yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyüp Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmenin cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

Ben, Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben, liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben, kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben, toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben, Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben, kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben, zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben, fetret insanına değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben, bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben, Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Vaktim doldu, geri dönüyorum. Ben, sen ve biz X değiliz.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: ma'rufa.
1: Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: Allahu lehum a'addallahu lehum mağfiraten ve ecren azima.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
0: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman, İman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.

O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: وكان الله بكل شيء عليما.
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila.
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.

0: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de onun melekleridir. Allah, müminlere çok merhamet edicidir.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا
1: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا.
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, biz mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Doğru.

0: في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: Ey Muhammed, hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

0: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
1: İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: لَا
1: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
0: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
1: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
0: İnne Allah la'anel kafirin ve a'adde lehum sa'ira.
1: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
0: Halidin fiha ebeden la yecidun veliyen ve la nasira.
1: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: رَسُولًا.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

0: ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: قالوا وكان عند الله وجيها.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: الصالحات وكان الله غفورا رحيما.
1: Bu sebeple Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdü fil-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: Ya'lemu ma yalicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minas semai ve ma ya'rucu fiha ve huver rahimul gafur.
1: Allah yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

0: Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?
1: اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَنْ بِهِ جِنَّةِ بَلِ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ
0: O, Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
1: Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma halfahum mines semai vel ard. İnne şe nehsif bihim.

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En i'mel sabigatin ve kaddir fis sardi ve i'melu salihan inni bima te'melune basir.
0: Davud'a demirden geniş zırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.
0: Fe'a'radu

Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

0: Vur.
1: Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ

0: Onlarsa, "Ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır," dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.
1: Ve

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: في شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.

Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.

İnkar edenler, "Biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız," dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara, "Eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk," derler. 44. Kaset.

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.

Ey Muhammed, de ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

meleklerde seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler.

0: yuflihun.
1: O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?

Ey Muhammed, de ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.

0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
0: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve thulâthe ve rubâ'.

Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ.
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

0: olur.
1: Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

0: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'uh.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.

0: İnne zâlike alallâhi yesîr.
1: Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.

0: الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.

0: dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
1: İnna erselnake bil hakki beşiran ve nezira. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
0: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu? Elem

0: أكمامها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

0: kulube.
1: Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.
2: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim," diye feryat ederler. Allah onlara, "Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur," der.
1: İnne Allahe alimu gaybis semavati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard.

0: مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
1: اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولًا

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekrasseyyi ve la yahiqul mekrusseyyi illa bi ehlih.

0: ile.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir, O'nun her şeye gücü yeter.

Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: ala siratin mustakim.
1: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
0: Tenzilel azizir rahim.
1: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: لَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
1: Peygamberler de, sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, "Ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir."

0: Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
1: Sadakallahu l'azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanızı alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. 5 vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerine itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.
14: En güzel ezgi ve

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
3: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
2: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak

0: de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

Yalan, hırsızlık, zulüm ve gıybet gibi kötülüklerden sakınmak. Yalan, karşısındakini aldatmak için bildiğinin veya doğrunun aksini söylemektir. İnsanları aldatmak çok çirkin bir davranıştır. İslam, yalan söylemeyi çok yanlış bir davranış olarak görmüş ve onu kafirlerin özelliği olarak belirtmiştir. Müslümanın sıfatı yalancılığın aksine doğruluktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğruluğu ve eminliği sayesinde kendisine inanmayanların bile güvenini sağlamıştır. Her Müslüman da Kur'an ve sünnetin belirlediği esaslar doğrultusunda yaşamalı, yalandan, aldatmadan, güvensizlikten uzak durmalıdır. Yalancılığın kötülüğü Kur'an ve sünnetin dışında atasözleriyle de belirtilmiştir. Yalancının mumu yassıya kadar yanar sözü, yalancılığın toplumsal hayattaki çirkin yüzünü gözler önüne sermektedir. Çünkü yalancılığın sonu yoktur. Cenab-ı Hak yalancıların akıbetini anlatırken Allah yalancı nankör insanı doğru yola iletmez buyurmaktadır Zümer suresinde. Ayetten de anlaşılıyor ki yalancılık sonu hüsran olan kötü bir özelliktir. İslam dini insanı her türlü kötülükten uzaklaştırmak için uyarmış, gerekli yolları göstermiştir. Bunu gerçekleştirmek için insana akıl vermiştir. Hırsızlık, gıybet, zina ve benzeri zararlı davranışların kötülüğünü her aklı selim kabul eder. Yalanın gerek fert düzeyinde, gerekse toplum düzeyinde her kesimi etkilediğini bilmemiz gerekir. İslam, insan şahsiyetinin mükemmel olmasını ister. Bu bakımdan yalancılık, olgun bir şahsiyetin oluşmasının önündeki en büyük engellerdendir. İnsan şahsiyetini kemiren bu hastalığın kafirlerin sıfatı olduğunu Nahl suresi bildirmektedir. Aynı hastalığın münafıklara ait olduğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerinden anlıyoruz. Münafığın alameti üçtür: konuştuğunda yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete ihanet eder. Yalancılık konusunda özellikle aileler çok dikkatli davranmalıdır. Eğitim çağındaki çocuklarını hiçbir şekilde yalancılığa alıştırmamalıdırlar. Bir anlık çocuğun avunması için ve onun gönlünü hoş etmek için yalan kesinlikle söylenmemelidir. Çocuğa verilen sözün yerine getirilmesi çok önemlidir. Verilen söz yerine getirilmezse çocuğun o temiz dimağı kötülüklerin başında sayılan yalancılığa alıştırılmış olur. Bu bakımdan aile içerisinde gerek sözlerimizde gerekse davranışlarımızda yalan ve yanlış şeylerden uzak durmamız icap eder. Yalanı yasaklayan İslam birkaç hususta yalan söylemenin caiz olduğunu da belirtmiştir. Bunlar da zulüm ve haksızlığa uğranmış birinin canını, malını veya ırzını kurtarmak için, birbirine küsmüş iki kişiyi, karı kocayı veya iki kavmi barıştırmak ve fitnenin önüne geçmek için ve de savaşlarda düşmanı mağlup etmek için. Bu sebeplerden dolayı hakikatin dışında şeyler söylenebilir ama bunların dışında yalan söylemek kesinlikle caiz değildir.

0: Hıfsızlık, haksız yere bir başkasının malını ele geçirmek veya çalmaktır. Hırsızlık da yalan gibi İslam'ın çok çirkin gördüğü bir davranıştır. İslam dini insanların haksız yere başkalarının malına sahip olmalarını yasaklamıştır. Kur'an, insanın ancak çalışmasının karşılığını alabileceğini bildirmektedir. İnsanların adaletten ayrılmamalarını isteyen Allah-u Teala, mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin buyurmuştur. Nitekim hırsızlık, ahlaki açıdan insanın alçaldığını gösteren bir davranıştır. Bu ahlaki alçaklığın işlenmesiyle toplum düzeni de bozulmuş olur. Bu kötü davranışın yayılmasıyla insanlar arasında güven duygusu ortadan kalkıp yerini güvensizlik ve tedirginliğe bırakır. Bu da toplumsal huzuru bozar. Oysa İslam, mal güvenliğini garanti altına almıştır. İslam'da meşhur 5 ilke vardır. Din güvenliği, akıl güvenliği, mal güvenliği, can güvenliği ve nesil güvenliği. Bu 5 ilke, insan ve toplum hayatının tanziminde insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek değerlerdir. Bugün insan hakları evrensel beyannamesinden sıkça söz edilir. Halbuki İslam bunu ta 1400 küsür sene evvel sağlamıştır. İslam'ın hırsızlık yapan kimseye uygulanacak cezayı ortaya koymasında, bu çirkin davranışların başka kimseler tarafından işlenmesinin önüne geçmek için büyük hikmetler ve adalet vardır. Hırsızlık yapmakla sadece toplum düzeni bozulmakla kalmıyor. Malı gasp edilen kişi mağdur edilmiş oluyor. Bu suçu işleyen kimse iki türlü suç işlemiş oluyor. Birincisi, toplum düzenini bozarak haksız kazanç elde etmek. İkincisi de kul hakkını ihlal etmek. Ayrıca İslam, hırsızlığın zararlarına dikkat çekerken onun yayılmasının önüne geçmek için tedbir alınmasını gerekli görmüştür. Bunu sağlarken de ilk başta sosyal adalet ilkesini toplumun her kesimini kapsayacak şekilde uygulamaya koyar. İslam, bir taraftan ferdin ahlaki açıdan eğitimini sağlar, diğer taraftan insanın hırsızlık yapmasını gerektirecek nedenleri de ortadan kaldırır. Her türlü haksızlık bir zulümdür. Bir insanın kendi nefsiyle veya başkasıyla olan ilişkilerinde zulümle mücadele etmesi gerekir. Kendi bedeninin sıhhatini korumayan biri kendisine zulmetmiş olur. Başkalarının hakkına tecavüz eden de yine zulüm işlemiş olur. Örneğin fırının önünde ekmek almak için sıraya girmiş insanları hiçe sayarak, sırasını beklemeden ön tarafa geçip ekmek almaya çalışan kişi zulüm işlemiş sayılır. Oysa insanın gerek nefsiyle gerekse toplumla olan ilişkilerinde adaletten ayrılmaması gerekir. Bir işveren işçisine adaletli davranmak, onun hakkını tam ve zamanında vermek zorundadır. Bir işçi de işverenin alet ve edevatını iyi kullanmak ve işini tam olarak yapmak zorundadır. Bu işçi işveren münasebetlerinde olduğu gibi devlet toplum ilişkilerinde de böyle olmalıdır. Halkın dini, sosyal, siyasal, ahlaki, kültürel, ekonomik ve benzeri temel haklarını gözetmeli, onlara haksızlık yapılmamalıdır. Sosyal adalet ilkesini toplumun her kesiminde uygulamaya geçirmelidir. Bütün bunlar yapılmadığı takdirde zulüm işlenmiş olur. Bir başka zulüm örneği de sömürgeci ülkelerin sırf menfaatleri için halkı Müslüman olan ülkelerde giriştikleri zulümlerdir. Petrol iştahlarından dolayı bir takım ülkeleri işgal etmeye çalışan, masum insanları öldüren, tarihi ve kültürel değerlerini bombalarla yerle bir eden sömürgeci ülkeler, zulmün en büyüğünü işlemektedirler. Kimyasal silah kullanarak çocukları, kadınları, yaşlıları sakat bırakan zulüm işlemiştir. Bir başka zulüm örneği de Hama'da 50 bin insanı katleden zulümdür. Tarihin sayfalarına insan kanlarıyla yazılan bu çirkin zulüm örneklerini sıralamak mümkündür. Bosna'da, Çeçenistan'da, Somali'de, Azerbaycan'da, Afrika'da insanlar zulüm altında inim inim inlemektedirler. Oysa İslam'ın uygulandığı tarihlerde kafirler dahil kimseye zulüm yapılmamıştır. Hazreti Ömer'in adaleti dillere destan olmuştur. Osmanlı döneminde gayrimüslim azınlıklar inançlarını rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Bugünse Müslüman kızlar değil batılı ülkelerde, kendi ülkelerinde rahat bir şekilde başlarını örterek okullarına gidemiyorlar. İnsanın en tabii hakkı olan okuma özgürlüğü ellerinden alınan bu kızlar zulüm görmektedirler. Kur'an zulüm konusuna oldukça fazla yer vermiştir. Kur'an'da zulüm çok kere nurun karşıtı olarak gösterilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Bakara suresinde Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır buyrulur. Allah'ın emirlerine karşı gelmek, isyan etmek de zulümdür. Şeytan nasıl ki Allah'ın emrine karşı geldi ve zulüm işlediyse, insan da Allah'a, başka insanlara, nefsine haksızlık ve hakaret ederse zulüm işlemiş olur. İslam bir ölçü koymuştur. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğratılırsınız. İslam bize ne zulmeden zalim ne de zulme rıza gösteren mazlum olmamız gerektiğini bildiriyor. Fuhuş ve zina da İslam'ın kesin olarak yasakları arasındadır. Bu yasak Kur'an ve sünnet tarafından açıkça belirtilmiştir. İslam'ın diğer kötü davranışlarda olduğu gibi fuhuş ve zinayı da yasaklamasının çok büyük hikmetleri ve akli sebepleri vardır. İslam'ın öngördüğü düşünce yapısı bir bütünlük içinde zaten hikmetlerle doludur. Fuhşun ve zinanın gerek insan bedeninde gerekse toplumda meydana getirdiği zararlar bilinen gerçeklerdir. Gıybetse arkadan çekiştirmek, hazır bulunmayan birisinin arkasından konuşmak, birisinin gıyabında hoşuna gitmeyen bir şey söylemek manalarına gelmektedir. İslam gözü harama bakmaktan, kulağı haramı duymaktan, nefsi haram olan şehvetten yasakladığı gibi dili de gıybet yapmaktan yasaklamıştır. Hiçbir insan arkasından hoşlanmayacağı şeylerin konuşulmasını istemez. O halde bir insan kendi nefsi için yapılmasını istemediği bir şeyi başkası için de istememelidir. Bu konuda Cenab-ı Allah Nisa suresinde Allah kendisine haksızlık edilen dışında hiç kimse tarafından açıkça kötü söz söylenmesini sevmez. Doğrusu Allah işitendir, bilendir buyurmaktadır. Gıybet, başkalarını arkasından çekiştirmek, dedikodu yapmak olduğu için insan ahlakının bozulmasının en büyük nedenlerinden biridir. Gıybet yapmayı alışkanlık haline getiren bir insan, başkalarının ayıplarını topluma açıklamaktan çekinmez. Her fırsatta hoşlanmadığı birinin özel durumunu başkalarına anlatmaktan hoşlanır. Böyle kimseler sır saklamasını da bilmezler. Oysa Cenab-ı Mevla müminlerin özelliklerini belirtirken onlar boş şeylerden yüz çevirirler buyurmaktadır. Bir başka ayette de Hucurat suresinde Yüce Mevla Ey insanlar, zandan çok sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O halde Allah'tan korkun, şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul eden ve çok esirgiyendir buyurmuştur. Gıybet yapan kimsenin akıbetinin çok kötü olduğunu anlatan Hümeze suresindeki ayet, insanları diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay haline demektedir. Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi gıybet çok çirkin bir alışkanlıktır. İnsan yapısına yerleşen bu çirkin alışkanlık insanların onurlarını ve değerlerini ayaklar altına alır ve onları küçük düşürür. Bu ahlaki düşüklüğün ve çirkinliğin önüne geçmek, insan ruhunu yüceltmek için başta Kur'an ve sünnet olmak üzere İslam alimlerinin eserlerine müracaat edilmelidir. İslam, müminlerin ruhlarını korumak, her türlü çirkin şeylerden uzak durmalarını sağlamak için çeşitli yollar göstermiştir. Kur'an'ın rehberliğinde müminlerin yol göstericisi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Ebu Musa radıyallahu anh, "Ya Resulallah, hangi Müslüman faziletlidir?" diye sorar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de "Elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir." buyururlar. Bize yakışan da böyle olmaktır.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enzelna ala kavmihi min ba'dihi min cundin mines semai ve ma kunna munzilin. İn kanet illa sayhaten vahide ve izahum hamidun. Sure Yasin ayet 28-29. Allahu Teala Yasin suresinin 13. ayetiyle birlikte işte bu ayetlere kadar yeryüzünde peygamberler, onların fonksiyonları, görevleri, onlar karşısındaki toplumlar, yani insanlık, dünyalılar ve ona iman edenler ve ona iman etmeyenler, peygamberlerin uyarıları, onların cevabı, iman etmeyenlerin cevabı, İman edenlerin peygamberler yolundaki tavır ve davranışları ve sonuç, iman eden bir Müslümanın şehadeti. Bunlar gündeme gelmişti ve bu olayın, bu Risalet müessesesinin sonuçları anlatılmaya devam ediyor işte okuduğum ayetlerde. İşte Allah bir ülkeye, bir kente, bir şehre, bir köye, bir dünyaya işte peygamber göndermiş. Ve Kur'an'daki peygamberler de şu anda bütün dünya insanlığını uyarmaya devam ediyor. Bu arada insanlar kabul etmiyorlar, itirazları var. İnsanların değer vermediği bazı kimseler ve atsız kahramanlar diyebileceğimiz kimseler iman ediyorlar ve dünyalıları, kavimlerini, kabilelerini İslam'a davet ediyorlar. Ve onların İslam olduğunu öğrenir öğrenmez zaten zayıf insanlardır. Bu daveti gerçekleştirenler, hemen dünya onların üzerine çullanıyor. Şehirliler ona hayat hakkı tanımıyor, onlara hayat hakkı tanımıyorlar ve Müslümanları öldürüyorlar, şehit ediyorlar ve nerede bir Müslüman var? Yeryüzünde tek Müslüman kalmayıncaya kadar savaşımız da devam edecek diyorlar. İşte böyle azgınlaştıkları bir ortamda, bir köyde, bir kentte, bir ülkede ya da topyekun dünyada bir gün, kıyametle birlikte... Ve ma enzelna ala kavmihi min ba'di min cundin mines sema ve ma kunna munzilin. Biz o peygamberlere inanmayan ve peygamberlere inanan Müslümanı şehit eden, peygamberler yolunda giden Müslümanlara dünyada hayat hakkı tanımayan ve zalim olan o ülke ahalisine, o şehirlilere, o dünyalara gökten bir ordu indirecek değiliz ve zaten buna da gerek duymuyoruz diyor Rabbimiz Teala. Peki ne yaptı o şehre, o ülkeye ya da ne yapacak o dünyalara? İmkanet illa sayhaten vahide. Sadece tek bir çığlık. Allahu Ekber. Ve izahum hamidun. O Müslümanı şehit eden, o peygamberleri kabul etmeyen o ülke ahalisi, o kent insanı bir anda sönmüş, tamamen kül olmuş bir varlık haline dönüşüverdiler. Çığlık onları perişan etti. Sanki hiç yokmuşçasına, sanki orada öyle bir köy, öyle bir kent, öyle bir şehir, öyle bir ülke yaşamamışçasına yok oldular, yok edildiler. İşte bunun ayrıntısını Nuh kavminde, Ad kavminde, Semud kavminde, Lut kavminde, Medyenlerde, Eykellerde ve Firavunlarda gördük ayetlerde. Burada genel bir anlatım var. Ve artık Kur'an'da ismi zikredilmeyen tüm peygamberler, Kur'an'da ismi zikredilmeyen tüm kavim ve kabileler, kendilerine gönderilen peygamberleri kabul etmeyip de helak olan tüm toplumlar ve peygamberleri kabul edip de dünyada güzel yaşayan tüm insanlar, hepsi bu ayetlerin içinde. Hepsi burada özetlenmiş. Sure Yasin ayet 30. Ya hasraten alel ibad. Kullara yazıklar olsun. Kullar eyvahlar diyecek artık. Ama iş işten geçti. Ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Ne zaman ki onlara bir elçi geldi, onlar elçileri alaya aldılar. Elçileri eğlenceye aldılar. Allah bir insanı demek elçi seçti öyle mi dediler. Allah bulamadı da seni mi elçi seçti dediler. Sen bizim aramızda en zayıftın. Şimdi nasıl oluyor da en güçlünün ben elçisiyim diyorsun dediler. Sen delisin, cinlenmişsin. Gel tedavi ettirelim dediler. Sen sihirbazsın, sen kahinsin, sen şairsin dediler. Sen herhalde mal mülk derdine düşmüşsün. Sana mal mülk verelim dediler. Yok, kadın istiyorsan kadın da verelim. Yok, saltanat peşindeysen sana iktidar, sana yönetim gücü de verelim dediler. Dediler, dediler. Sonuç ise şöyle oldu. Sure Yasin, ayet 31. Elem yara, görmüyorlar mı? Kem ehlekna kablehum minel kurun. Kendilerinden önce belli dönemlerde, belli çağlarda, belli asırlarda yaşayan nicelerini helak ettik. Görmüyorlar mı bu Mekkeliler? Görmüyorlar mı bu dünyalılar? Nerede kendilerinden öncekiler? Hani neredeler? Ennehum ileyhim la yercun. Onlar kendilerine dönmüyorlar. Bakınız, bir daha kalkamadılar ayağa. Bir daha kendilerine gelemediler. Kaybettikleri güç ve kuvvetlerini, kaybettikleri devletlerini, kaybettikleri servetlerini bir daha elde edemediler. Yıkılıp giden şehirlerini bir daha imar edemediler. Bağları, bahçeleri çöllüğe dönüştü. Sarayları virane oldu, ören oldu. Nerede şimdi onlar? Nerede mi? Sure Yasin, ayet 32. Ve in küllün lemma cemi'un ledeyna muhtarun. Onların hepsi bir gün bizim huzurumuzda toplanmak üzere hazır bekletiliyorlar. Onlar şimdi hepsi kabirlerinde başka bir hayatı yaşıyorlar. Ve bir gün onları biz diriltiriz ve onlar bizim huzurumuzda yerlerini alırlar. Ve hazır olurlar, tutuklanırlar ve inanmayanları cehenneme gönderilir. Onların eliyle şehit olanlar, onların eliyle öldürülenler de cennetlere giderler. Ve o günü unutmayın der Allahu Teala bu ayette de. Yasin suresi bu ayetten sonraki ayetlerde de Rabbimiz Teala kendisini gündemde tutacak. Ve sonra ahiret günleri gündeme gelecek surede. Ve sure Kur'an'ın tüm ana gündem maddelerini ayrı ayrı zikrediyor. İşte sure Yasin ayet 33 ve ayetul lehumul ardul meyte. Onlar için, bu insanlar için Allah'ı bilmeye yarayacak ayetler var. Ölü bir arazide, ölü bir beldede, günler, aylar, seneler yağmur düşmemiş bir çölde, aylardır don halinde varlığını sürdürmek zorunda kalan, o soğuk kış mevsimlerinin etkisinde kalan topraklarda. Ahyeynâhe. Bakınız, görüyorsunuz işte nasıl dirilttik çölü, nasıl dirilttik o don toprakları. Ve ahracina minha habben. Ve o don topraklardan, o çöllerden hububat çıkardık. Feminhu ye'kulun. Ondan yerler. Günler geçer çöllerde, aylar geçer çöllerde, bir damla yağmur düşmez çöle ve topraklara. Kavrulur topraklar, kavrulur kumlar sıcaktan. Sonra Allah indirir oraya yağmurunu, rahmetini. Ve ekinler oradan yükselmeye başlar. Ve hayat Allah'ın izniyle onlarla devam eder. Bazı topraklar ise kış mevsiminde çölün aksi bir hayatını yaşar. Ama sonuç değişmez. Bu sefer çöl sıcaklıktan kavrulurken bazı topraklar da soğuktan kavrulur ve soğuktan donarlar. Çöl ne kadar ölü ise dondan, kıştan, mevsimden bazı topraklarda o kadar ölüdür. Ve O ölü toprakları da Allah yavaş yavaş baharı yaşatmaya başlar. Ve bahar gelir, toprak çözülür. Ve bahar gelir, toprağın donu gider. Ve bahar gelir, topraktan hububat, bitkiler çıkmaya başlar. Ve o toprakta Allah'ın verdiği nimetlerden insanlar, yerler faydalanırlar. Sure Yasin ayet 34. Allah'ın kendisini tanımlayan ayetleri devam eder surede. İşte ve cennâ fîhâ cennâtin min nakhîlin ve anâb. Ve biz o yeryüzünde, o ölü topraklarda, çöllerde, don arazilerde mevsimi gelince indirdiğimiz sularla, rahmetlerimizle hurma bahçeleri ve üzüm bağları var ederiz, yaratırız. Ve insanlar o hurmalardan, o üzümlerden yerler. Ve yine biz o ölü arazilerde, çöllerde ve feccarnâ fîhâ minel uyûn, pınarlar fışkırtırız, sular yaratırız ve ölü arazileri, o çıkarttığımız pınarlar, o var ettiğimiz sular sular ve böylece dünya ölümünden sonra tekrar dirilir. Hurmalar, üzümler, bağlar, bahçeler, liyekulû min semeri, ve insanlar onların meyvelerinden yesinler diye, işte bizim var ettiğimiz nimetlerdir. Ve mâ amiletü eydihim, sadece bizim var ettiğimiz meyvelerden faydalanmaz insanlar. Ayrıca bizim yarattığımız o meyvelerden, hurmalardan, üzümlerden, kayısılardan, vişnelerden, kirazlardan, kendi elleriyle portakallardan, elmalardan, kendi elleriyle hoşlanacağı helal nimetler, helal rızıklar da yaparlar Allah'ın kendilerine verdiği bilgilerle. Ve onları da yerler. Ve sonra Allah onlardan şunu ister: efela yeşkurun, şükretmezler mi? Öyle ya, gökten yağmuru indiren ve mevsimleri değiştiren, ölü arazileri dirilten Allah insanlara bunca meyveler versin ve insanlar o Allah'a hamd etmesin, şükretmesin, yakışır mı? İşte Müslüman insan hemen hamd etmeye başlar, hemen şükretmeye başlar. Müslüman insan Allah'ı tenzih eder, Allah'ı güzelce tanır ve hem de Allah'ın ayetlerini okumaya devam ederek. Sure Yasin ayet 36. Sübhan, Allah'ın eksiği yoktur. Sübhan, Allah'ın noksanı yoktur. Sübhan, Allah yaratandır. Allah ölüden diriyi çıkarandır. Allah nimetleri var edendir. Ellezî halakal ezvâce küllehâ, her bir varlığı çift çift yaratandır. Kendisi tek ama yarattıkları çifttir Rabbimizin. Mimmâ tümbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ yâlemun. Yeryüzünde biten her şeyi ve sizin nefislerinizi ve daha insanların bilmedikleri her şeyi, yeryüzünde biten her şeyi ve insanların nefislerini ve insanların bilmedikleri her şeyi çift çift yaratan Allah'ın şanı şerefi üstündür, yücedir, büyüktür ve onun eksikliği de noksanlığı da yoktur. Ve Allah'ın ayetleri Yasin suresinde Allah'ı gündemde tutarak devam ediyor. Şüphesiz Allah'ın ayetlerinin gündemi sadece Allah değildir. Allah'ın ayetlerinin gündemi peygamberliktir, peygamberlerdir, ahiret günleridir, cennet cehennemdir, yaşanılan bir dünyanın nasıl yaşanacağıdır. Ve Allah'ın ayetlerinin bir gündemi de Allah'ın zatıdır, esmasıdır, sıfatlarıdır. Ve işte Rabbimiz Teala kendisini anlatmak ve kendisini bize tanıtmak üzere indirdiği ayetleri bize okumaya ve Yasin suresinde bize kelam olarak lütfetmeye devam ediyor. Ve ayetun lehumul leyl, ve Allah'ın ayetlerindendir onlara gecenin varlığı. Neslehu minhun nehara, ve biz geceden gündüzü çekip çıkarırız da, ve izahum muzlimun, onlar gecenin karanlığında kalırlar. Gece, ve gündüz. Allah gündüzün aydınlığını geceden aldı mı, dünya tamamen karanlık kalır. Ve sonra gündüzü verir. Bu sefer gündüz yeni bir ayet olarak varlığını devam ettirir. Bunu kim yapar Allah'tan başka? Buna kim güç getirebilir? Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Varlığın sahibi Allah'tır. Güçlü Allah'tır. Sahip ve malik Allah'tır. Veşşemsü tecri. Güneş de akar gider. Li müstakarrin leha. Güneş de akar gider. Kendisi için takdir edilen yörüngede. Onu böylece akıtıp giden, böylece hareket ettiren kimdir? Allah'tan başka hangi güç ve kuvvet güneşe böyle bir denge, böyle bir sistem verebilir ki? Zalike takdirul azizil alim. İşte aziz ve alim olan Allah'ın takdiri budur. Güneş onun emrindedir. Aziz ve alim olan Allah güneşe de hakimdir. Güneş de onun ayetlerinden bir ayet. Sure Yasin ayet 39. Vel kamera. Ay da öyle. Ay da Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Kaddernahu. Ona takdir ettik. Ona yazdık. Ona ölçtük, biçtik menazil, menziller. Ve o ilk önce, ilk gün batıda ince bir şekilde görülür. Ve ikinci gün, üçüncü gün yavaş yavaş büyümeye başlar. Ve güneşten sonra batışı biraz uzamaya devam eder. Ve 14. 13. 14. 15. günler artık güneş batarken o doğudan doğar. Ama ilk günkü gibi çok küçük değildir ve büyümüştür. Sanki güneşe benzer bir hal almıştır ve muhteşem bir görüntüsü vardır doğarken. Ve sonra 16, 17, 18 ve küçülmeye devam eder yavaş yavaş aynı oranda. 27, 28. günler bakarsınız ki o ay doğudan, güneşin doğmasından hemen önce görülmeye başlar ve en sonunda hatta adekel urcunil kadim, kurumuş, eskimiş bir hurma dalı nasılsa sanki görünüp görünmemekte tereddüt eden, iyice zayıflamış bir hurma dalı nasılsa o hale döner ve görürsünüz ki 27'de ve sonra 28'de artık iyice incelmiştir ve zaten 29 ya da 30 derken yeni baştan batıda gün batımından sonra yine küçük haliyle görünmeye başlayacak ve yavaş yavaş ayın ortalarına doğru büyümeye devam edecek. İşte bu ay da Allah'ın takdiri ve bu ay da Allah'ın bir ayeti. Sure Yasin ayet 40. Leşşemsü yenbeği leha en tudrikel kamer. Güneş aya hakim olamaz. Güneş ayı yeryüzünden, gökler aleminden silemez. Güneşin aya ulaşması söz konusu değildir. Güneş ayrı bir görevde, ay da ayrı bir görevde. Allah'ın yasası böyle işte. Bir kurumuş hurma yaprağı gibi küçüldüğü halde güneş de o büyük azametine rağmen o ayı yeryüzünden görünmekten ve o ayı gökyüzünde dönmekten alıkoyamıyor ve haydi git artık sen küçüldün ve sana bu dünyada, bu alemde hayat hakkı yok diyemiyor. Allah'ın kendisine verdiği hakka, hukuka saygılıdır. Kendisi ne kadar güçlü olsa bile zayıf olan ayın varlığına saygılı olacaktır ve o zayıf olan, güçsüz olan ay da görevini yerine getirecektir. Sanki yeryüzündeki insanlara ne kadar güçlü olursanız olun fark etmez. Güçlü olanların yanında güçsüz ve zayıf olanların da hakkı vardır. Hakları gasp edemezsiniz ve herkese hakkını vermek zorundasınız diyordu. İşte tüm azametine rağmen güneşin yanında ayın ve güneşin yanında yıldızların var oluşlarının devamı gibi. Velel leylü sabikun nehar. Gece de gündüzü geçemiyor. ve zifiri karanlığa sahip olan gece, gündüzü bitiremiyor. Artık bundan sonra dünya hep gece olacak diyemiyor. Artık bundan sonra dünya gündüze gelecekse gece oradan çekip gitmek zorundadır. O gündüz tüm aydınlığına rağmen gecenin gelişine, gecenin varlığına o da engel olamıyor. Ne gece, ne gündüz, ne güneş, ne diğerleri Allah'ın takdirinin dışına çıkamıyor. Allah'ın kendileri için yazdığı hak bir yazgıdan ve hak bir yasadan da asla uzaklaşamıyorlar. Ve hepsi birer ayet ve hepsi Allah'ın önünde onun emrine boyun eğmiş. Ve küllün fî felekin yesbehun ve onların her biri bir felekte yüzüyorlar. Ay bir yerde, güneş bir yerde, gece bir yerde, gündüz bir yerde. Ve onları gezdiren, onları yüzdüren Allah ve onlara sahip olan ve malik olan da Allah. İşte bu ayetlerle Allah da kullarını kendisine kulluğa ve ibadete çağırır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ayetul lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meşhun ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun ve in neşe' nurikhum fela sariha lehum ve la hum yunkazun illa rahmeten minna ve meta'an ilahin. Sure Yasin ayet 41, 42, 43 ve 44. Bu ayetlerde gündem Rabbimiz Teala'nın zatı, esması ve sıfatları. Yani Allah'ın ayetlerinde gündem Allah. Allah kendisini yarattığı varlıklarla tanımlar. Esmasını ve sıfatlarını da bize onlarla öğretir. Ve bundan önceki ayetlerde gökyüzünden indirdiği sularla, yeryüzünden bitirdiği bitkiler, hurmalıklar, üzümler ve diğer meyveler ve sonra gece, gündüz, güneş, ay, bütün bunları anlattı ve biz de kendisini onun ayetleriyle tanıdık. Ve işte şimdi bu ayetlerde de bize yine kendisini anlatır. Ama kendisini ayetleriyle anlatır. Onlar için ayettir der. Ne? Ve ayetul lehum enna hamelna zürriyetehum fil fülkil meşhun. Biz onların zürriyetlerini dolu bir gemide taşımıştık. Sanki geminin ilk tarihe çıkış dönemini anlatır Allah-u Teala bu ayette. Bize onu hatırlatır. Gemi ve Nuh Aleyhisselam, onunla beraber olanlar ve bütün dünya insanlığının ondan sonra o gemideki Müslümanlardan çoğalması. Sanki bir anlamda Adem ve Havva, sonra gemideki Nuh Aleyhisselam ve Müslümanlar. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun. Ve onlar için binsinler diye benzer şeyler de yarattık. Ve in neşe nurikum fela sariha lehum ve lahum yunkazun. Allah gemileri var eder. Gemilerde yolculuk mümkündür. Gemilerde tufandan kurtuluş da mümkün olmuştu. Ama Allah dilersek diyor, onları o denizlerde, o göllerde, o ırmaklarda güzellikle yolculukları devam ederken onları boğarız, öldürürüz. Ne imdat isteyebilirler, ne bağırabilirler, ne de kurtulabilirler. Zaten onlara kim elini uzatabilecek ki? Allah öyle bir konumda bir ceza vermek istese ya da o gemi yolcularını ya da başka bir araçta yolculuk yapanları yeryüzündeki hayatları artık bitsin diye emrederse kim onların imdadına koşabilir? Onlar kimi çağırabilirler? Gelseler bile kimin kime faydası olabilir? illa rahmete minne. Ama biz katımızdan bir rahmet verir de o kimselere yeni baştan o gemide ya da o araçta bir yolculuk imkanı verirsek başka. Yahut ve meta'an ilahin onlar için takdir ettiğimiz ecel gelmemiş de daha onlara dünya hayatından yaşama fırsatı vermemiz takdir edilmişse o da başka. Ya da ise ecelleri gelmişse ve biz de onları bitirmek ve öldürmek istemiş isek onları kim bir an dahi yaşatabilir ki? Sure Yasin ayet 45. Ve izâ kîle lehum, onlara denilse ki, yani o insanlara, ittekû mâ beyne eydîküm ve mâ halfeküm, önlerinizde ve arkalarınızda ne varsa ondan ittika edin. Yani geçmişte ne yapmışsanız yaptıklarınızı şöyle bir değerlendirin. Gelecekte sorumlu olduğunuz veya

Hesabı güzel yapın. Sure Yasin ayet 46. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa. Ne zaman ki bu insanlara, çokluğuna, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, kânû anha muridin, onlar o Allah'ın ayetlerine karşı yüz çevirirler. Dinlemezler. İşte Allah'ın bunca ayeti. Yasin suresine gelinceye kadar indirilen sureler. 39-40 sure indirildi. Her bir surede onlar yüzler ayetler geçti. Yasin suresinde de işte 45. ayete geldik. Ve bütün bu ayetler insanı Müslüman olmaya yönlendirmeliydi. Ve bütün bu ayetlerden sonra insan Müslüman olmalıydı. Ama nedense insan varlığı Allah'ın ayetleri karşısında tavrını teslimiyetle göstereceği yerde tavrını inkarla gösteriyor ve karşı geliyor ve inanmıyor. Ve sure Yasin ayet 47. Yasin suresinde iman var. Yasin suresinde teslimiyet var. Yasin suresinde peygamber örneği de var. Ama Yasin suresinde bir Müslümanın genelde pratik günlük hayatında nasıl tavır alacağı konusunda bilgi yok. Ama işte bir tek örnek var. O da bu ayet. Bir anlamda Yasin suresi, Kur'an'ın özeti ise, Kur'an'daki ayetlerden eğer çok kısa bir anlatımla bir din anlatacaksak, Yasin suresi karşımıza çıkacaksa, Yasin bizden iman ve teslimiyet istiyorsa, kabul, pratik ne diyorsa ona da kabul diyeceksek, işte şimdi de o pratik karşımıza çıkıyor. Ve hatta bu pratikten sonra şunu da diyeceğiz, İslam'ın sanki tek pratiği var. İnsanlarla ilgili tek uygulaması var. O da bu ayet. Nedir bu ayet? Bu ayette infak var. Karşılıksız harcama var. Müslüman inandım der, iman ettim der, Müslümanca konuşur ve bir tek pratik eylemi gerçekleştirirse o konuştukları bir anlam ifade eder. O sözleri, o imanı bir anlam ifade eder. Ama o tek bir pratik yoksa, eylem, amel yoksa sanki hepsi boşa gider. İşte Allah'ın istediği. Ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ razakakumullah. Onlara denilse ki Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin. Yani insanlara, yani Müslümanlara. Allah istiyor ki Allah'ın bize verdiği rızıklardan biz infak edelim, harcayalım. Böylece iman, söylem, söz, lafız, düşünce ve niyet olan dinimizde bir de pratik görülsün. Ve en kolay bir pratik. Ve bu pratik, Allah'a imanın pratiği, peygambere imanın pratiği, Allah'ın ayetlerini kabul etmenin pratiği, ahirete iman etmenin pratiği, eylemi infak. Ve Allah diyor ki enfikû mimmâ razakakumullah. Hem de çok güzel bir şekilde söylüyor. Kendi mallarından verin falan demiyor. Bizim kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak edin, verin diyor ki böylece vermemiz kolay olsun. Çünkü biz bizim elimizde olanı verirken biliyoruz ki o bizim elimizde olan bizim değil. Onu bize Rabbimiz verdi. Dilerse onu vermeyebilirdi. Dilerse hemen de alabilir. Ve işte verdiği bu rızıktan istiyor ki biz de Allah rızasını aramak ve Allah'ın kullarının Müslüman olması için harcayalım. Kâlellezîne keferû lillezîne âminû. Kafirler iman edenlere derler ki, çünkü iman edenler hem verenlerdir hem de başkalarını vermeye teşvik edenlerdir. Bu bir anlamda

0: yaşanılan dünya hayatının en güzel şekilde düzlüğe çıkmasının da pratiğidir. İmanla birlikte cömertlik. Bugün dünya yaşadığı bu hayatın felaketleri arasında yok olup gidiyor ve hiçbir çözüm de üretemiyor yaşadığı bir hayattan çıkmak için. Ama Allah işte Kur'an'da Yasin suresinde diyor ki, iman edin Allah'a, elçilere, ahiret gününe ve sonra da cömert olun. Hepiniz Allah'ın verdiğinden mutlaka başkasına verin. Hepiniz Allah'ın size verdiği rızıktan başkasını rızıklandırın. Herkes gücüne göre. Bir köy düşünün, bir şehir, sonra bir ülke, sonra topyekün dünyayı düşünün. O köy, fakiriyle zenginiyle hayatını sürdürüp gidiyor. Allah istiyor ki o köylülerden, benim size hepinize vermiş olduğum rızıklar var. Ayrı ayrı oranda verdim hepinize. Ama hepinizden istiyorum ki benim size vermiş olduğum oranda bana benim rızamı kazanmaya harcama yapın. 10 koyunu olan bir koyun ama 100 koyunu olan da 10 koyun versin istiyor. Ya da değeri neyse. 10 altını olan bir altın ama 100 altını olan da 10 altın versin istiyor. Farklı oranlarda da isteği var Rabbimizin. Ama istiyor ki herkes cömert olsun. Günlük 10 ekmeği olan da bir ekmek versin istiyor. Ya da 2 ekmek versin, 3 ekmek versin. Ama yani istiyor ki Allah kendisinin verdiğinden kulları mutlaka başkasına bir şey versin. Bir köyü düşünün. O köyde herkes Allah'ın kendisine verdiği oranda o da başkasına versin. Ve şöyle bir uygulama yapılsın. O köyde bir oda ayrılsın ve o köyün insanları Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan herkes ne zaman eline bir rızık geçirse onda birini getirsin, oraya bıraksın. Ve ihtiyacı olanlar da oradan götürsün gitsin. Tekrar eline geçtiği zaman da o götürdüğünü getirsin ve Allah'ın verdiği rızıktan da tekrar oraya onda birini bıraksın. O köyün sıkıntısı olur mu? O şehrin, o ülkenin insanların sıkıntısı olur mu? Şu anda dünyayı düşünün. Hani bütün dünya tek bir ev gibi ya, hani bütün dünya sanki bir köy, bir şehir gibi ya, madem o kadar yaklaştınız birbirinize, madem o kadar yakınsınız birbirinize, hadi şöyle düşünün. Bütün dünya insanlığı, Allah'ın kendisine verdiği rızıktan onda birini belli bir merkez yapsınlar kendilerine, ki dünya şehirlerinin merkezi Mekke'dir. Orada belli bir yer yapsınlar. Herkes istisnasız, madem ki tek bir dünya kurmak istiyorlar, Allah'a ve peygambere imanla o Mekke'de oluşturdukları merkeze herkes malının onda birini, kazancının onda birini, en fakirinden, en yoksulundan en zenginine kadar oraya bıraksın ve ihtiyacı olan herkes de ne zaman ihtiyaç sahibi oldu oradan alsın ve harcasın. Tekrar eline geçtiği zaman da tekrar iade etsin. Eline geçmemişse zaten kendi hakkını yemiştir. Dünyanın hiçbir problemi kalır mı? Allah'a, ahirete ve peygamberlere iman edecek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğini kabul edecek ve malından da fedakar olacak. Hadi dünya bunu yapmadı, Müslümanlar bunu yapsınlar. Ki Allah Müslümanlardan bunu istiyor. Ve Müslümanlar bugün yaşadıkları hayata çözümler arıyorlar. Bunalımlardan, problemlerden kurtulamamışlar. Ve ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Sadece kalplerindeki bir imanla işte yaşantılarını sürdürüyorlar. Ama işte Müslümanlar bu emre boyun eğsinler. Ve bütün Müslümanlar güçleri nispetinde zalimlerin engel olmasına rağmen kendilerinin gücüne kadarsa kendi kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine ve diğer insanların da Müslüman olmaları için Allah'ın verdiği malları harcasınlar. Dünya ne kadar güzel olur. Güzel olmasa bile bu işi yapanlar güzel olur. Ve bu davetle Müslümanlar kafirlere de gittikleri zaman kafirler derler ki اَنُطْئِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَ. Allah dileseydi onu doyururdu. Allah'ın doyurmadığını ben mi doyuracağım? Allah isteseydi ona da verirdi. Allah'ın vermediğini ben mi ona vereceğim derler. Ve sonra Müslümanlara da şöyle seslenişlerini devam ettirirler. İn entüm illa fi dalalin mübin. Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz. Sizin bizim elimizdeki paraya göz dikmeniz, elimizdeki servete göz dikmeniz, bizim malımızdan, mülkümüzden bir şeyler istemeniz ne kötü şey. Bu bir sapıklıktır. Halbuki Müslüman kendisi için istemiyor. Müslüman istiyor ki diğer insanlara gitsin, diğer insanlara ulaşsın bu rızıklar. Çünkü Müslüman onurlu insandır, şerefli insandır. Kimseden bir şey istememek konusunda Allah Resulü ile sözleşen insandır. Müslüman dilenmeyen insandır. Müslüman sömürmeyen insandır. Ve Müslüman kendisi verir ve ister ki başkaları da versinler. Ama başkaları vermese de yine o kendisi vermeye devam eder. İşte Müslümanın tavrı bu. Kafirler de böyle söylerler. Allah'ın doyuramadığını biz mi doyuracağız? İsteseydi Allah doyururdu. O doyurmadığına göre demek ki bu iş böyle olacak. Birilerimiz böyle keyfine göre yiyip içecek, birilerimiz ise böyle aç ve sefil kalacak. Yasa buymuş. Allah böyle istiyor ve biz de bunu böyle devam ettireceğiz diyorlar. Bu sefer Müslümanlar aklınızı başınıza alın diyorlar. Peygamberler aklınızı başınıza alın diyorlar bu şekilde hareket edenlere. Ve bir gün malınızla mülkünüzle sizden uzaklaşır. Ya siz malınızı dünyada bırakıp ölür gidersiniz, yahut da siz varken malınız sizi terk eder, iflas edersiniz diye uyarılarda bulununca bu sefer derler ki o kafirler, sure Yasin ayet 48 ve yekulun mete hazel vaadu in kuntum sadikin, doğru iseniz vaat ne zaman, yani biz ne zaman malımızı terk edip gideceğiz, helak olup ölüp gideceğiz, yahut ne zaman biz iflasla karşı karşıya kalacağız, yani bizim elimizden ekonomik gücümüzü kim alabilir, bizim kim öldürebilir, dünyada bizi kim yok edebilir ki, söyleyin bakalım. Cevap Allah'tan gelir. Sure Yasin ayet 49. Ma yanzurune illa sayhaten vahide. Onlar tek bir çığlık beklerler, tek bir sayha, tek bir çığlık. Te'huzuhum, onlar yakalar o çığlık. Ve hum yahissimun, böyle konuşurlarken, böyle tartışırlarken, böyle kavga ederlerken, daha fazla mal mülk derdinde, daha fazla mal mülk edinelim derlerken, bakmışsınız ki tek bir çığlık onları yok etmiş ve bitmişler. Sure Yasin ayet 50. Fela yestetiyune tavsiyeten ve la ila ehlihim yerciun. O mal mülk derdinde, o çarşı pazar derdinde, o kar derdinde, o saltanat derdindeyken o çığlık onlara gelir de onlar tek bir tavsiyeye bile, tek bir vasiyete bile ya da ehillerine dönmeye bile güçleri yetmez. Ve neredelerse orada ölürler ve neredelerse orada yok olurlar, helak olurlar ve hayat artık onlar için bitmiş demektir. Bunu mu beklerler? Bunu mu sorarlar insanlar? Bekledikleri gelecek ve hepsi bir gün kıyametle birlikte yok olacaklar. Sure Yasin ayet 51. Ve nüfika fissur, tekrar sura üfürülecek. O öldüren sur bu sefer diriltecek. Ve izahum minel ecdati ila rabbihim yensilun. Herkes Adem'le birlikte kıyamet gününe kadar yeryüzünde yaşayan bütün insanlık hepsi kabirlerinden ayağa kalkacaklar, dirilecekler ve Rablerinin emrine boyun eğip süratle koşacaklar ve Rableri onları nereye çağırmışsa. İşte o anda şunu söyleyecekler: tüm insanlık içinden o dirilişten memnun olmayanlar. Sure Yasin ayet 52. Kalu ya veylena men da'atena min merkadina. Bizi kabirlerimizden kim diriltti? Biz burada iyi kötü rahattık. Ve bundan sonra çok daha dehşetli günler başlıyor. Biz bu dehşetli günlerde ne yapacağız? Bizi kimler diriltti? Bizi kimler rahatsız etti diyecekler. Allah'ın cevabı ise şöyle olur. Hâzâ mâ ve'ader rahman ve sadakal murselun. İşte bu diriliş Rahman'ın vaadidir ve elçilerin söylediği doğru sözdür. Rahman vaat etmişti. Dirileceksiniz demişti. Ve elçiler söylemişti. Kıyamet kopacak ve sonra dirileceksiniz. İşte Rahman'ın vaadi, işte elçilerin söylediği. Ve işte siz de artık dirildiniz ve Allah'ın huzurundasınız. Sure Yasin ayet 53. İn kânet illâ sayhaten vâhide. Tek bir çığlık. Aynen yok edişteki tek bir çığlık, var edişte de yine tek bir çığlık. Kıyamet tek bir çığlıkla gerçekleşti. Diriliş de tek bir çığlıkla gerçekleşir. Yani İsrafil aleyhisselamın suruyla. Ve idâhum cemî'u ledeynâ muhzarun. İşte o gün hepiniz, onların hepsi bizim huzurumuzda yerlerini alırlar. Ve herkes Allah'ın huzurunda ve herkes Allah'ın emrine boyun eğmiş. Mahşer denilen o yerde hesap başlıyor bile. Sure Yasin ayet 54. فَلَّوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O gün hiçbir nefse hiçbir şekilde zulmedilmez. O gün hepiniz amellerinin karşılığını görür ve hak olan Allah, gökleri yeri hak olarak yaratan Allah, hak peygamber gönderen Allah, hak elçi görevlendiren Allah, hak söz söyleyen Allah, o gün hükmü de hak verir ve o gün onun verdiği hüküm haktır. Kimseye zulmedilmez ve herkes yaşadığı bir hayatın karşılığını tas tamam görür. Müslümansa günahlarıyla, sevaplarıyla, kafirse günahının ve isyanının çeşidiyle Allah'ın verdiği karara boyun eğmek zorundadır ve Allah'ın verdiği karar da doğrudur, haktır. Verdiği kararın ne olduğu, Müslümanların nereye doğru gittiği, kafirlerin ise nereye doğru yollandığı yine Yasin suresinde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
17: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öğret.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
2: Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Şeytanlar.

0: www.donakkuyumcu.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64

dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz farklı yaş gruplarında dini eğitim stratejileri. Evet, her ebeveyn çocuğunun hem maddi hem de manevi olarak sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir hayat sürmesini ister. Bu hayallerin gerçeğe dönüşmesinde dini eğitimin yeri tartışılmazdır. Ancak dini eğitim tek bir formülle her yaş grubuna uygulanabilecek basit bir süreç tabii ki değildir. Çocuğun gelişim döneminde uygun yaklaşımlar hem etkin hem de sürdürülebilir bir inanç temelinin atılmasını sağlar. Peki farklı yaş gruplarında dini eğitim nasıl verilmelidir? Hangi stratejiler işe yarar? Yani ne gibi usul takip etmek gerekiyor? Tabii şu da bir gerçek. Her anne baba çocuğunun hem maddi hem manevi bir şekilde en güzel şekilde yetişmesini ister. İşte burada dikkat edilecek hususlardan biri de 0-6 yaş temelli sevgi ve güven dönemi konusuna baktığımızda şunu görüyoruz. Çocuk yaşamının ilk yıllarında dünyayı daha çok duyguları aracılığıyla tanır. Bu dönemde dini eğitim amacı din kavramını bir korku veya zorunluluk olarak değil, sevgi, güven ve huzur kaynağı olarak tanıtmaktadır. Bu yaş grubunda ebeveynlerin namaz kılması, dua etmesi veya hayır dua yapması gibi eylemleri çocuğun ilk dini referanslarını oluşturur. Çünkü çocuk gördüğü şeyleri taklit eder. Çocuk neyi görüyorsa onu taklit etmeye meyyaldir. Evet, ebeveynin şükür edici bir dil kullanması çok önemlidir. Yani ebeveynin şükür edici bir dil kullanması, elhamdülillah, bismillah gibi ifadeleri doğal bir şekilde kullanması çocuğun ilahi varlığa karşı olumlu bir algı geliştirmesini sağlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla şefkatle ilgilenmesi, onları affetmesi ve oyunlarında onların yanında olması bu dönemin en büyük rehberidir. Dini eğitim bu yaşta nasihatle değil, yaşanmış sevgiyle öğretilmelidir. Tabii ki çocuklar

çocuklarımız, yani 0-6 yaş grubundaki çocuklara dini eğitim verirken tabii ki onların yaşını da dikkate alarak bu yaştaki çocuklara nasihat dilinden ziyade yaşanmış şefkat merhamete dayalı bir örnek şahsiyet içerisinde çocuğa yaklaşması gerekiyor. 7-12 yaş kurallar ise anlam arayışı ve ilk sorular. Çocuk 7-12 yaş arasında dini konularda da bazı konularda olduğu gibi sorular sorarlar. Okul çağı çocukları soyut düşünme becerilerini geliştirmeye başlarlar. Neden sorusunu sıklıkla soran bu çocuklar dini kuralların mantığını merak ederler. Bu dönemde dini eğitim çocuğun merakına saygı duyan ve sabırla açıklayan bir yaklaşımla sürdürülmelidir. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler bu dönemde öğretilir ve uygulamaya başlatılır. Çocuk işte dediğimiz gibi 0-6 yaş ve 7 yaşına kadar, 6-7 yaşına kadar çocuğa dini bilgileri yaşına uygun bir şekilde Allah inancı, peygamber inancı, peygamber sevgisi, din sevgisi, dinin dünya ve ahirette insana faydaları anlayacağı şekilde çocuğun yapısına göre, çocuğun yaşına göre ona en güzel şekilde, anlayacağı şekilde çocuğa anlatılır ve çocuğa da örneklerle gösterilir. Nasıl bir örnek? Mesela işte namaz kılınması gerektiğini belli bir yaştan sonra çocuğa namaz kılmayı öğretmek, dini bilgileri öğretmek, işte Allah peygamber sevgisi vermek, sahabelerden bahsetmek vesaire. Onların hayat hikayelerinden de çocuğun anlayacağı şekilde çocuklara anlatmak faydalı olacaktır. Okul çağı çocukları soyut düşünme becerilerini geliştirmeye başlarlar. Neden sorusunu sıklıkla soran bu çocuklar dini kuralların mantığını merak ederler. Bu dönemde dini eğitim çocuğun merakına saygı duyan ve sabırla açıklayan bir yaklaşımla sürdürülmelidir. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler bu dönemde öğrenilir. Demin de dediğimiz gibi. İşte bu da bu şekilde çocuk bu konuları çok daha rahat anlar. Ancak bu ibadetlerin ne anlama geldiğini, neden yapıldığı ve bireyin hayatına ne tür bir katkı sunduğu açıklandığında çocuk bu eylemleri sadece bir alışkanlık olarak değil, bir içselleşme olarak görür. Bu yaş grubunda çocuğun sorularına büyüyünce anlarsın demek yerine onun anlama kapasitesine uygun sade ve samimi cevaplar vermek önemlidir. Dini bilgilerin ezberletilmesi, sadece ezberletilmesi değil, hissedilerek ve anlayarak öğrenilmesi bu dönemde esas olmalıdır. Evet, gerçekten öyle. Çünkü çocuk çocuğa anlayacağı şekilde, çocuğun durumuna göre, dinin çok böyle ağır konularından değil, çocuğun anlayabileceği şekilde çocuğa anlatmakta fayda var. Şimdi günümüzde de işte çocuk eğitimi dediğimiz zaman genelde insanlar işte bilgi aktarımı olarak görürler. Çocuklar dediğimiz gibi sözden çok şeyden anlarlar. Yani gördüklerinden etkilenirler. Hatta bakarsınız küçük çocuk annesi veya babası namaz kılarken o da onun gibi eğilir kalkar. Niye çocuk? Çünkü taklide daha şeydir, meyyaldir. Sözden de etkilenir ama en fazla insanlar gördüğünden etkilenir. Çocuklar bilhassa daha çok gördüğünden etkilenebiliyor. Onun için çocuklara bu İslami anlayış, İslami yaşayış çocuklar için de görselliğin çok daha öne çıkması gerektiğini
görüyoruz. Çocuk eğitimi hakikaten dini eğitim bilhassa. İşte şimdi yaz ayındayız. Çocuklar yazın bilhassa okullar tatil olduğu için işte gerek camilere giderler, gerekse bazı yerlerde, işte derneklerde, vakıflarda, bazı yerlerde de dini eğitim, özel dini eğitim veren yerlerde oluyor. İnsanlar çocuklarını hangisi onun için uygun görülüyorsa onu seçebiliyor. Çocuklarını bu şekilde eğitimini almasını sağlıyor. Tabii ki çocuk eğitimi dediğimiz zaman ilk önce çocuk eğitimi zaten ailede başlar, evde başlar. Onun için ailenin çocuk eğitiminde çok etkili bir yönü vardır. Bu etkili yönü en güzel şekilde şey yapabilmesi için, değerlendirilebilmesi için öncelikle anne babalar da çocuklarının gerek maddi ve manevi eğitiminde çocuğa en güzel şekilde yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Bunun için de anne ve babanın bu konularda bilgisi olmalı ve bu konularda çocuğa nasıl davranacağını, nasıl, ne şekilde çocuğa davranırsa etkili olabileceğini bilmesi gerekiyor. Onun için ebeveynler genellikle çocuk eğitimi konularında kitapları okuması, bu konularda işte makaleler okuması veya bu konulardaki programları dinlemesi anne ve babalar için de faydalı olacaktır. Çünkü çocuk anne ve babaya bir nedir? Emanettir. Dolayısıyla anne ve babanın çocuğa karşı sorumluluğu vardır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Tahrim suresinin 6. ayet bu gerçeği ortaya koyuyor. Yani anne ve babanın görevi mutlu aile olarak çocuklarını da dinin prensiplerine uygun bir şekilde yetiştirmesi. Çocuğun okul hayatında çocuğun eğitimini alması nasıl anneler ve babalar tarafından önemseniyor? Hatta günümüzde bakıyoruz, 3-4 yaşında çocuğa İngilizce dersi aldıranlar var. Dolayısıyla soruyorsunuz ya 2-3 yaşında çocuk İngilizce'den ne anlar? Olmaz diyorlar. 2-3 yaşında çocuk daha çok dili yatkın oluyor diyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Ama işte bu dini eğitim için de böyledir. Çocuklar mesela 3-4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında dilleri daha şey oluyor. Kur'an öğrenmede, dini konuları öğrenmede hafıza daha müsait oluyor. Daha çabuk öğrenme imkanları oluyor. Onun için çocukların bu yaşta da dini bilgilerin en güzel şekilde anne baba tarafından veya eğitimciler tarafından verilmesi çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi anne ve babanın çocuğuna karşı da görevleri vardır. Bu görevlerinden en önemlisi de çocuğunun iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yetişmesidir. Geleceğini, dünya ve ahiret saadeti için çocuğunu en güzel şekilde eğitimine verilmesi gerekiyor. Günümüzde insanlar eğitim dendiği zaman genellikle işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi okulu eğitimini anlıyor. Aslında işin maddi kısmı olduğu gibi manevi kısmı da var, yönü de var. Onun için eğitim dediğimiz zaman işin hem maddi hem manevi boyutuyla beraber öğrenilmesi de fayda var. Çünkü öbür türlü sadece işin maddi boyutu öğrenildiğinde çocukların iyi bir şekilde yetişmesine mani olabiliyor. Yani iyi bir şekilde yetişmesine engel olabiliyor. Çünkü çocuk başıboş yetişirse, dini eğitim almazsa, Allah peygamber sevgisinden mahrum yetiştirilirse, evde de bu hava eserse, o atmosferde büyüyen, o ortamda büyüyen çocuk da tabii ki aynı anneleri ve babaları gibi İslami anlayıştan uzak, İslami yaşayıştan uzak
olması söz konusu olmaktadır. Onun için din eğitimi bu manada önemli. İşte farklı yaş gruplarının da dini eğitim konusunda gerek çocuklara, gerek ergenlere, gerekse yetişkinlerinde dini konulardaki dini eğitimi alabilmeleri için, dini bilgileri alabilmeleri için bunların da tabii usulleri var, bunların da yolu ve yordamı var. Gerek eğitimciler, gerekse bu konuda şey yapanlar, ihtisas yapanlar, şu bir gerçek. Çocuğun dini açıdan, işte dediğimiz gibi küçük yaşlarda çocuğa Allah peygamber sevgisi verilmeli, din sevgisi verilmeli ve dini açıdan çocukların yetişmesinde çok önemli bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. Günümüzün insanına baktığımız zaman gerçekten anne babalar çocuklarının geleceğini düşündüğünü söyleyerek çocuklarını, demin dediğimiz gibi, daha küçük yaştan itibaren çocuklarının özel eğitimler aldırarak yok müzik eğitimidir, yok İngilizce eğitimidir, yok işte efendim artık ne gibi şeyler tercih ediliyorsa işte anaokullarına gidiyor, götürülüyor vesaire vesaire. Bunlar olabilir ama en önemli şey bunlarla beraber çocuğun manevi dünyasını da düşünmek durumundayız. İnsanın iki yönü vardır. Bir maddi yönü vardır, bir manevi yönü vardır. Dolayısıyla çocuğun da hem maddi hem manevi yönü olduğuna göre çocuğu sadece maddi bir varlık olarak değil, hem maddi hem manevi ihtiyaçları olan bir varlık olarak görülmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Yani her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, annesi, babası, çevresi onu ya Müslüman olarak ya da Yahudi, Hristiyan olarak veya ateist olarak yetiştirebilir. Dolayısıyla anne ve babalar çocuk konusunda çok hassas olmalı. Her anne babanın daha anne baba olmadan bir çocuğu olmasını ister bu doğal olarak. Bir çocuğum olsun, çocuğum dünyaya gelsin, işte doğsun, büyüsün, okusun, meslek sahibi olsun. Çocuğum işte dünyasını, geleceğini maddi açıdan şey yapsın, ona hazırlığını yapsın. Yarın bir gün işte çocuğumuz okusun, iş sahibi olsun, evlensin, çoluk çocuğu olsun. Bir anne babanın bu isteği gayet doğal, gayet yerindedir. Fakat işin sadece maddi boyutuyla sınırlandığı zaman bu maddi açıdan bakıldığında manevi açısı olmadığı zaman maddiyatına da olumsuz etkileri olabiliyor. Çocuk iyi yetişemeyebiliyor. Çocuk istenildiği gibi yetişemeyebiliyor. Çocuk kötü alışkanlıklar edinebiliyor. Çocuğun işte anne ve baba ne kadar istiyorsa da çocuğu sağlıklı bir şekilde, çocuğu istediği şekilde eğitemeyebiliyor. Veya eğitim almasına yeteri kadar katkı sağlayamayabiliyor. Veya istese de işte çocuk buna şey olmayabiliyor. Buna yatkın olmayabiliyor. Nasıl yatkın olmuyor? İşte dediğimiz gibi bazı kötü alışkanlıklar edinebiliyor. O kötü alışkanlıklarda çocuğun daha iyi bir noktada kendini yetiştirmesine engel olabiliyor. İşte bakıyoruz küçük yaşlarda bile çocuklar sigaraya alışabiliyor. İşte okullarda bir bakıyorsunuz, ortaokul, liselerde çocuklar sigaraya alışabiliyor. İşte içkiye, kumara alışabiliyor vesaire. İşte dikkat edilmesi lazım anne ve babalar. Manevi eğitim bu manada çocukların iyi bir şekilde yetişmesi için en önemli bir yoldur. Yani insanlar zaten dünyaya Allah'a kulluk için gelmiş. Asıl yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk, eğer kulluk vazifeleri şey yapılırsa, göz ardı edilirse, işin maddiyatı, işin hep
maddi yönü öne çıkarsa çocuk maneviyattan mahrum kaldığında dünyası da ahireti de bu manada zarar görecek. Bazı anne ve babalar işte çocuğun manevi boyutunu düşünmediği için, işin İslami boyutunu bilmediği veya düşünmediği için çocuklarını buna uygun bir şekilde yetiştiremiyor. Yetiştiremediği için de çocuğun demin de dediğimiz gibi kötü alışkanlıklar edinmesine, kötü arkadaşlıklar edinmesine ve okulunda başarısının da etkilenmesine sebep olabiliyor. İşin onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahiret için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. İşte bu anlayış içerisinde çocuğu yetiştirmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel terbiyedir, güzel ahlaktır. Ahlaklı, faziletli, dindar bir nesil yetişmesi gerekiyor. O hem işin maddi boyutu için, hem manevi boyutu için, hem kendisi için, hem ailesi için, hem toplum için fayda sağlayacaktır. İşte toplumun faydalanması için, insanların olumlu bir şekilde faydalanması için böyle bir kişi önce kendine ve yakın çevresine, ailesine faydası olunması açısından önemlidir. Onun için çocukların işin maddi yönü olduğu gibi manevi yönüne de dikkat etmek lazım. Çocuğun eğitimi bu manada da çok önemli. Çocuk eğitimi dediğimiz gibi anne ve baba bu konuda çok istekli olmalı, çok gayretli olmalı. Çocuğunun işte dediğimiz gibi yaz aylarındayız, işte okulların tatil olduğu bir durumdayız. Çocukları bu tatillerini tabii ki oynayarak efendim istirahat ederek geçirebilirler. Ama bunun yanı sıra 2-3 ay tatil içerisinde çocukların dini bilgileri öğrenmesi, tazelemesi, tekrar etmesinde fayda vardır. Bunu evde de olabilir, çeşitli yerlerde de olabilir. Önemli olan çocuğunun dini eğitimini alması ve işte çocuğun namaz sürelerini öğrenmesi, Allah peygamber sevgisini öğrenmesi, sahabeleri öğrenmesi, dini konulardaki genel yaşlarına göre bilgiler edinmesinde fayda var. İşte bunun için de çocukların İslami anlayış, İslami yaşayış içerisinde olabilmesi için küçük yaşta çocukların yetişmesinde fayda var. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, kısa bir yerden sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir yerden sonra Mutluluk Yolu programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de farklı yaş gruplarında dini eğitim stratejileri konulu sohbetimiz olmuştu. Şimdi kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Tabii ki farklı yaş grupları dini açıdan çok önemli. Yani bir tip değil, yaşlarına göre dini bilgilerin alınmasında fayda vardır. İşte 13 0-6 yaş grubundaki çocuklardan bahsetmiştik. 7-12 yaş grup çocukların dini konularından öğrenme konusunda, eğitim konusundaki dönemden bahsetmiştik. Şimdi de 13-18 yaş grubuyla alakalı dini bilgilerin çocuğa aktarılması konusunda bazı hususları altını çizeceğiz. Tabii ki 13-18 yaş kimlik inşası ve eleştirel düşünme dönemi olduğu için burada da farklılıklar olacaktır. Ergenlik dönemi bireyin kimlik arayışının en yoğun yaşandığı dönemdir. Çünkü çocuk 13 ve 18 yaş arası, çocuklar bir yaşta 13-14 yaşından sonra, 13-14 yaşından sonra ergenlik dönemi başladığı için bu dönem çok önemli. Çünkü ergenlik dönemi bireyin kimlik arayışının en yoğun yaşandığı dönemdir. Çocuk artık ailenin inançlarını sorgulamaya, onları kendi düşüncesiyle yeniden yorumlamaya başlar. Yani niye namaz kılıyorsunuz, niye oruç tutuyoruz, niye işte hacca gidiliyor, niye zekat veriliyor, dini yaşamın insan üzerindeki etkisi nedir? Bunları çocuklar, gençler bilhassa ergenlik döneminde daha çok üzerinde duruyor. İşte eğer bilgisi olmayan çocuklar, gençler, diğer insanların olumsuz propagandalarından, olumsuz dini açıdan, yani din söylemlerinde dine aykırı yaklaşımlardan çocuklar etkilenebiliyor. Onun için anne ve baba gerek çocukluk döneminde gerek ergenlik döneminde çocuklara sağlıklı din eğitimi vermesi gerekiyor. Bu durum ebeveynleri endişelendirmektedir. Ancak aslında sağlıklı bir din gelişiminin doğal bir parçasıdır bu. Bu yaş grubunda dini eğitim, otoriter bir dil yerine diyaloğa dayalı bir yaklaşım gerektirir. Genç inancını bir dayatma olarak değil, kendi iradesiyle benimseyeceği bir yol olarak görmelidir. Felsefi sorular, ahlaki iklimler ve toplumsal olaylar üzerinden dinin rehberliği tartışılabilir. Böylece genç inancını entelektüel bir temele oturma fırsatı bulur. Gençlerin sosyal medya ve dijital dünyada karşılaştıkları dini içerikler konusunda bilinçlendirilmesi de bu dönemin önemli bir ihtiyacı durumundadır. Doğru bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmek, onları yanlış yönlendirmelerinden koruyacaktır. Dolayısıyla genç çocuklar, işte ergenlik dönemindeki çocuklar, işte kendisinin Allah tarafından yaratıldığı, kulluk için yaratıldığı, dünyanın bir imtihan olduğunu, işte Allah'ın emirlerine uygun yaşandığında dünya ve ahiret saadetine erişeceğini, aksi halde dünyada da ahirette de sorunlara yaşayacağını öğrenmesi çocuğun hem gençlik döneminin işte sıkıntılardan ve psikolojik rahatsızlıklardan korunmasına katkı sağlayacaktır. Hem de yaratılış gayesine uygun bir eğitim aldığında kendisi için de toplum için de faydalı olacaktır. Evet, yetişkinlik dönemi ise Bu da çok önemli bir husus. Çünkü günümüzde yetişkin olanların bile dini bilgiye ihtiyaçları var. Yanlış bilgilerle donanmış insanlar İslam'ı da yanlış öğrenebiliyor. İslam hakkında doğru bilgiler değil, yanlış bilgiler edinenler ise bunlar tabii ki kendilerine fayda değil, zararlı olmaktadır. Yetişkinlik dönemi çünkü sürekli öğrenme ve içselleştirme dönemidir. Bu dönemde bu hususlara da dikkat edilmesi lazım. Dini eğitim yalnızca çocukluk veya ergenlikle sınırlı değildir. Yetişkinlik döneminde de bireyin dini bilgilerini ve manevi hayatını geliştirmesi mümkündür. Hatta yetişkinler dini bilgilerini yaşam tecrübeleriyle zenginleştirme avantajına sahiptir. Kitap okumak, ilim meclislerine katılmak, gönüllü faaliyetlerde bulunmak ve ibadetlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmek, yetişkinlikte dini gelişimi destekleyen yöntemlerdir. Aynı zamanda yetişkinler çevresindeki çocuklara dini eğitim verirken deneyimlerinden faydalanılabilir ve onlara hem bilgi hem de rehberlik sunabilirler. Dediğimiz gibi yetişkinler de kendini yetiştirmesi gerekiyor, eğitmesi gerekiyor. Çünkü görüyoruz günümüzde kişi işte 25-30 yaşında olduğu halde, 40 yaşında olduğu halde Müslüman olduğunu söylediği halde işte yılda bir oruç tuttuğunu, işte cumadan cumaya namaza gittiğini söyleyenler oluyor. Ve bunların da tabii ki İslam'ı iyi bir şekilde bilmedikleri için, iyi bir şekilde öğrenmedikleri için, yanlış bilgiler içerisinde oldukları için daha bilinçli bir İslami anlayışa, İslami yaşayışa dönüşemeyebiliyor. İşte bunun için de bu insanlara da, bu meseleleri bilenler, onlara da ne yapabilir? Bu yetişkinlere de hatırlatmalarda bulunabilir. Yaratılış gayesini, dini eğitiminin önemi, dini bilginin önemi. Bazen bakıyorsunuz, kişi işte dediğimiz gibi 25-30 yaşına gelmiş, namaz kılması söylendiğinde, ya ben namaz kılmasını bilmiyorum diyor. Yani bu çocuk, bu kişi, bu yetişkin 25-30 yaşına kadar ne yaptı? Nasıl bir ortamda yetişti ki? Namaz yok, abdest yok ve olmadığı gibi bu bilgiden de yeteri kadar haberi yok. İşte dediğimiz gibi namaz kılmasını bilmeyen insanlar da var. Bazıları namaz kılmasını bilmediği için namaz kılmıyor. Gidip de işte 25-30 yaşına gelmiş, 30'u da geçmiş, gidip birisinden dini konularda bilgi edinmesi ona ağır gelebiliyor. Ve kendi de öğrenmesi için bu konunun yollarını da bilmediği için nasıl öğrenileceğini ve ne şekilde öğreneceğini bilmediği için kulaktan dolma bilgilerle bir hayat yaşıyor. Onun için dediğimiz gibi işte İslam'ı bilenlere İslami literatürde davetçi diyoruz. Davetçiler, İslam davetçileri işte çevresindeki insanlara İslami konularda da davet ve tebliğ görevlerini yapması gerekiyor. Ve onlara da dinin gerçeklerini öğretmesi, dinin gerçeklerini onlara da bildirmelerinde fayda var. Çünkü nice insanlar bazılarının davetle tebliğiyle, tavsiyeleriyle İslami anlayışa ve aslı İslam yaşayışa kavuşabiliyor. Onun için bu konuda da gerçekten önemli olan husus bu konuların iyi bir şekilde bilinmesi ve insanlara da bu manada aktarılması. Evet, dini eğitim yalnızca çocukluk veya ergenlikle sınırlı değildir. Demin de dediğimiz gibi yetişkinlik döneminde de bireyin dini bilgisini ve manevi hayatını geliştirmesi mümkündür. Bunun için de gerek işte kitaplardan öğrenebilir, hocalardan öğrenebilir, hem kendi için hem de çocuğu için faydalı olacaktır. Tabii ki sonuç olarak sabır ve sevgiyle bir ömürlük yolculuk. Sabır olacak, sevgiyle, isteyerek bu dini bilgileri edinmeye çalışıldığında insanlar bu anlamda İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi, yaşaması mümkün olur. Dini eğitim bir projeden ziyade bir yolculuktur. Her yaş grubunun kendine has ihtiyaçları, merakları ve hassasiyetleri vardır. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu farkındalıkla hareket etmeleri çocuğun inancını bir yük olarak değil, bir ışık olarak, dünya ve ahiret saadeti olarak görmesini sağlayacaktır. Sevgi, sabır ve bilinçle yapılan her küçük adım bir ömür süren güçlü bir inanç temelinin inşasına katkıda bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki en etkili dini eğitim söylenen sözden çok yaşanmış bir hayat örneğidir. Her çocuğun gelişim safhaları arasında teknik olarak bir kayıt, bir taklit dönemi vardır. Ne duyarsa onu söyler, ne görürse onu yapar. Çocuk eğitiminde de örnek hareketlerin son derece önemli bir yeri vardır. Çocuk kendisine öğretilen, tavsiye edilen davranışların bir örneğini yakın çevresinde, özellikle annesinde, babasında görmek ister. Bu onun için bir öğrenme kolaylığı olduğu gibi ikna ve tatmin olması için de bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla çocuklar modelden taklit yoluyla öğrenirler. Bu onlar için çok daha etkilidir. Çocuk duyduğunu değil, gördüğünü öğrenir ve uygular. Hakikaten öyle. Çocuk gördüğünden fazla, duyduğundan fazla işte gördüğünden etkilenir. Ve gördüğünü öğrenir. Onun için burada yapılacak şey çocuğa, yetişkinlerin güzel örnek olması. İşte dediğimiz gibi güzel örnek olabilmesi için de anne ve babalar dinin en güzel şekilde ne yapması gerekiyor? Öğrenmesi gerekiyor. Ve öğrendiğini de çocuklarına güzel örnek olarak öğretmesi gerekiyor. Bugün de demin de dediğimiz gibi yetişkinlerde de işte İslam'ı doğru bir şekilde bilmediği için anne ve babalar çocuklarına doğru bir şekilde öğretemiyor. Öğretemediği için de çocuk evden öğrenemediği bir şeyi dışarıdan da doğru öğrenemeyebiliyor. Kulaktan dolma bilgiler yeterli gelmiyor. Onun için çocuklar İslami konularda çoğu bilgilerden mahrum. İşte sokak röportajlarında görüyoruz. Çok basit dini sorulara bile cevap veremiyorlar. O açıdan çocuklarımıza dini bilgilerin verilmesi gerekiyor. İşte bunun için de yaz ayları da bu anlamda da bir fırsattır. Her zaman bir fırsat vardır ama yaz aylarında da tatil olduğu için bilhassa çocuklar, gençler İslami konuları öğrenecek yerler temin edilebilir ve oralardan öğrenebilirler. O zaman hem çocuklar için, hem gençler için, hem yetişkinler için de çok faydası olacaktır. Günümüzde Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İlim öğrenmek erkek ve kadına farzdır buyuruyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur değil. Zaten yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk için yaratılan insan bu kulluk görevlerini yapıp yapmamakla imtihan oluyor. Bu imtihanda başarılı olabilmesi için bu dini bilmesi gerekiyor, özümsemesi gerekiyor. İnanan insan, iman eden insan, imanın gereği güzel davranış sergilemesi, bunları en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. İşte bunun için bilgi şart. Onun için Peygamber Efendimiz ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır diyor. Dini konularda. Bunun için de işte işin itikat boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, helal haram boyutu en güzel şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Yani itikadımız ne olmalı? Allah inancımız ne olmalı? Peygamber inancımız nasıl olmalı? Bir insan işte genel olarak imanın esasları dediğimiz Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, cennete cehenneme inanmak. Bu konuları en iyi şekilde bilmesi gerekiyor. İşte Allah'a inanan bir insan Allah'ın emrettiğini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya çalışır. Meleklere inanan insan yaptığı işlerin melekler tarafından da kaydedildiğini bilmesi gerekiyor. Öğrendiğinde iyi şeyler yaparsa lehine, kötü şeyler yaparsa aleyhine olacağını bilir ve bunun için de iyi şeyler yapmaya, iyi bilgi edinmeye, doğru bilgi edinmeye çalışır ve bu bilgileri de hayatına uygulamaya çalışır. Dediğimiz gibi öncelikle işin itikat boyutu, iman boyutu, yani Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara inanmak, son kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmak ve onu okumak ve ona uygun bir şekilde hayat yaşamak için Kur'an-ı Kerim'i öğrenir, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenir ve ona uygun bir şekilde yaşar. Çünkü mümin ve Müslümanın en önemli kaynağı Kur'an ve sünnettir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor: size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. İşte bu da Kur'an ve sünnettir diyor. Kur'an ve sünnette en iyi şekilde bilirse bir insan, ona uygun yaşar. Ona uygun yaşayan insan da dünyası da ahireti de mutlu ve huzurlu olur. Evet, onun için işin itikat boyutu, ibadet boyutu önemli. Ahlak boyutu, güzel ahlak nedir? Kötü ahlak nedir? Güzel ahlaklı olursak ne olur? Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor: ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani bizler de güzel ahlaklı olmaya gayret etmeliyiz. Her türlü güzel huylara sahip olmalı, her türlü kötü huylardan da korunmaya çalışmalıyız. Bunun için de dediğimiz gibi bilgi şarttır, ilgi şarttır. İlginin olması için bilgi gerekiyor. Bu bilgiyi de doğru bir kaynaklardan öğrendiğimizde, Kur'an ve sünnete uygun biçimde öğrendiğimizde, işte o zaman farzayın ilimlerini de öğrenmiş oluruz. Bunlar ilmihal kitaplarında yazmaktadır. İşin iman boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, helal ve haram boyutu, hangi konularla iştigal ediyorsak o konularla alakalı bilgi edinmek farzdır. Onun için bir mümin de bu bilgileri edinmesi gerekiyor ki çocuklarını da yetiştirirken buna uygun bir şekilde yetiştirmesi açısından önemli. Çünkü bu ilmihal bilgisini bilen insan, farzayın ilimlerini bilen insanlar çocuklarını da yetiştirirken bu esaslara dikkat eder, çocuğunu da buna uygun bir şekilde yetiştirir. İşte çocuğuna güzel isim takılması gerektiğini, anne ve babanın bir görevi olduğunu bilir. Çocuğuna güzel bir isim koyar. Çocuğu dünyaya gelen bir çocuğun ismini güzel koyduktan sonra akika kurbanı keser. Ve çocuğunu sünnet erkekse sünnet edileceği zaman, edilmesi gerektiği zaman hemen sünnetini yaptırır. İşte çocuğun dini bilgileri edilmesine katkı sağlar vesaire. İşte o çocuk da dine uygun bir şekilde yetişmiş olur. Dine uygun bir şekilde yetişen bir insan da dünya ve ahiret saadetine erer. Günümüzün insanı maalesef bakıyoruz ki ahiretten çok dünyaya önem veriyor. Rabbimiz öyle buyuruyor: asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı, keşke bilselerdi. Bunu bilenler buna uygun bir şekilde yaşamaya gayret eder. Bunu bilmeyenler kafasına göre yaşar, zevkine, keyfine göre yaşar. İslam'dan uzak yaşar. İslam'dan uzak olanlar da ferdi hayatında, ailevi hayatında ve sosyal hayatında sorunlar yaşar. Günümüzün insanına baktığımızda işte bu bir takım sorunlar yaşaması da işte bu İslami anlayıştan, İslami yaşayıştan uzak olmasından kaynaklanıyor. İşte İslami bir bilgi, İslami donanımla donanan bir insan İslam'a uygun yaşar. İslam'a uygun yaşayan insan hem demin dediğimiz gibi kendisi, eşi, çocukları güzel bir hayat yaşar. İslam'a uygun hayat yaşayan insan, İslam barış, esenlik, mutluluk dinidir. İşte İslam'a uygun yaşayan insan da huzurlu, mutlu bir hayatı olur. Dolayısıyla bizler de İslam'a uygun yaşayabilmemiz için İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenmeli, doğru insanlarla arkadaşlık yapmalı ve İslam'a aykırı insanlardan uzak durmalı ve dindar insanlarla beraber olmalı. Yani Rabbimiz öyle buyuruyor. Emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Doğru olabilmek için doğrularla beraber olmak lazım. İyi insanlarla beraber olmak lazım. İnsan etkilenen bir varlıktır. İyiden de etkilenir, kötülükten de etkilenir. Kötülerden de etkilenir. Onun için iyi birisi olmak istiyorsak iyi insanlarla beraber olmamız lazım. Çocuklarımızın da iyi yetişmesini istiyorsak iyi ortamlarda olması lazım. Güzel ahlaklı insanlarla beraber olması lazım. Onun için Peygamber Efendimiz de kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. Yaşayışı üzeredir. İnsan etkilenen bir varlık, arkadaşından da etkilenir. Dolayısıyla arkadaşlarımız, dostlarımız, çevremizin de iyi insanlardan oluşmasına dikkat etmemiz lazım. Onun için kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Sevdiğimiz insanlar, dostlarımız, Allah'a inanan, Peygamber'e inanan, manevi değerlere değer veren, İslami değerlere değer verenlerle beraber olmak gerekiyor. Onlarla arkadaşlık yapmak gerekiyor. Onlarla beraber olmak gerekiyor ki onlardan faydalanalım veya biz bu konularda kendimiz yetiştirmişsek biz de diğer insanlara bu manada yardımcı olalım. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden,

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
15: Saat 11.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Enbiya Suresi 112 ayet olup Mekke döneminin sonlarında inmiştir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ
1: İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler.

Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani?''

Resul dedi ki, Rabbim gökte olsun, yerde olsun, söylenen her sözü bilir. O öyle mükemmel işitir, öyle mükemmel bilir ki.

Hayır dediler, bu adgâs-u ahlam, karışık karışık rüyalar. Yok yok, böyle değil. Anlaşılan onu kendisi uydurmuş. Hayır, bu da değil. Galiba o bir şair. Öyleyse önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden istediğimiz mucizeyi bize göstersin.

0: Biz senden önce de ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız bunu bilenlere sorunuz.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَارِبِينَ
0: Biz onları yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık. Hem dünyada onlar ebedi olarak da kalmadılar.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ

Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve beraberlerinde bulunan dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.

Muhakkak ki hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz?

0: Yok dedik, tepinmeyin. Dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora. Dönün o konaklarınıza ki sorguya çekileceksiniz.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Eyvah dediler, gerçekten biz zalim kimselermişiz.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
0: Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki biçildiler, sönüp kül oldular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Elbette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Eğlenmek isteseydik, nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk. Faraza yapacak olsak, öyle yapardık.
1: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
0: Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Hakkı batılın tepesine indiririz de, beynini parçalar, bir anda canı çıkar o batılın. Allah hakkındaki böyle boş düşüncelerinizden ötürü, yuh aklınıza, yazıklar olsun size.

0: Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa onun mülküdür. Onun nezdindeki melekler ona ibadeti ne gurur meselesi yapar ne de ibadetten yorulurlar. Gece gündüz usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler.
1: اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Buna rağmen yine de onlar, yerde bir takım varlıkları, insanları öldükten sonra diriltecekleri zannı ile Tanrı edindiler.

0: Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır.

0: الحق بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yine de tuttular, onun yanı sıra başka bir takım tanrılar edindiler. Ey Resulüm, de ki, iddianızı ispatlayın, delilinizi getirin görelim. Böyle bir delil de getiremediklerine göre, de ki, işte bu tevhid, benimle beraber olanların ve benden önceki peygamberlerin bildirisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bu sebeple de ondan yüz çeviriyorlar.

0: Nitekim senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yok. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ
0: Gerçek bu iken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler onun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır.
1: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
0: O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emirlerini yerine getirirler.

O, onların yaptıklarını da, yapacaklarını da, açıkladıklarını da, gizlediklerini de bilir. Onlar sadece onun razı olduğu kimse hakkında şefaat ederler. Ona duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler.

0: Amin.
1: Onlardan kim çıkıp da onun yanı sıra ben de ilahım diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

Hakkı inkar edenler görüp bilmediler mi ki göklerle yer bitişik bir bütün idi. Onları biz ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmayacaklar mı?

0: Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. Onlarsa hala gökteki delillerden yüz çevirmektedirler.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar?

0: بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için kah şerle, kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz.

0: Kafirler seni görünce, "Bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam?" diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kainatı yaratan Rahman'a gelince, onun anılmasını reddediyorlar.
1: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
0: İnsan, yaratılışça çok acelecidir. Hele durun biraz, beni de aceleye getirmeyin. Yakında ayetlerimi size göstereceğim.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Ama yine de onlar, gerçeği söylüyorsanız gösterin artık bu azabı. Bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz diye söyleniyorlar.

Dini olduğu gibi bu azabı da böyle inkar edenler, onun tepelerine ineceğini, o ateşin yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini, kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi.

Onların beklentilerinin hilafına o ateş öyle apansız gelecek ki kendileri birden dona kalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak ne de kendilerine süre verilecek.

Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti.

De ki, geceliğin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? Ama bunu bilip kendisine yönelecekleri yerde onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmekteler.

Ne o? Yoksa akılları sıra, onların bizden başka kendilerini savunacak tanrıları mı var? Nerede? O tanrılaştırdıkları nesneler, kendi kendilerini bile koruyamazlar. Öyleyse o müşrikleri, bize karşı hiç mi hiç koruyamazlar? Onlar bizim tarafımızdan zaten bir destek görmezler.

Kaldı ki biz onlara da babalarına da nimet verdik. Öyle ki uzayan ömürlerinin tadını çıkarıp avundular. Ama hükmümüzün yere yönelerek onu yavaş yavaş eksilttiğini görmüyorlar mı? Durum böyleyken onlar nasıl galip gelebilirler?

De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Fakat belli ki sağırlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duyamazlar.

Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa, eyvah, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstahak etmekle kendimize zulmetmişiz derler.

Biz kıyamet gününe mahsus öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlığınca da olsa yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz.

0: Biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O müttakiler, görmedikleri halde Rablerini gıyabında tazim eder ve hem de kıyametten, o duruşma saatinden korkup titrerler.

0: Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz.
1: قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
0: Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz.
1: قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ
0: Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? Dediler.

0: Yo, şaka ne demek, dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz, ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi, bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim.
1: وَتَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
0: Ve içinden Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim, diye ekledi.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk, belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle, onların büyüklerine dokunmadı.

0: Dönüp de olanları görünce dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki.
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
0: İçlerinden bazıları, sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onlara diline doladığını işitmiştik.
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
0: Haydin dediler, getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar.

0: يَعْمَلُونَ
1: Bunun üzerine vicdanlarına dönüp içlerinden asıl zalim İbrahim değil, bu aciz putlara ibadet edip bel bağlayan sizler biz müşriklermişiz dediler.
0: ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ
1: Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e, bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin dediler.

O halde dedi, Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da, hala aklınızı kullanıyorsunuz.

0: Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın.
1: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
0: Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona.
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler kendileri oldular.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Onu Lut ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık.

Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi.

Lut'a da hüküm ve ilim verdik ve onu iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki, gerçekten onlar kötü ve itaat dışına çıkmış fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi.

Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık.

Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk.

Davud ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk.

Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz.

Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz?

Süleyman'a da şiddetli rüzgara amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz.

Kendisi için dalgıçlık ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinleri, şeytanları da onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık.

0: Eyyub'u da an. Hani o, ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: İsmail'i, İdris'i, Zülküfl'i de an. Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi.
1: وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi.

0: Zünnunu da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı: Ya Rabbi, sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
0: Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Zekeriya'yı da an. Hani o, "Ya Rabbi, beni evlatsız tek başıma bırakma ki lütfedeceğin evladım bana varis olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki herkes fanidir. Herkesten sonra baki kalan, bütün varislerin en iyisi olan sensin, sen."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi.

İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu hem oğlunu cümle alem için bir ibret yaptık.

0: İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ
0: Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler.

Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa, onun gayretleri inkar edilmez. Yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz.

İmha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir. Hatta izâ futihat ya'cûc

0: الظالمين.
1: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler.

Hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar, hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz.

0: Eğer onlar gerçekten Tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ
0: Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haber de işitmeyeceklerdir.

Ama kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır.

onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. La yahzunuhumul feza'ul ekber.

O en büyük dehşet, sure ikinci üfleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vaad olunan gün bugündür diye karşılarlar.

Gün gelir, gök sahifesini tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz.

şu kesindir ki biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da dünyaya salih kulların varis olacaklar. Dünya onlara kalacak diye yazmışızdır.

Bu Kur'an'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır. İşte bunun içindir ki ey Resulüm, biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik.

De ki, bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır. Hala mı ona teslim olmayacaksınız?

0: yine de yüz çevirirlerse de ki, işte sizin hepinizi de tam eşit şekilde Hakk'a çağırdım. Artık tehdit olunduğunuz o kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu bilemem.
1: İnnehu ya'lemul cehre minel kavli ve ya'lemu ma tektumun.
0: Şüphesiz ki Allah sözün açık olanını da gizli olanını da bilir. Hem sizin gizlediğiniz şeyleri de bilir.
1: وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ.
0: Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir.

0: Resulullah sonunda şöyle dedi: Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegane müsteandır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umilleyle illa kalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat.

0: 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: Kayseri FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Allah Celle Celaluhu göstermesin. Mühendisler ne yapar? İnşaatçı ise binanın oturacağı yeri, binanın katlarını, odalarını vesaire. Milim milim hesabını yapar. Başka türün mühendisi ise ihtisasının gereği ince hesaplarını yapar. Onların meydana çıkışını şekillendirir. Toplum mühendisliği bu tür maddi hesapları içine almıyor. O insanla uğraşıyor. Bazen ummadığınız, istemediğiniz noktada hesap hataları meydana çıkabiliyor. Hesapladığınız şekilde insan çıkmıyor. Hele hesaplar geçmişle bağı kesilir de yeni bir tür toplum yetiştirmeye kalkarsanız bozulmalar, kırılmalar meydana çıkıyor. Yanlış hesapların sonunda bir millet yok olabiliyor ve tarihten silinebiliyor. Bunun örneklerini Bizans'ın yıkılışında görebiliyoruz. Bu örneği İsmail Hami Danışmend'in Tarihi Hakikatler adlı kitabından alarak size sunmayı vazife bildim. 1958 yılında yazılan La Rune'de Bianse adlı eser Bizans'ın çöküşünü şöyle anlatıyor. 1. Bizans'ın batılılaşması onun milli birliğinden uzaklaşmasına sebep olmuştur. 2. Devlet masraflarının fazlalaşması, vergilerin ağırlaşması ve enflasyon ticari çöküntü. 3. İmparator, hükümete karşı cephe almış, muhalifleri yok etmek için özel muhakemeler kurdurmuş. 4. Bizans halkı iyiliklere karşı da kötülüklere karşı da duyarsızlaşmış. Doğruyu bulma kabiliyetini kaybetmiş. 5. Vatanperverlik palavracıların malzemesi olmuş. Kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünülmez olmuştur. 6. Halk mali ve ekonomik baskılarla sıkılmış, limona dönmüş, yabancıları bekler olmuş.

0: 7. Milletin sefaletini örtmek için muhteşem törenler, şenlikler, kıyafetler ve gösterişlerle halkı oyalamışlar. Bunu anane haline getirmişlerdir. 8. Halkı avutmak için dini hisler baltalanmış, ifsad edilmiş, eğlence ve şehvetin kapıları sonuna kadar açılmıştır. 9. Ruhani sınıfın ahlakı da bozulmuş, para ile satılır hale gelmiştir. 10. Ahlaksızlık genelleşmiş, halkın sefaleti artarken milyonerler artıp durmuştur. 11. Zirai durumu Cenevizlerin eline geçince ekmek, servet kazanmanın yolu olmuş, korumak için mali polis teşkilatı kurulmuştur. 12. Özellikle yüksek tabakada din hissinden eser kalmamış, Hristiyanlığın ne demek olduğu unutulmuş. 13. Milli buhran başlamış. Vatan savunması ile ilgili askeri masraflar Bizans elmaslarını Venediklilere rehin verilerek 30 bin düka altın borç alınmış. 14. Aydın tabakasında batı kültür hayranlığı o kadar çoğalmış ki kendi kimliklerini kaybetmişler. 15. Ahlak o kadar bozulmuş ki Fatih'in toplarının yaptığı tahribatları tamir için verilen müteahhitler sahtekarlık yapıp paraları zimmetine geçirmişler ve surları tamir etmemişlerdir. Zamanlar değişir, insanlar değişmez. Hastalıkları değişmez. Güçsüz, güçlüye karşı daima zaaf ve özenti içindedir. Bu özenti millet unsurlarında olursa tehlikededir. Bu satırları okurken Türkiye'm gözümün önüne geldi. Binlerce perde kalkarken binlerce soruyu sorar oldum. Allah'ım, içimizdeki akılsızlar yüzünden bu millete zulmettirme. Duam dilimden döküldü. Allah Celle Celaluhu göstermesin. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 357 Ümraniye.
8: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
9: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Zed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Selam ve dua ile. Vuslat Dergisi. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler, fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken,

irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Vuslat Dergisi olarak 2021 yılının ilk ayında tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Selam ve dua ile. Vuslat Dergisi. Emri bit Tevhid ve Nehyi Anis Şirk. Abdullah Hakan. Bir toplumda dinde cehaletinden dolayı cahil kalanlara dinde marufu emretmeyenler. Tabii o toplumda bilenler varsa, bir toplumda bilmekten, öğrenmekten yüz çevirenler çoğalırsa, hayatlar, bireyler, toplumlar kaosa sürüklenir. Günümüz toplumunun İslam emirleri karşısındaki tutumu, dindeki bozulmanın ne kadar ileri derecede olduğunu göstermektedir. Kıyamette Allah tarafından insana yüklenmiş din emaneti usulen ilk önce bilenlerden sorulacaktır. De ki, şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'an vahyolundu ki onunla hem sizi hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki, ben buna şahitlik etmem. O ancak ve ancak bir tek ilahtır ve gerçekten ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım, de. Allah Celle Celaluhu'nun dinini tebliğ ile memur, Rabbimizin muvahhid kulları azaldıkça ve bu kimseler görev yerlerini terk ettikçe durumumuz toplumla beraber daha da kötüye gidecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerinden daha güzel bize bunu ne anlatabilir ki? Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'ın halkaları teker teker çözülecektir. Emirleri tek tek terk edilecektir. Her bir halka çözüldüğünde insanlar bir sonraki halkaya sarılacak, yapışacaklardır. İlk çözülecek olan halka hüküm, yönetim halkası, son halka ise namaz halkasıdır. Din-i mübinle bütün bağlarımız birer birer kopmuş, koparılmış, mübarek muazzam olan devletimiz, Kur'an'ı hakim güç ve otorite olarak uygulamaktan hilafetin ilgasıyla çıkarılmıştır. Şeklen kalmış son halka olan namazı kılanlar bile bugün imtihan edilse, tadili erkanı, kıraat ve tecvidi konusunda namazı kılanlar sınıfta kalırlar. Kopan halkaların tekrar imamesiyle birlikte yerine oturtulması, ümmetin üzerinde farziyet olarak durmaktadır. Cehennemin yalnızca varlığı dahi bizi şimdiden titretmesi gerekirken, İslam'ın bu topraklardaki devlet, toplum ve insanların manzarasına yansıyan halinin İslami muvazene ile tespiti nasıldır diye bir soru sorsak, buna şöyle cevap verilir.
İslam âmme toplum hukukunun laik demokratik sistemin zimmetine geçirilerek tarumar edilmiş olması ve İslam'ın toplumda pratik hayatta özne olmaktan çıkartılıp işlevsiz hale getirilmiş olmasıdır. İslam ve Müslümanların bu düştüğü acı tablo karşısında bunlara sessiz kalarak seyreden, hakkı insanlara ifade etmeyen sözde ilim ehli elbette hesabını ahirette verecektir. Kim bilir en çetin hesap da onların olacaktır. Bugün bizim ahiretimizi düşünecek ne merhametli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de yufka yürekli Hazreti İbrahim aleyhisselamımız yok ki derdimize derman olsun, bizim için dertlensin. Ey kavmim, ey milletim, ey insanlar, eyvah, eyvah ki ne eyvah. En basit ilmihal bilgilerini dahi bilmekten aciz din adına ortalıkta dolaşan, yazan, çizen onlarca din tahripçisi belam ve hem kendisi sapan hem de insanları saptıran insi şeytanlara karşı hiçbir savunma hattı, hiçbir karşı koyma olmayan bu çoğunluk ilim ehli, şeytanın cehennem için aldatacağı en verimli potansiyele sahip güruhtur. Bu durum karşısında bana ne diyen neme lazımcı vurdum duymazlar için Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh aleyhisselamın hayatları ve kıssaları kime ne anlatır, ne ifade eder acaba? Dini ilimleri tahsil etmek için bir gayreti olmayan, ilmi tahsil etmek için maddi imkanlarını seferber etmeyen, okumak ve dinlemek için günün ve gecenin saatlerinden fedakarlık yapmayan, bununla birlikte canının çektiği her şeyi elde edebilmek için malını seferber eden, hoşuna giden şeyleri izlemek için uykusuz kalan, parasını, malını, makamını artırmak için gecesini gündüzünü birbirine katan, ancak iş dine, İslam'a gelince yatağında yatan bir felçliden daha da miskin bir halde kolunu kanadını kıpırdatmayan şu insanların manzarası ne kadar da yürek burkutucudur. Öğrenmeye imkanı olduğu halde veya kendisine öğretecek birilerine ulaşabilme ihtimali olduğu halde çabalamayan, içinde bulunduğu cahilliğe razı olan, hatta öyle bir cahillik ki vefat eden anne babasını dahi yıkayamayan ve cenaze namazını kılamayan, evladının İslam nikahını kıyamayan, bir rehber olmadan umreye ve hacca gidemeyen insanların sayısı ne yazık ki içinde yaşadığımız toplumda milyonlarla ifade edilecek boyutlara ulaşmıştır. Çocuklarını yabancı dil için Avrupa ülkelerine büyük bir hevesle gönderen, nice masraflar yaparak batılı modern hayatı yaşaması için öğretmenini eve getirten nice anne baba, evladına Allah Teala'yı tanıtmaktan bile gafil bir haldedir. Tanıtamıyor çünkü kendileri de Rableri olan Yüce Allah Celle Celaluhu'yu tanımıyor ki. Allah'a kulluktan uzak, namazı abdestli olmayan bir hayatın sahibi olmuşlar ve bu bedbaht hayattan da övünür hale gelmişlerdir. Bu insanların amaçları ise bir üniversite bitirmek, sonrasında sigortası olan maaşı yüksek bir şirketin ya da fabrikanın 30 küsur sene işçisi olmaktır. Akabinde ise ömrü olursa emekli olmak, ihtiyar halinde banka kartıyla emeklilik maaşını çekip balkonlu bir evde çayını çorbasını içmektir. Maalesef insanımızın hayalleri çoğunlukla bu yöndedir. Tabii insan bu amaçlara yaşadığı bu kısa ömürde hastalıklar ve diğer imtihanlara düçar olmazsa ulaşabilecektir. Peygamberini tanımayan bir insan, peygamberinin göstermiş olduğu hak olan yolu bilmeyen bir insan nasıl istikamet sahibi olabilir ki? Böyle bir kişinin doğru bir amel yapabilme ihtimali dahi yoktur. 50 küsur yaşından sonra birkaç emekli maaşı çekebilmek için 30 küsur sene dünya için çalışan, ancak ebedi alem olan ahiret yurduna ehemmiyet vermeyen, ahiretini tanımayan, cennet ve cehennemin varlığı hakkında bir ayet, bir hadis bilmeyen, bir gün öleceğini ve yaptıklarından hesaba çekileceğini, amellerinin tartılacağını, sıratı ve mizanı gündeminde tutmayan bir insanın peygamberle, sıddıklarla, salihler ve şehitlerle komşuluk yapması mümkün olabilir mi? Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır.
Allah'a ve peygambere itaat etmeden tesadüfen kurtuluş isteyenler, cennette peygambere komşuluk isteyenler elbette ahiret komşuluğu da olacaktır. Ancak her kim dünyada hangi yolun yolcusu olmuşsa, kimi ata, önder, örnek şahsiyet edinmişse ahirette de onun komşusu ve yakın arkadaşı olacaktır. Tabii ki ahiret yurdundaki mekan sadece cennetten ibaret değildir. Cehennem de bütün kükreyişiyle iyi niyetli, cahil ve ahmakları beklemektedir. Bir de cehennem vardır ki derileri soyup kavuran ateşin, içenlerin bağırsaklarını parça parça eden kaynar suların olduğu bir cehennem. Kişinin dermanını ve takatini kesen, beslenmeyeceği ve selamet bulamayacağı ve de ölemeyeceği fakat içinde bulunduğu kederli ve ağlamaklı halden dolayı ölümü birçok kez temenni edeceği, Allah tanımayan, din tanımayan, peygamber tanımayan, böyle rezil bir hayatın sahibi olan kimselerin konağı olacaktır. Yüce Allah bizleri kötü akıbetten muhafaza eylesin. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Ateşte kalmaktan, oranın ashabı olmaktan, dünyasını da ahiretini de kaybetmekten Rabbim bizleri korusun. Bizleri Rabbini seven, kendisine itaat eden, azabından korkan ve rahmetini uman mümin kullarından eylesin. Amin. Elbette ki tüm bu olumsuzluklar karşısında muvahhid müminler de varlığını korumaya devam etmektedirler. Peki onların, bizlerin tavrı bu durumda nasıl olmalıdır? Tüm bu ayetlere, hadislere rağmen kendi itikadını ve amelini koruyabilenler sadece kendilerini mi düşünmelidirler? Hiç şüphe yok ki tüm peygamberler kendilerine karşı gelen ve isyan edenlere karşı nasıl davranmışsa bizim tavrımız da öyle olmalıdır. Aslında hepimizin bildiği örnekleri çağımıza ışık tutacak şekilde anlayabilirsek çıkaracağımız dersler bizlere yeterli olacaktır. Bir gün Resulullah'ın huzuruna genç bir delikanlı gelerek zina etmek için izin istedi. Orada bulunanlar hayretler içinde genci ayıplamaya, terslemeye hatta bağırışmaya başladılar. Resulullah ise yumuşak bir sesle yaklaş buyurdu. Sonra gencin doğruyu bulması için şu soruları sordu. Annenle zina yapılmasını ister misin? Genç, yoluna kurban olayım. Hayır, istemem ya Resulallah diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, diğer insanlar da anneleriyle zina yapılmasını istemezler diyerek gence soru sormaya devam etti. Peki kızın için böyle bir şey düşünür müsün? Genç, olamaz ya Resulallah dedi. O insanların da kızları için zinadan hoşlanmayacaklarını belirtti ve aynı şekilde kız kardeşi, halası ve teyzesi için de benzeri soruları sordu. Aldığı cevaplar üzerine insanların da bu mahremleri hakkında zinaya razı olmayacaklarını ifade ettikten sonra elini gencin göğsüne koyup ''Ya Rabbi, bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu muhafaza et.'' diye duada bulundu. Genç tam manasıyla ikna olmuş ve onun duasıyla mutmainliğe kavuşmuş olarak Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha kesinlikle herhangi bir kötülüğe meyletmedi. Kaynaklarda bu gencin adı Cüleybib olarak geçmektedir. Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber Cüleybib'i evlendirmek için bir sahabiye kızına talibim dedi. Kızını kendisi için istediğini zanneden sahabi isteğin başım gözüm üstüne onur ve şeref duyarım ya Resulallah diyerek sevincini belirtti. Yanlış anlaşıldığını düşünen Hazreti Peygamber kızını kendin için değil Cüleybib için istiyorum deyince sahabi duraksadı ve annesiyle görüşmem ve onun iznini almam gerek diyerek eve gitti. Kızına Hazreti Peygamber'in talip olduğunu söyleyince hanımı bu habere çok sevindi. Onun bu sevincini gören eşi kızımızı Hazreti Peygamber kendisi için istemiyor deyince eşinin sevinci kursağında kaldı ve şaşkınlık içerisinde kim için istiyor diye sordu. Eşi Cüleybib diye cevap verdi. Hanımı Cüleybib'in daha önceki hayatına nispetle ne Cüleybib mi? Kızımızı kimler istedi de hiçbirine vermedik. Hazreti Peygamber Cüleybib'den başkasını bulamamış mı diye ileri geri konuşarak söylenmeye başladı.
Eşinin bu olumsuz tavrını gören sahabi, Resulullah'a Cüleybibe kızlarını vermeyeceklerini söylemek üzere ayağa kalktı. Anne ve babasının konuşmalarını duyan genç kız, kendisini evlendirmek için aracılık yapanın kim olduğunu sorunca annesi Resulullah diye cevap verdi. Bunun üzerine genç kız, Resulullah beni birine uygun görüyor, siz buna karşı çıkıyor ve bu teklifi reddediyorsunuz, öyle mi? Resulullah beni birine uygun görüyorsa siz de uygun görün. Zira o benim aleyhime olacak bir şeyi yapmaz diyerek Hazreti Peygamber'e olan bağlılığını ortaya koydu. Aile Hazreti Peygamber'e haber göndererek kızlarının Cüleybib'le evlenebileceğini bildirdi. Bu duruma çok sevinen Hazreti Peygamber bu iki çifti evlendirdi. Çıktığı bir savaşta şehit düşen Cüleybib hakkında Hazreti Peygamber o bendendir, ben de ondanım diyerek ona olan sevgisini ortaya koymuştur. Resulullah'ın bu gence uyguladığı metot, bizlerin de bu topluma karşı göstereceğimiz tavrı ve uygulayacağımız yolu gösterme açısından çok önemlidir. Bu örneği ve örnekteki kişiyi akrabalarımız arasındaki bir genç olarak düşünelim. Allah Resulü genci terslememiş, ondan uzaklaşmamış. Yakın akrabalarını örnek göstermek suretiyle aklına hitap ederek yapacağı işin çirkinliğini kendisinin bulmasını istemiş. Bunda da oldukça başarılı olmuştur. O ilk anda zinanın büyük bir günah olduğunu söyleseydi genç ikna olmayabilirdi. İslami kaygı ve endişe taşımayan kişilere Allah'ın emir ve nehilerini anlatırken bu nebevi yöntemin göz önünde bulundurulmasının muhatabı ikna etmek için olumlu sonuçlar vereceği muhakkaktır. Sahabenin gence olan tavrını ise normal karşılamak gerekmektedir. Çünkü önemli ve saygın kişilerin bulunduğu bir ortamda aynı istek ve taleple gelen kişi veya kişilere karşı bizlerin de tavrının benzer şekilde olacağında kuşku yoktur. Hazreti Peygamber gençlerin hataya meylini bilirdi. Böylece onlara karşı sabırlı, anlayışlı ve müsamahakar davranırdı. Bizim de karşılaştığımız hatalar karşısındaki tavrımız bu olmalıdır. Sahabeden Ebu Mahzure radıyallahu anh bu konuyla ilgili örnek teşkil etmektedir. Hazreti Peygamber Huneyn Savaşı'ndan dönüyordu. Ben de hepsi Mekkeli olan 10 kişilik bir grup gençle beraberdim. Gönlüm gerçek anlamda İslam'a ısınmamıştı. Bu esnada Resulullah'ın müezzini ezan okumaya başladı. Biz de bir köşeye saklanıp müezzinin sesini alay ederek tekrarlamaya başladık. Yaptıklarımızı Resulullah da duymuştu. Ezan bittikten sonra şunların içinde güzel sesli biri var diye gönderdiği adamlar bizi alıp onun huzuruna götürdüler. Yanına vardığımızda güzel sesli hanginiz diye sordu, arkadaşlarım beni gösterdiler. Resulullah beni yanına çağırdı ve ezan okumamı istedi. Bu esnada Hazreti Peygamber'den hiç hoşlanmadığım halde çaresizlik içinde önünde ezan okudum. Ezanı bitirdiğim zaman bana bir miktar para verdi. Daha sonra da alnımı öpüp sırtımı sıvazladı. Bunun üzerine ben de ey Allah'ın elçisi, Mekke'de ezan okumama izin verir misin dedim. O da izin verdiğini söyledi. İşte o anda ben de Resulullah'a karşı duyduğum hoşnutsuzluktan eser kalmadı. Gönlüm ona karşı sevgiyle doldu. Mekke'ye geldim ve onun emriyle müezzinlik yapmaya başladım. Tüm bunlar toplumun gerçek manadaki tebliğcilere ve hidayet taşıyıcılarına muhatap olduğunun göstergesidir. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi toplumun küfrü, şirki ve haramları karşısında oldukça merhametli ve üzülen ve gayret eden, gerekirse tek başına ümmet olan bir kul olabilmek. Hazreti İbrahim, inkarcılara gelecek olan umumi felaket ve gazabın Lut aleyhisselamla ona iman edenlere isabet etmesinden korkuyor, bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyordu. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Bu ayeti kerimede İbrahim aleyhisselamın üç önemli vasfı zikredilmektedir. Hilm, çok sabretmek ve hata işleyen kimselerden
hemen intikam almayıp sabır ve tahammül göstermektir. Evvah! Ah etmesi çok olup insanların kötü hallerine ve hazin akıbetlerine son derece üzülmek. Münib, Allah'a kalbiyle yönelen, ona rücu eden demektir. Hazreti İbrahim bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'a müracaat eder, ona güvenip dayanırdı. Sonuç olarak emri bit tevhid, nehyi ani şirk temel düsturumuz olmak şartıyla bu topraklar bizim imtihan sahamızdır. İmtihan sahamızda şeytanın ve tağutların aldattığı milyonlarca insana karşı biz muvahhid müminler olarak niyetlerimizi tazeleyip gayretlerimizi artırmalıyız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ahirette bizleri hesaba çekerken bu toplumda imana ve hidayete erdirdiği tebliğe memur muvahhid kulları olarak hesaba çekecektir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Allah Celle Celaluhu'nun tebliğ ile görevli memurlarının mesaiden kaytarma, şikayet etme hakları olamaz. Emri bit tevhid ve nehyi ani şirk. Abdullah Hakan, Vuslat Dergisi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlere

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efem.
3: Aşk için

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla beraberliğimizi, Tevbe suresiyle birlikte oluşumuzu hayra berekete vesile kılsın inşallah. Özellikle zor zamanlarda kendilerini belli eden, zor zamanlarda bütün foyaları ortaya çıkan, kolay zamanlarda kendilerini gizleyebilen, kamufle edebilen bir kesimden Rabbimiz söz ediyordu Tevbe suresinin geldiğimiz bölümlerinde. 63. ayetten itibaren okuyacağız. 62. ayeti geriden alarak aynı minval üzere devam ediyor Rabbimiz. Daha sonraki dönemlerde kendilerine münafık denilen Allah Teala'nın bazen vasıflarını söylediği, bazen isimlerini söylediği, bazen münafık kelimesini hiç kullanmadan sadece özelliklerini bize tanıttığı bir kesim, bazen münafık kelimesini kullanarak bize tanıttığı bir kesim. Evrensel bir mesaj olarak Allah'ın kitabı elbette sadece bu kesimin, yani münafıkların, Medine'de Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güçlendiği dönemde ortaya çıkan İsimleri şundan ibaret olan kesimlerden ibaret olmadığını biliyoruz. Kur'an'ın bu bölümleri daha çok sonraki dönemlerde de Müslümanların güçlendikleri, İslam'ın yükselen değer olduğu, Müslüman olmanın onur vesilesi sayıldığı dönemlerde Müslüman görünen, kasırgaların, fırtınaların, rüzgarların estiği dönemlerde ise kendilerini kamufle etmeyi bir marifet sayan, hatta riske girmemenin, zarar görmemenin avantaj sayan, bunu avantaja dönüştürmeye çalışan bir kesimi Allah Teala bize bildirir ki onlara dikkat edelim. Onları dışlamak değil, bunu daha önce söylemiştik. Ama sonuçta bu tip insanları tanımalıyız ki yol arkadaşlığımız ona göre devam etsin. Beraberliğimiz ona göre devam etsin. Nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmayan bu insanlara karşı Müslümanların uyanık davranmasını Rabbimiz anlatır. İşin özü, özeti de bundan ibarettir. Bu düşünceyle 62. ayetten itibaren yeniden okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ Allah'a yemin ederler, sizin için yemin ederler, sizi razı etmek için. Münafıkların temel endişesi bu. Allah'ın razı olması onlar için önemli değil. Önemli ve öncelikli olan beraber yaşadıkları insanları razı etmek, onların gözüne girebilmektir. Zaten Allah'ı razı etme gibi bir hedefler olsa adları münafık olmaz. Sizi hoşnut etmek için, sizin gözünüze girmek için yemin ederler, yemin billah ederler. Vallahu ve rasuluhu ahakku en yarduh. Ahakku en yurduh. Oysa razı edilmeyi hak eden, hoşnut edilmeyi hak eden sizden ziyade Allah ve Resulüdür. İn kanu mu'minin. Eğer mümin iseler, mümin olduğunu söylüyor iseler, sizi razı etmek yerine Allah'ı ve peygamberi razı etsinler, yemin etmelerine de gerek yok bu yönüyle. Dolayısıyla aslında münafıklarla Müslümanlar arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi de bu iddialarını yeminle ifade etmeye çalışmaları, sürekli konuşmaları, laf üretmeleridir. Hangi konuda? Allah'ı ve Resulünü razı etme konusunda, Allah'a ve Resul'e itaat etme konusunda veya Allah'ı ve Resul'ü sevme konusunda uygulanması gereken, hayata geçirilmesi gereken bir tarafı yok. Sadece ve sadece sözle bunu ifade etmeye çalışırlar. Oysa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde etrafında bir tarafında deyim yerindeyse şöyle bir tablo çizersek eğer, bir tarafında Ebu Bekir varken karşı tarafında da Abdullah bin Übey, münafıkların reisi vardı. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in samimiyetini, Ebu Bekir'in ihlasını, Ebu Bekir'in sürekli ben seni seviyorum ya Resulallah demesine bağlamadan biliyordu. Ebu Bekir bunu ifade etmeden, böyle bir ihtiyaç olmadan da Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in samimi ve ihlaslı olduğunu biliyordu. Öbür tarafta ise Abdullah bin Übey, bunu örnek olsun diye söylüyorum, o sürekli seni seviyorum ya Resulallah, gerçekten Allah'ı seviyorum ya Resulallah, İslam'ı seviyorum ya Resulallah demek suretiyle aslında içinde olmayan, hayatında hiç karşılığı olmayan şeyleri sadece dile getirmek suretiyle muhatabı kandırmaya çalışıyordu. Bu kıyamete kadar da sürecek olan bir anlayıştır, bir düşünce biçimidir. Onun için Müslüman ikide bir canım sana feda ya Resulallah deyip bağırmaz. Olup olur durup dururken, olur olmaz her ortamda bunu söylemeye gerek yok. Zaten davranışlarıyla, samimiyetiyle bunu ortaya koyar. Birisi eğer durup dururken, olur olmaz her ortamda ikide bir bunu deklare etmeye çalışıyorsa, ikide bir bunu yeminle ifade etmeye çalışıyorsa, vallahi de billahi de ben de iyi Müslümanım, işte ben de bunu yapıyorum diye söylüyorsa, bilin ki onda bir problem var. Uygulamada bir problem var ama dahası samimiyetinde bir problem var. Bu problem samimiyetinden kaynaklandığından dolayı, bunu karşı tarafı hissettirmemek için özellikle ifade ile, sözle anlatmaya çalışır. Bu münafıkların temel özellikleridir. Ve bu ifadeden sonra Allah Teala özellikle bize şunu hatırlatır. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillaha ve rasulehu. Bilmiyor musunuz? Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder? Fe enne lehu nara cehenneme haliden fiha. Ve böylelerine ebedi kalmak üzere cehennem vardır. Zalikel hizyul azim. Bu gerçekten büyük bir rezalettir. Büyük bir alçalıştır, büyük bir bayağılıktır. Ne? Cehenneme girmek, sonu cehennem olmak. Dolayısıyla Müslüman uygulamasını yapar, münafık ise sadece lafını yapar. Neyin? İslami bir takım emir ve yasakların uygulamasını yapan Müslümandır. Sadece laf üreten ise münafıklardır. Ve dolayısıyla Allah'a isyan eden, itaat ettiğini söylese de, iman ettiğini söylese de, sevdiğini söylese de, isyan ediyorsa, tavır ve davranışlarıyla bunu ortaya koyuyorsa, Allah ve Resulünün çizdiği sınırları aşıyorsa, aşmayı hiçe sayıyorsa, önemsemiyorsa, onun içinde cehennem vardır. Onun adının mümin olması ya da müminler arasında yaşıyor olmasının ona sağlayacağı bir fayda söz konusu değil. Kur'an'ın birçok yerinde de bunu görüyoruz. Bakara suresinin başında da insanlardan öyleler var ki Allah'a ve ahirete iman ettik derler. Oysa onlar mümin değildirler. Allah'a ve ahirete iman ettik diyen bir insanın bu söyleminden sonra daha ne isteyebiliriz ki? Ama hayır. Onlar bunu söylüyorlar ama ve ma hum bi müminin diyen de Allah'tır. İnsanların tümü mümin dese de, kendileri de gerçekten mümin olduklarını topluma inandırsalar da, herkes de gerçekten bu mümin değilse kim mümindir diyecek cinsten bir inancı görünürde ortaya koysa da, Allah ve ma hum bi müminin diyorsa bitmiştir işi. Aynı ifadeyi Nur suresinde de okuyoruz. 47. ayette ve yekulune amennâ billâhi ve bir rasûli ve ata'nâ. Allah'a iman ettik, Resul'e iman ettik. Biraz farklı bir yönü bu. Bakara suresinin 8. ayetinden farklı bir ifade. Allah'a iman ettik, Resul'e iman ettik ve ata'nâ. Ve itaat ettik, bunu ilan ederler. Sümme, ama sonra ne olur? يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ. Daha sonra onlardan bir kısmı bundan yüz çevirir, arkasını döner. Allah'a itaat ettik, Resul'e itaat ettik, iman ettik dedikten sonra bir kısmı yüz çevirir. Ve sonuç cümlesi şu: وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Bunlar mümin değildir. Peki ne gerekiyor daha? İman ettik dedikten, itaat ettik dedikten sonra daha bir şey kalır mı? Biz diyemiyoruz bu cümleye, bakın. Bunu Allah söyler. Çünkü iman etmek eylemle alakalıdır. Dille alakalı değildir. İman ettiğini söylemek ayrı bir şeydir. İman etmek hepten ayrı bir şeydir. Kur'an özellikle bunun üzerinde durur. 47. ayette söz konusu edilen bu kuraldan önce ve sonra yine ilginçtir münafık ve mümin iki tavır anlatılır. Nur suresinde. Nur suresinin bu 47. ayetinin öncesi ve sonrasında bu ayet numaraları verirken özellikle en azından bir geniş müzakeresini, mütalasını yapalım diye söylüyorum. Sadece iş olsun diye rakamlardan bahsetmiyorum tabii ki. Bu münafık ve müminlerin tavırlarından, ama hangi tavırlarından? İlginçtir. Hüküm konusunda, muhakeme olma konusunda, emir ve yasaklar konusunda lehlerine, kendi yararlarına, kendi faydalarına, dünya menfaatlerine uygun hükümler verildiğinde ona kulak veren ve itaat eden, boyun eğen münafıklardan söz eder. Sonra da aleyhlerine bir hüküm çıktığı zaman da, kendi dünyalarının zararına, ziyanlarına neden olan bir hüküm çıktığı zaman da ondan kaytarmaya çalışırlar. Sonra da müminlerin tavrı anlatılır. 49-50. Ayetlerde mümin o kimsedir ki Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman semi'na ve ata'na der. İşittik, itaat ettik ve bunun gereğini yerine getirir. İşte mümin odur. Öbürü lehine bir hüküm çıktığı zaman eyvallah ne güzel bir din, ne güzel bir emir, ne güzel bir yasak der. Ama aleyhine olduğu zaman yan çizer. Bu münafıkça bir tavırdır. Bize göre değil bakın. Hiçbir insanın bu değerlendirme yapma hakkı yok. Onu söyleyelim. Yanlış yapmayalım. Allah'tan ki Allah birbirimizi tekfir etmeye müsaade etmemiş. Müsaade etmediği halde böyleyse, bir de müsaade etseydi kim bilir ne yapacaktık ki? Allah tarafından ancak bu karar verilir. وَمَا اُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ diyen Allah, diyebilecek olan Allah, وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ diyebilecek olan Allah'tır. Hiç kimse bunu diyemez. Hatta bu cümleyi peygamber bile etrafında zikzaklarla hayatını donatan münafıklara bile söylememişti. Onun için iman etmek ayrı, iman ettiğini söylemek ayrı. Ve Allah bize tanıtmaya devam ediyor. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ ayet 64. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. Münafıklar kalplerinde olan, yani içlerinde gizlediklerini açığa çıkaracak, deşifre edecek bir surenin indirilmesinden sürekli çekiniyor ve korkuyorlar. Korkarlar. Münafıklar kendi hallerini, Müslümanları atlattıkları, aldattıkları, gizledikleri hallerini deşifre edecek bir surenin indirilmesinden sürekli çekinir ve bu korkuyla sürekli yaşarlar. Kul de ki böylelerine, istehzi'u, alay etmeye devam edin siz. Bu alay etmektir. İman etmediği halde iman ettiğini söylemek, arkasından gizliliklerinin deşifre olacağı korkusunu ve endişesini taşımak dinle alay etmektir. Siz de alay etmeye devam edin. İnna Allaha muhricun ma tahzarun. Sizin bu sakınıp durduğunuz şeyler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Allah çıkaracaktır. Bu da münafıkların bir başka özelliği. Bir surenin indirilmesi, hangi türden bir sure? Onların hallerini deşifre edecek. Onların foyalarını ortaya çıkaracak. Onları tanıtacak. Aslında isim söylemiyor Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti. Hiçbir yerinde adrese teslim bir tanım yok. Ama ortaya koyduğu özellikler kimde olduğu ortaya çıkıyor, netleşiyor. Müslümanlar da bak senden, ondan, bundan bahsediyor dememişlerdir. Sonraki dönemlerde şu ayetin şu münafık hakkında indiğini söylemeleri sonraki dönemdeki tefsir hareketinde olan şeydir. Hazreti Peygamber döneminde bu ayetin kastettiği şu münafıktır diye adını koysalar zaten çizilmiş demiş bitmiştir. Çünkü cehennemlik olduğunu ilan eden bir ayeti X şahsı için dese o bitmiş. Böyle bir şey yoktu ki. Sonraki dönemde ayetle kişiler arasında bir eşleştirme, bir uzlaştırma yapıldı. Dolayısıyla çok genel şeylerden bahsediyor. Münafıklara özellikle sürekli bir sure gelecek endişesi var, hakim. Böyle bir hakim durum var onlar için. Niye endişe ediyorlar? Gizlilikleri ortaya çıkacak diye. Dolayısıyla dün bunu anlatan bir surenin indirilmesinden endişe eden münafık bir yapı, daha sonraki dönemlerde de aynı şekilde gizliliklerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir yapı demektir. Bu her zaman için mümkün. Dolayısıyla bir münafık karakter bu gizliliğinin deşifre olmasını asla istemez. İstemediği için sürekli takla atar. sürekli renkten renge girer. Çok zor bir şeydir ama beceriyorlar. Çok zor bir şeydir. Beceriyorlar, her renge girmeye çalışır ta ki bu deşifre olmasın. Fakat şunu sormam lazım. Peygamber aleyhisselam döneminde münafıklar bir surenin gelip onların iç dünyalarını deşifre etmesinden korkuyorlardı. Böyle bir korkuları vardı. Bu korku sadece surenin indirilmesiyle alakalı değil. Aynı zamanda müminlerle alakalı bir korkuydu. Müminlerin kendilerine yönelik tedbirleriyle alakalı bir korku taşıyorlardı. Ya sonraki dönemlerde Müslümanların münafıkları korkutacak bir özellikleri kalmadığı için münafıkların böyle bir endişesi yok ki. Herkes birbirinin aynı olduğu bir toplumda, tenzih ederim sizi, herkesin birbirinin aynı olduğu bir toplumda deşifre olmak zaten ayıp bir şey değil ki. Zaten herkes aynı işi yapıyor. Zaten herkes yalan söylüyor. Zaten herkes emaneti ihanet ediyor. Zaten herkes verdiği söz yerine getirmiyor. Kimden çekinecek? Çekinecek bir Müslüman toplum olması lazım ki bu endişeye sahip olsun. Dolayısıyla münafık insan ve insanlar, münafık toplum, Müslümanların nefeslerini enselerini hissetmiyorlarsa orada cidden samimi Müslüman var mı yok mu onu da konuşmak lazım. Tehlikeli bir şey tabii ki. Yani böyle bir endişe taşımıyor kimse. Deşifre olmak, ortaya çıkmak, gizli hallerinin başkaları tarafından bilinmesi gibi bir endişe taşımıyor. Niye? Fark etmiyor ki. Ama o dönemde tir tir titriyorlar. Bir ayet gelse, bizim bu sırlarımız deşifre olsa, şöyle birisi bize baksa, bak bu ayet senden bahsediyor dese değil, ona demeye getirse bakışıyla, bu onlar için gerçekten ötlerini patlatacak bir şeydi. Yapabiliyor muyuz? Çünkü her tarafımız dökülüyor. O anlamda bu ayetleri okurken tek taraflı bakarsanız bir şey çıkmıyor ortaya. Sadece bir varmış, bir yokmuş. Medine'de böyle bir münafık kesim varmış. Peygamber de onların hakkından gelmiş. Ve geçmiş olsun. Bize ne kalıyor? Bize bir şey kalmıyor ki. Onun için ayetlerle kendimizi yüzleştirmek durumundayız. Allah evrensel anlamda bir mesaj veriyor. Bakın şimdi 65. ayet. Münafıklarla alakalı önemli bir özellik daha. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Onlara sorsan, kime? Münafık tipli insanlara. Onlara sorsanız, yani onları sorgulasanız, sözleriyle eylemlerinin çelişmesinden dolayı onlara bir hesap sorsan, niye böyle yapıyorsunuz deseniz, niye böyle kıvırıyorsunuz, niye böyle o renkten bu renge giriyorsunuz diye sorsanız, لَيَقُولُنَّ Kesinlikle şöyle diyecekler, bunu unutmayın. Ne diyecekler? اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ Biz alay ediyorduk ya da şaka yapıyorduk. Biraz eğleniyorduk derler. Ciddi değiliz ki. Yani bizim böyle ciddi konuştuğumuzu zannetmeyin. Kul de ki ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Siz Allah'la, Resul'le, Allah'ın ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? Çok enteresan bir olay var bu ayetle alakalı. Daha doğrusu bu ayetin ne anlama geldiğini anlatan bir olayı Abdullah bin Ömer anlatıyor bize. Tebük Savaşı sırasında bu surenin nazil olduğu dönemlerde, o süreç içerisinde şöyle bir olaydan bahsediyor. Çok ilginç bir olaydır. Bir şablondur bu. Münafıkların alay etmeleri ne anlama geliyor? Ya da ne yapıyorlar ki alay etmek gibi değerlendiriyor Allah ve Resulü'yle alay etmek? İlginç. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Diyor ki Tebük Savaşı'nda Bir adam dediği Müslümanlarla birlikte Müslüman görünen, Müslüman olarak bilinen birisi bir ara dinlendikleri, mola verdikleri bir yerde sahabe-i kiram içerisinde Müslümanlar arasında kurra, yani Kur'an okuyucusu, kurra olan, hoca olan, Kur'an'ı çok iyi bilen, biraz da kilolu olan bir Müslümana şu cümleyi söylüyor diyor. Abdullah bin Ömer diyor ki ya bizim şu kurralar, hocalar var ya, bunlar kadar boğazına daha düşkün, dili daha fazla yalan söyleyen, düşmanın karşısına çıkmaktan da bu kadar korkan başka kimse yok. Cümleye dikkat edin. Bizim bu kurralar, hocalar kadar boğazına düşkün, dili daha fazla yalan söyleyen, düşmanın karşısına çıkmaktan daha fazla korkan kimse görmedik der birisi. Bunun üzerine o mecliste bu sözü işiten bir Müslüman dedi ki yalan söylüyorsun. Sen münafıksın. Ben bunu mutlaka Resulullah'a haber vereceğim dedi. Bu haber Resulullah'a ulaştı ve hakkında bu ayet nazil olmuştu. Yani ayet onun hakkında nazil oldu derken, olay yaşandı ayet nazil oldu değil. Bu ayetin anlamı buydu. Abdullah bin Ömer diyor ki, ben bu adamın bu Müslümanlara, Kur'an okuyanlara takılan, onların yeme içmeye düşkün olduklarını ve korkak olduklarını söyleyerek onlara takılan bu kişinin Resulullah'ın devesinin terkisine, ipine sarıldığını, ayaklarının taşlara çarptığını gördüm. Resulullah'a yalvarıyordu. Çünkü Resulullah haber verdi o kişi. Peygamber onu çağırdı. Ona bu ayeti okudu. Sen Allah ve Resulü ile alay mı ediyorsun? Allah'ın ayetleriyle alay mı ediyorsun? Diyordu. Ve ey Allah'ın Resulü diyor. Biz lafa dalmıştık. Eğleniyorduk diye peygamberden habire özür diliyordu. Resulullah da diyordu ki siz Allah ile ve peygamberiyle alay ediyorsunuz öyle mi? Artık özür beyan etmeyin. Çünkü iman ettikten sonra kafir oldunuz. Alakayı sağlamaya çalışalım. Allah ve Resulü alay etmek, yani Fransa'daki bir derginin yazarının yaptığı bir alayla sınırlıyorsanız yanılıyorsunuz. Yanı başımızda dinin kutsal saydığı değerlerle, dini temsil eden insanlarla, din adamlarıyla, ilim adamlarıyla eksikleri olur, şu olur, bu olur. Sırf onların Müslüman olmasından dolayı onlara hakaret etmek, onlara alay etmek, Allah Resulü'nün dilinde Allah'la ve Resulü'yle alay etmekle eşdeğerdir. Uzaklara niye gidiyorsunuz ki? O yüzden bunu söyledikten sonra birileri, çünkü söylenen cümlelerdendir bu, dışarıdan bahsetmiyoruz ki, yaşadığımız toplumda her an işitmeye hazır olduğumuz cümlelerden, birisi hasbelkader bu sözleri, buna benzer sözleri söyleyen Müslüman kardeşimizi bozarsa, bozduğu zaman bu kez karşıdaki diyor ki ya ne olacak, biz şaka yaptık. Aynısını bu adam da söylüyor. Ya şaka yaptık, niye alınıyorsun? Şaka böyle yapılmaz. Şaka din üzerinden olmaz. Şaka dindarlar üzerinden asla olmaz. Şaka dini değerleri simgeleyen kişi ve şeyler üzerinden de olmaz. Maide suresinde kafirlerin özelliklerinden bahsederken, onlar ki namaza çağırdığınız zaman اِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ اتَّخَذُوهَا هُزُوَا, namaza çağrıyı alay konusu yaparlar. Kafir ezanı alay konusu yapmak, ezanla alakalı bir takım sözler söylemek insanı küfre götürür. Bu sosyal medya denilen baş belası, bu medya kültürü dediğimiz klavye mücahitliği, klavye cihadı, klavye üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışan Müslümanlar Allah affetsin. Bazen öyle enteresan noktalara geliyorlar ki, yabancı elin gavuru söylese o sözleri gerçekten cinayetlik bir iştir. Ama bizim Müslüman diğer Müslümanlarla gırgır geçerek söylüyor bunu. Yemeği merkeze koyarak, hal ve hareketleri merkeze koyarak dindarlarla alay etmeyi normal ciddi bir şey zannediyor. Daha doğrusu ciddi bir şey olmadığını zannediyor. Oysa bu şaka dahi olsa, merkezde din ya da dindarları simgeleyen bir unsur varsa, bu Allah'la peygamberle alay etmenin bir başka şeklidir. Bu Abdullah bin Ömer'in naklettiği olay bize bunu hatırlatır. Onun için dini ve itikadi konuların şaka ve eğlence konusu edilmesi münafıklığın bir özelliği olarak hatırlatılıyor. Dahası bu konu ciddi anlamda Allah'ın uyarmasına neden oluyor. Ciddi bir uyarı nedenidir. Ve arkasından diyecek ki Allah Teala 66. ayet لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ, siz imanınızdan sonra küfre düştünüz, özür dileme gerek yok. Aleyhissalatü vesselam bu ifadenin aynısını peygamberin ayaklarına kapanan ne olursun beni affet ben şaka yaptım diyene aynı 66. ayetin bu cümlesini okuyordu. Özür dilemeyin. İmandan sonra küfre düştünüz. Allah Resulü'nü inkar etmedi ha. Peygambere savaş açmadı. Sadece bizim bu hocalar, bu kurralar, bu hafızlar yemek yemekten başka bir şey bilmiyor. Aynı zamanda korkaktırlar. Dillerde hep yalan söylüyor. Hakaret etti sadece o kadar. Bir insanın yalan söylediğini, bir insanın çok yemek yediğini, bir insanın çok korkak olduğunu söyleyin. Bu problem değil. özellikler varsa iftira olmasa. Ama din adamı üzerinden Müslüman şöyledir, Müslüman böyledir, şu hoca böyledir, bu ilim adamı böyledir, bu alim böyledir derseniz bunun hesabını gerçekten zor verirsiniz. Özür dilemeyin, imandan sonra küfre düşüyorsunuz siz. İnne afu an taifetin minkum, içinizden buna rağmen kimilerini affederiz. Cidden günahından pişman olur, vazgeçerse affederiz. Ama nuazzib taifeten biennehum kanu mujrimin, diğer bir grubu azap edeceğiz. Yani ikiye ayrılabilir. Bu insanlar vazgeçer yaptıklarından, onları affederiz. Ama affetmeyeceğimiz, azap edeceğimiz bir kesim de kesinlikle var. Çünkü onlar mücrimin, yani günahkardırlar, günah işleyen insanlardır. Allah onları affetmeyeceğiz diyor. 67. El münafikune vel münafikatu ba'duhum min ba'd. Münafıkları Allah Teala biraz daha netleştirmek üzere der ki, münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. İlginç bir ayrıntı, bir inceliktir bu. Özellikle mesela bu sayfanın tam mukabilinde 71. ayette "Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd" der. "Ba'duhum evliya'u ba'd." Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler. Ama burada 67. ayet-i kerimede münafık erkek ve kadınlardan bahsederken onlar birbirlerinin velisidirler cümlesi yok ya. Ba'duhum min ba'd. Birbirlerindendirler. Halbuki Kur'an'dan şunu öğreniyoruz. Mesela Enfal suresi 73. ayette okumuştuk hatırlarsanız. Unuttuysak hatırlatayım. 73. ayette Allah Teala kafirlerden bile bahsederken "Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd" demişti. Kafirler birbirlerinin velisidirler. Kafir birbirinin velisi oluyor. Ama münafık birbirinin velayetine sahip değil. Anlatabiliyor muyum? Korkunç bir şey bu. Neden? Çünkü kafirlerin bile, küfredenlerin bile bir inancı var. Bir davası var. Bir dava sahibi ya. Amacı var belli. Nedir amacı? İslam'ı yıkmak. İslam'ın sesini kesmek. Müslümanları ortadan kaldırmak. Amacı bu. Bir dava varsa bir velayet olur. Bu dava ne kadar sapkın olursa olsun. Ama münafıkta velayet yok ya. Münafıklıkta velayet yok ki, ilke yok, omurgası yok yani. Omurgasız insanların velayetini Allah Teala gündeme bile getirmiyor. Küfrün ve kafirin bile velayeti var ama münafığın velayeti yoktur. Devam edecek çünkü münafığın çok şiddetli bir karşılığı vardır. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendirler. Velayet değil. Ne yaparlar bunlar? Ye'murune bil münkeri. Münkeri emrederler. Münkeri önerirler. Toplumda fısku fucurun yayılmasına öncülük yaparlar. Gerekirse bunu tesis etmek, bunu yerleştirmek için servet ve sermaye harcarlar. Münkeri emrederler. Ve yenhevne anil ma'ruf. Maruftan da nehyederler. Şimdi bu sondaki ayetlerde, 71-72. ayetlerde müminlerin özellikleri olarak tersi biliyorsunuz değil mi? Ye'muruna bil ma'ruf, yenhevne anil münker. Ma'rufu emreder, iyiliği emreder, münkeri nehyeder. Ama münafıklar münkeri emrederler, ma'rufu nehyederler. Nasıl mı? Müminlerinkini nasılsa, müminler için sorarsanız bu nasıl sorusunun cevabı,

ya münafık kötülükleri diliyle tesis eder, ya da münafık münkerin yerleşmesini ister, başka bir maşa, başka bir piyon bulmak suretiyle kendisi bunu sağlamaya çalışır. Aynı mantık. İyiliği nehyetme de aynı şey. Münkeri emretme, iyiliği nehyetme konusunda da münafığın tavrı aynıdır. Ya elle, ya dille, ya da kalbiyle bunu yapmaya devam eder. وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ En önemli özelliklerinden birisi de ellerini tutarlar. Elleri sıkıdır. Yani bu bir deyim, cimridir yani. نَسُوا اللّٰهَ Allah'ı unutmuşlar. فَنَسِيَهُمْ Allah da onları unutmuştur. Allah unutmaz elbette. Onlar Allah'ı unutunca Allah da onlara değer vermemiş ve unutmuş gibi yapmıştır. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Münafıklar fasıkların ta kendileridirler. Sonuçları ne? 68. ayette onların akıbetiyle alakalı bir ifade. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Allah münafık erkekler ve münafık kadınlara vaat etmiştir. Sadece onlara mı? وَالْكُفَّارَ Ve kafirlere. نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebedi kalmak üzere cehennemi vaat etmiştir. Münafık erkekler ve kadınlarla kafirler. Allah Teala aynı kefeye. هِيَ حَسْبُهُمْ Cehennem onlara yeter. وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ Allah onlara lanet etmiştir. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Bu gerçekten kalıcı ve ebedi bir azaptır onlar için. Münafık erkek ve kadınlarla kafirler Allah tarafından aynı kefeye konur. Sadece burada değil. Sadece burada değil. Birçok yerde de bunu okuyoruz. Bu aslında şunu bize anlatır. Münafıklar dünya planında dünya hayatı yaşarken statü itibariyle mümin gibi görünebilir. Mümin olarak değerlendirebiliriz. Mümin olarak muamele edebiliriz. Mümin olarak bütün Müslümanların haklarından faydalanabilir. Problem değil. Onların bu dünyada bu statüde olması ahirette de mümin olarak muamele görecekleri anlamına gelmiyor ki. Farklıdır. Kıyamet gününde Allah Teala onları aynı kafirlerle aynı kefeye koyar. Mesela Nisa suresi 140. ayette de bunu görüyoruz. Ayeti sadece mealen hatırlatayım. Allah kitapta size şunu indirmiştir. İçinizden Allah'ın ayetlerinin alay konusu edildiğini veyahut da inkar edildiğini işitirseniz onlar başka bir konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın. Nisa 140. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ya da alay edildiğini işitirseniz bir ortamda o işi yapanlar orada başka bir gündeme, başka bir konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın. Oturursanız ne olur? İnnekum izen misluhum. Siz de onlar gibi olursunuz. Siz alay etmediniz. Siz inkar etmediniz. Alay ve inkar edenlerin yanında oturdunuz ya. Eğer kalkmazsanız hani değiştirmek cesaretiniz yok. Söylemek cesaretiniz yok. Anladım diyor Allah. E terk edin orayı. Ne söyledim, ne değiştirdim, ne de kalktım, öyle mi? O zaman siz onlar gibisiniz. Şimdi cümleye bakın. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِرِينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Allah münafıklarla kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Neden bahsetti ki? Allah'ın ayetlerini inkar ve alayından bahsetti. Buna seyirci kalanların kafirlerle cehennemde münafıklarla birlikte olduğunu anlatmak suretiyle bitirdi. Ne anladık ki? Ya kafirdir ya da buna seyirci kaldığı için bu adam münafıktır. Müdahale etmediğin veya terk etmediğin için. Değişen ne? Hiç değişen bir şey yok. Sadece dünyada farklı. Dünyada sadece farklı. Berideki adam Müslüman geçiniyor. Diğeri Allah'ın ayetiyle dobra dobra alay ediyordu. Sadece dünyada farklıydı ama ahirette ikisi de cehennemde aynı yerde olacaktır. Sadece bu değil. Aynı şey mesela Nisa suresinin devamında diyor ki اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Münafıklar cehennemin en alt tabakasında, cehennemde değil, esfel, en alt tabakasındadır. Ötesi yok bunun. Kafirler bile üstte, bunlar bile kafirlerden daha aşağı tabakada cehennemde. Neden? Yaptıkları işlerin karşılığıdır. Yine aynı şekilde Hadid suresinde münafık erkekler ve münafık kadınlarla mümin erkekler ve mümin kadınların bir diyaloğundan söz edilir. Aralarına duvar çekilir. Müminler ve münafıklar ayrışır.

0: seslerini sadece işittirecek duruma gelirler. Daha önce birbirlerini görüyorlardı. Duvar çekilince, görünmez hale gelince, birinin ateş tarafında, biri rahmet tarafında olunca, beri tarafta kalan münafıklar şöyle seslenirler. Elem nekun ma'akum, sizinle birlikte değil miydik? Bakın, biz Müslüman değil miydik? Değil. Hadid suresinde 12, 13, 14. ayetlerde. Biz sizinle birlikte değil miydik? Buna yok diyemezsiniz ki, hep beraberdik diyor. Kalu bela derler müminler. Duvarın öbür tarafında, cennet tarafında, beri tarafta, azap tarafında kalan münafık erkek ve kadınlara bunu diyor. Bela, tabii ki beraberdik. Beraberdik de bu beraberliğimiz sadece bedenen beraberdi. Hiçbir zaman aynı dava beraberliğimiz olmadı ki. Siz başınıza iş açtınız. Hep şüphe içerisinde oldunuz. Dur bakalım ne olacak dediniz. Hep gelecek planları kurdunuz ve sonra bir baktınız Allah'ın belası gelmiş. Arkasından şuna bakın şimdi. Bu konu bahsedildikten sonra 15. ayete geliyor. Allah diyor ki bunlara فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ne sizden bir fidye alınır ne kafirlerden. Orada kafirden bahsetmiyordu halbuki. Çünkü aynı kefeye konacaktır. Münafığın sadece statüsü dünyada farklıdır. Ahirette kafirden bir farkı yok. Hatta kafir bir gömlek üstedir, bir davası var. Bir ideali var hiç olmasa. Bir ilke uğruna yaşanmıştır. Şu veya bu şekilde de olsa. O yüzden Allah onlardan bile bahsederken, kafirlerden bile bahsederken, velayetlerine vurgu yapar. Münafıkların velayetini bile gündeme getirmez. Bu kadar eşet bir şeydir. Münafıkların en kritik özelliklerinden birisi. Sadece burada böyle bir yapı var. Münkeri emrederler, marufu nehyederler. Maruf ve münker. Ne? İyilik diyoruz, tamam. Kötülük diyoruz, tamam. Ama iyiliğin neredeyse insan sayısı kadar tarifi var. Kötülüğün nerede bir insan sayısı kadar tarifi var. Diyeceğim şu, herkesin kendine göre iyilikleri var. Herkesin kendine göre kötülükleri var. Anlatabiliyor muyum? Adam mesela kızının bilmem hangi şirkette hangi genel müdürle birlikte uluslararası yolculuklara çıktığından bahseder. Övünerek. İyilik. Ümmete hizmet. Hizmet ediyor. Halbuki Allah buna fuhşiyat der. Karısı gibi davranamaz ki hiçbir erkek bir kadına. Kocası gibi davranabilir mi bir kadın bir başka erkeğe? Ama biz bunu anlatıyoruz. Kızının bilmem nerede okuduğundan, uluslararası bilmem nereye gidip geldiğinden bahsediyor. İyilik mi? Çok büyük hizmet yaptığını aşkla, şevkle anlatan Müslümanlar var. Neresi iyilik ya? Allah Resulü hacca bile bir kadının yalnız başına gitmemesi için sahabe diyor ki, savaştan geri dön, beraber hacca git. Annenle veya eşinle. Savaştan dön diyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Efendim, ümmete hizmet edeceğiz. Ümmetin iyilik tanımı, ümmetin münker tanımı tepe taklak olmuş. Münker de gayet güzel bir iyilik olarak takdim edilebiliyor. İyilik de münker olarak takdim edilir mi? Değilse bile en azından boş bir iş olarak da değerlendirilebilir. Hatta kimi Müslümanların yaptığı ciddi fedakarane işler de enayilik olarak takdim edilebiliyor. Maruf-u münkeri nehyetmek, emretmeyle kastettiğim bu. Kuralı tespit edersek arkası yığılıyor bakınız. Onun için hangisi münker, hangisi maruf? Mesela bir kadının erkekler karşısında, bir kadının erkekler karşısında, affınıza sığınıyorum, oynaması ne anlama gelir? Oynaması ya. Buna ses çıkarmayanların deyus olduğu anlamına gelmiyor mu? Ama bizim toplumda düğün adına bu yapılırken çok güzel bir şey yaptığını zannediyor. İsraf nerede? İsraf nedir? Herkesin kendine göre bir israf tanımı vardır. Kullanmadığınız şeyleri habire yığıp yığıp çürümeye terk ediyorsunuz. Hiç de israf yaptığını söylemiyor. Münker yok ki. O yüzden bunu biraz böyle didiklemeseniz, biraz eleştirmeseniz, biraz tahlil etmeseniz, kimse münker yaptığı yok. Herkes iş yapıyor. Herkes düzgün şey yapıyor zaten. Müslüman kadınların, daha doğrusu Müslüman olduğunu söyleyen kadınların şu kıyafetlerine bakın ya. Dün nasıl giyiniyor? Bugün nasıl giyiniyor? Bizim dışımızda, bizim dış dünyamızdaki insanlarla ilgimiz yok. Onları bırakıyorum. Onlara sıra gelmiyor. Dün giyindiği kıyafetten bugün utandığı için farklı bir kıyafet biçimini ortaya koyan Müslüman kadınlara çok iyilik yaptığını zannediyor. Dün böyleydik, Bizi uyutmuşlar. Meğer bizi cendereye sıkmışlar. Boşu boşuna bize eziyet etmişler. Meğer böyle olması gerekiyormuş. Kim dedi? Dün söyleyen kimdi? Bugün bunu söyleyen kim? Heva mı? Arzu ve istek mi? Bunların tümü münker ve marufun tanımıyla alakalı söylüyorum. Sözü uzatmıyorum. Söz Allah söylesin. Kehf suresinde Allah Teala kıyamet günü en zor durumda kalacak olanların, Allah nezdinde en sıkıntılı durumu yaşayacak olanların kimler olduğunu biliyor musunuz, anlatıyor Allah Teala. Kul hel nunebbiukum bil ahsarina amala. Kıyamet günü amel bakımından en ziyanda olan, en kötü durumda olan haber vereyim mi? Haber ver ya Rabbi diyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Ellezina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş. Ama boşa gitti, ama niçin boşa gitmiş? Boş olduğu için değil. Boşa kürek salladığı için de değil ya. Vehum yahsabuna ennahum yuhsinuna sun'a. Kehf 103-104. Onlar dünyadayken iyilik yaptıklarını zannediyorlardı. Çok iyi şeyler yaptıklarını zannediyorlardı. Kıyamet geldiğinde yaptıkları iyiliklerin, çabaların, gayretlerin, döktükleri terlerin hepsi boşa gitmiş. Amel bakımından en zor, en kötü durumda olan budur. Çünkü öbürü zaten amelin bozuk olduğunu biliyor. Çünkü öbürü zaten bu ameliyle Allah'a bir şey arz edemeyeceğini zaten biliyor. Belli ki çok güzel şeyler bekliyor. Bir bakıyor ki aman Allah'ım, hiçbir şey kalmamış. Niye? Çünkü iyilik yaptığını zannediyordu. Şehit olduğunu zannediyordu. İnfak ettiğini zannediyordu. Kitabı, Allah'ın kitabını okuyup anlattığını zannediyordu. Allah üçüne de diyecekti ki, Müslim'de geçen bir hadis, Hazreti Peygamber'in hadisini kısaltarak söylüyorum. Allah da buna diyecek ki, sen ne şehit oldun ya? Desinler diye yaptın. Sen infak etmek için değil, cömert desinler, hayırsever desinler diye yaptın. Sen de ne iyi Kur'an okuyor, ne güzel anlatıyor desinler diye okuduğunu anlattın. Sürükleyin cehenneme, üçünü de cehenneme atar. İşin garip tarafı, bu üç eylemin sahibi de, yani şehit olan da, infak eden de, ilim yolunda olan da kendisini öyle zannediyor. Başkası onu öyle zannediyor değil. O ayrı bir şey bakın. Hani biz bir insanı böyle zannederiz, yanılırız. O ayrı bir konu. Ama bu üç insanın üçü de kendisini böyle takdim ediyor. Ne yaptın dediğinde şehit oldum. Öbürü sen ne yaptın dediğinde Allah, ben infak ettim. Öbürüne Kur'an okudum, Kur'an anlattım. Atın cehenneme çünkü hiçbirinin değeri yok. Kat sayı sıfır. Çarpanı sıfır. Neden? Oysa dünyada bunlar çok iyi şeyler yaptığını zannediyordu. Kendileri, başkaları değil. Amel bakımından en kötü durumda olan da budur. Onun için bu maruf ve münker, münafıkların özelliği olarak marufu nehyetmek, münkeri emretmek. Müslümanların özelliği olarak da marufu emretmek ve münkeri nehyetmek dediğimiz zaman hangi maruf, hangi münker sorusunu cevaplamanız lazım. Kime göre maruf, kime göre münker? Toplumun değer yargılarına göre mi? 2015'in Müslümanlığına göre mi? Yoksa 14 asır öncesinde inen bu mesajın ölçülerine göre mi? Neye göre iyi, neye göre kötü? Allah için hayatımız yeniden gözden geçirelim. Dün yaptığımızdan bugün pişman olmuş bir durumdayız. Allah için öyle yapmayalım. Dünün doğrularını bugün yanlış gösteren kriteriniz ne Allah için ya? Dün yaptığınızın yanlış olduğunu bugün ne diye çok Kur'an okudunuz da bu sonuca geldiniz? Çok hadis kitabı devirdiniz de bu sonuca geldiniz? Yapmayın. Heva, arzu ve istekler böyle. Onun için münafıkların özellikle bu durumlarını anlatırken diyeceksiniz yani hocam burada münafık mı var? Yok ya, öyle olduğunu söylemiyorum. Haşa, tenzih ederim. Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırız. Ayrı bir şeydir. Ama bizim Ömer'den, bizim Ebu Bekir'den, bizim diğerlerinden radiyallahu anhum ecma'in, bunların hiçbirinden geri kalır tarafımız yok. Bunlar bile böyle okurdu. Böyle bir ayet nazil olduğu zaman ya acaba bu benden mi bahsediyor diye kendi kendine endişeye kapılırdı. İçeri kapanırdı. Bu ayet benim işimi bitirdi diye günlerce ağlayan sahabe vardır. Ayetleri başka bir adrese postalama maharetini gösteren sahabe yoktu. Bunu münafıklar yapardı. Onun için bu ayetleri okurken önce kendi nefsime, sonra siz de kendi nefsinize okuyun. Biraz daha hayatımızı düzeltme belki bu anlamda katkısı olur. Münafıkların bu hal ve hareketleri, yani iyiliği emredeceklerine nehyetmesi, münkerden alıkoyacaklarına münkeri emretmesi, bu özellikleri nedeniyle ve cimri olmaları nedeniyle Allah Teala da onları unuttu. Çünkü Allah, onlar Allah'ı unutunca Allah da onları unuttu. İnsanlar Allah'ı niye unutur? Taha suresinde bunun bir cevabı var. Allah insanı niye unutur? Taha suresinde 125-126, daha doğrusu 124'ten itibaren bir konu anlatılır. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kim benim zikrimden, Kur'an'ın bir ismi, kim benim vahyimden yüz çevirirse ona dar bir geçim veririm. Sıkarım. Sıkıntı yaşar. Kıyamet günü de kör olarak haşrederim. Kıyamet günü kör olarak haşredilince bu kişi diyecek ki kâle Rabbi lime haşartani ya'ma, beni niye kör haşrettin ya Rabbi? Vakad kuntu basira, ben dünyadayken görüyordum. Niye gözüm kör şimdi? Kâle, der ki Allah, kezalike etetke ayatuna fenesiteha. Ayetlerimiz size gelmişti, sen ayetlerimizi unutmuştun. Ayetlerim sana gelmişti, sen ayetlerimi unutmuştun. وَكَذَٰلِكَ لِيَوْمَ تُنْسَى. Bugün de unutulma sırası sendedir. Allah'ın gönderilen ayetleri yeterince ilgi görmüyorsa Müslüman tarafından, yeterince ilgilenilmiyorsa Müslüman tarafından, bu ayetlerin unutulduğu anlamına geliyor. İnkardan bahsetmiyoruz. İnkardan bahsetmiyoruz bakınız. İnkar farklı bir şey. اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Aldırmamak. Ayete aldırmamak sonucu bu. Ayeti reddetmekten bahseden bir bölüm değil, onu söyleyeyim. Ayete aldırmamanın, ayeti ciddiye almamanın getireceği sonuç budur. Sen unuttun ayetlerimi ve bugün de sen unutuldun. Unutmanın nedeni de budur. Dolayısıyla münafık tip Allah'ın ayetlerine yeterince zaman vermemeyi bir marifet saydığı için böyle bir sonuçla karşılaşacaktır. Kıyamet gününde Allah muhafaza. Yine onun cezasıyla, azabıyla alakalı çok la'anehumullah diye bir ifade geçer. Allah ona lanet eder. Cehennem azabı zaten yeterince bir azap değil mi? Bir de ve la'anehumullah, bir de lanet. Nasıl bir şey bu? Acaba lanet mi ağırdır yoksa cehennem azabı mı ağırdır? Bunun tam karşısı, tam mukabil olarak okursak belki biraz daha doğru olur. Acele ediyoruz ama oraya gelmedik, ama karşılaştırma imkanı olsun diye söyleyeceğim. İman edenlerin özellikleri anlatıldıktan sonra 72. ayette de iman edenlerin sonucu anlatılır. O sonuç anlatılırken de onlar gerçekten cennetlerdedirler. Güzel mekanlardadırlar. Adın cennetlerindedir. Dedikten sonra mümin erkeklerin ve kadınların bu mükafatın yanı sıra bir de der ki وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ. Allah'ın rızası çok daha büyük. Cennet artı Allah'ın rızası. Tam bunun mukabili münafık erkek ve kadınlardan söz ederken de cehennem artı lanet. Cennete göre Allah'ın rızası neyse cehenneme göre lanet de öyle. Böyle basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Allah ki Rahmandır. Dünyada kafirlere bile rahmet eder. Onun kafirlere bile rahmetinin gereği devam ediyor kıyamete kadar. Lanet etmek Allah'ın bu rahmetini bile iptal etmek anlamına gelir. Belki tam netleştirmedim. İzah edilmiyor çünkü Türkçe. Ama şöyle bir hadis var, o hadisle lanetin ne anlama geldiğini anlıyorum. Çünkü cehennem azabından çok daha kötü bir şeydir lanet. Tıpkı Rıdvan'ın cennetten çok daha değerli bir şey olduğu gibi. Aleyhissalatü vesselam'la bir sefere katılıyor. Müslümanlar dinleniyorlar bir yerde. Sahabinin devesi hırçınlık yapıyor, serkeşlik yapıyor, dikbaşlık yapıyor. Durmuyor, rahat durmuyor yerinde. Sahabinin şarteli atıyor, kafası bozuluyor. Sesli bir şekilde Allah lanet etsin diyor. Deveye, hayvana. Allah Resulü bu sözü duyar duymaz ne diyor biliyor musunuz? Bu deveyle birlikte bizim de savaşa gelmeyeceksin. Lanet böyle bir şeydir. Bir işe, bırakın bir insana, bir hayvana bile lanet edildiği zaman tabii ceza hayvana verilmiyor. Ceza o hayvanın sahibine veriliyor. Hayvanın bir suçu yok tabii ki. Ceza hayvanın sahibine veriliyor. Ya da hayvanın sahibi üzerinden ceza ortaya konuyor. Bunun farkında olalım. O yüzden lanet edilen bir deveyle cihada, savaşa katılmayı peygamber reddediyor. Adam ihtiyacı olduğu bir dönemde bile. Gelmeyeceksin, bu deve gelmeyecek savaşa diyor. Lanet bu işi bitiren bir şeydir o anlamda. Müslümanların özellikle kadınların ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri lanet kelimesi, lanet olasıca, lanet herif, lanet iş. Ne bu ya? Kimden öğrendiniz bunu? Bunu kim öğretti ya? Müslümanın söyleyeceği bir telaffuz değil bakın bu. O yüzden lanet dendiği zaman basit bir şey değil. Cehennem, cehennemden öte yok diyoruz değil mi sanki? Bu ayet bu ezberimizi bozuyor. Cehennemin yanı sıra bir de lanet var. O yüzden Allah onlara lanet etmiş ve onların azabı da kalıcı. Ayet 69. Kellezine min kablikum. Münafıklar sadece bir dönemle sınırlı değil. Önceki dönemlerde de var. Allah Teala şimdi bunu söyleyecek. Kellezine min kablikum. Sizden öncekiler gibi aynen. Bu münafıklık özellikleri sadece sizde yok diyor Allah Teala. Ayetin indiği ilk dönem muhataplarına. Sadece sizde yok, sizden önce de vardı. Kânu eşedde minkum kuvveten ve ekfere emvâlen ve evlâden. Üstelik mal ve evlat olarak, nüfuz ve nüfus olarak sizden çok daha güçlü, çok daha nüfuzlu ve nüfuslu olanlar olmasına rağmen sizden önce de bu münafıklık vardı. Festemte'u bihalâkihim. Onlar kendine düşen hisselerle bundan faydalandılar dünyadan. Mallarıyla, evlatlarıyla oyalandılar. Festemte'tum bihalâkikum. Siz de kendinize düşen payla oyalanıyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Kemestemte'allezine min kablikum bihalâkihim. Tıpkı sizden öncekilerin her birisinin kendine düşen dünyalık paydan faydalandığı gibi siz de faydalanmaya devam ediyorsunuz. Ama vahuttum kellezi hadu. Değişen bir şey yok. Bu filmi daha önce de görmüşüz. Diyor ki Allah Teala, sizden öncekilerin dünyaya daldığı gibi siz de bu kafayla dünyaya çok daldınız. Ulaike bunlar habitat amaluhum fid dunya vel ahire. Dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir bunlar. Ve ulaike humul hasirun. Ve bunlar gerçekten kaybedenlerin ta kendileridirler. Husrana girenlerin ta kendileridir. Dünyaya dalmak, dünyanın kölesi olmak ama fark edememek. Hiçbir şey yokmuşçasına devam etmek. Bu münafıkların anlatıldığı bir bağlamda özellikle Müslümanların peşini bırakmayan, önlerinde sürekli bir tehlike olarak duran bu süreci Allah Teala geçmişle irtibatlandırıyor. Geçmişte de benzeri var. Sahip olunan mal ve evlatlar itibariyle sizden çok daha güçlü. Onlarda da bir değişiklik yoktu. Aynısını yaptılar. Daldıkça daldılar ve öyle bir noktaya geldiler ki amelleri boşa gidecek bir hayat yaşadılar. Dünya böyle bir şeydir. Afrika'da maymun avcılarının maymunları avlarken uyguladıkları bir taktik var. Yanlış bilmiyor ve yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir taktik var. Maymunları avlamak zor. Onun için ağzı dar olan cam bir kovanozun içerisine maymunların iştahını çeken ceviz gibi, fındık gibi yemişleri doldururlarmış. Cam bir kovanoz. Bu kovanozun içerisine elinizi yumarak korsanız, çıkarırsanız çıkarabilirsiniz. Ama elinizi yumruk yaparsanız el orada kalır, çıkmaz. Maymun önüne kor. Maymun gelir fıstığı, cevizi gördüğü için elini içine atar. Karşıda da tüfeğin namlusunu görür. Tüfeğin namlusunu görür ama eli kavanozun içerisinde. Bir avuçlamış fındık ve ceviz, çıkarmaya çalışıyor. Tüfeğe bakıyor, cevize bakıyor. Bıraksa kurtulacak. Bırakamıyor. Kovanozla birlikte tetiğe basıyor ve o da avlanıyor. Bizim dünya sevdamız bunun gibidir. Almışız. Bırakamıyoruz. Bıraksa kurtulacağız. Yine faydalan. Bir tane al. İki tane al. Problem değil. Avuçlayınca çıkmıyor kardeşim. Kavanozun ağzı dar. Kapasiteyi aşıyor. Kapasiteyi aşınca kimyanı bozuyor. Avcı orada tetiğe basacak, seni bekliyor. Sen farkında değilsin. Cevize dadanmışsın. Bizim örneğimiz bundan farklı değildir bakın. Daldıkça dalıyorsunuz ve sonra avlanıyorsunuz. Önce buna hakim sizken sonra bunlar size hakim oluyor ve sonra kıvırmaya başlıyorsunuz. Dünle bugünün mukayesesini yapıyorsunuz. Dün yanlış yaptık, bugün doğru yoldayız zannediyorsunuz. Kıyamette Allah Teala bunun hesabını görecek bizden. Ve amelin boşa gitmesiyle alakalı kullanılan terimi yerinden hatırlatayım. Habitat amaluhum. Amel niye boşa gider? Kullanılan terim ne biliyor musunuz? Hayvan, deve ya da deve yedikçe yediği şeyin kendisine faydası olduğunu zanneder. Aslında ölüme götürüyor. Habitat kelimesinin anlamı bu. Arapçada. Deve zehir yemiyor. En çok sevdiği, lezzet aldığı bir yiyecek yiyor. Ama yedikçe de kendisini bozuyor. Öldüme doğru götürüyor. Fakat verdiği lezzetten dolayı bunu hissetmiyor. Bir süre sonra patlayıp gidiyor. Hani koyunlar buğday çuvalına dadandığı zaman bir de üzerine su içiyor. Ne kadar lezzetli geliyorsa arkasından gidiyor ya. Ölüme doğru gittiğini farkında değil. İşte münafıkların yaptıkları işlerin boşa gitmesi de böyledir. Çok işe yaptığını zannediyor sadece. Ama bu amelin boşa gitmesine neden oluyor. Yaptığımız, sahip olduğumuz şeyler, imkanlar, dünyevi anlamdaki imkanlar bizi bozmaya devam ettiği sürece de biz gerçekten amellerimizin boşa gittiğini fark edeceğiz. Sonuçta aslında asıl amacımız, meşguliyetimiz neyse, ilgi alanımız neyse, bizim zihinlerimizi meşgul eden neyse aslında biraz da imani kimliğimizin belirtisi o değil mi? Kime ait olduğunu bilmiyorum ama buna benzer bir hadis var da hadis değil bu söyleyeceğim. Kimin sözüdür tam hatırlamıyorum. Allah yanındaki değerinizi bilmek istiyorsanız Allah'ın sizi neyle meşgul ettiğine bir bakın bakalım. Korkunç bir şey. Allah sizi neyle meşgul ediyor? O sizin Allah yanındaki değerinizdir. Bu ayet değil, hadis değil diyebiliriz ki bu sözün hiçbir değeri yok. Ama gerçekten bir tecrübenin sonucu olarak süzüle süzüle buraya getirilmiş bir sözdür. Evet, yani gerçekten neyle meşgulsünüz? Bakın meşguliyetinize ve size Allah'ın verdiği değeri orada görebilirsiniz. Onun için meşguliyetlerimizi lütfen gözden geçirelim. Neyle meşgul olduğumuzu, hangi konular bizi onore ediyor, hangi konular bizim uykularımızı kaçırıyor, Allah için tekrar düşünelim. Bunlar bizim iman kimliğimizin işaretleri olarak değerlendirilecektir. Rabbim yolundan ayırmasın, ayaklarımı sabit kılsın. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve netubu ileyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillah felâ mudille leh. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام Efendimiz'i dinlemeye, onun dediklerini anlamaya, onunla yol bulmaya, cennet yolunu onunla anlamaya hazırız. Huzurundayız. Sözlerini dinlemek için İmam Kudai'ye müracaat ediyoruz. O bizi alıp birbirinden yüce, birbirinden güzel ahlak sahibi insanlarla peygambere ulaştırmaya çalışıyor. Ashab-ı kiramın duyduklarını kendisinden sonraki nesle, yani tabiine intikal ettirdiklerini biliyoruz. Onlar bir sonraki nesil, onlar da bir sonraki nesle peygamberden duyduklarını, öğrendiklerini bir bir naklederken söz yazıya intikal eder ve bize kadar ulaşır. İşte İmam Kudai'nin Müsned-ü Şihab'ı ve At'imu ta'amekum el-etkiyâe, yiyip içme ortamlarınızı cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan muttakilerle paylaşın. Böyle tercüme edebildik. At'imu ta'amekum, kendi yemeğiniz vardı ya, sizin evde hazırlanan, sizin yemeğiniz vardı ya, paranızla aldığınız, sizin diye yemek, siz yiyecektiniz. Çalıştınız, çabaladınız, biriktirdiniz, uğraştınız. Bir yemeğiniz vardı ya. Onu el-etkıya olabilenlerle beraber yiyiniz, onlara yediriniz. Siz yemeyin de onlar yesin değil elbette. Böylece İslam dininin yemek yedirme prensibine bir sınır gelmiş ya da açılım kazanmış oluyor. El-Etkıya adında birilerini bulacaksınız. Lakabı mı, soyu mu, sopu mu, aile adamı, yoksa nereden geldiğine, nasıl olduğuna bakmayacağınız işte böyle bir sıfat mı demeyeceksiniz tabii. El-Etkıya muttakiler anlamına gelecek. Takva sahipleri. Öyle ki cennet yoluna gitmeye sevdalı insanlar, kendisini bu yola adamış insanlar, evet ben her şeye rağmen cennet yoluna gitmek zorundayım diyenler, cennet yolunda olmak zorundayım diyenler, bu yolun hangi yol olduğunu ve her bir noktasında, hatta mübalağa değil, her bir adımında gerçek mi, cennet yolunda mıyım, bu adım beni şaşırtmadı değil mi, ben bu yoldan çıkmadım değil mi demek zorundalar. Çünkü eğer insanlar cennete gidecekken kendilerince öyle zannettikleri halde bir bir adım adım cehenneme yaklaşıyorlarsa, o zaman hesabını nasıl öderler yarın? Ben öyle zannetmiştim ya Rabbi, ya Rabbi bana öyle geliyordu. Öyle demelerin ne faydasını görecekler? Mesela En'am suresinde yarın kimi cehennemliklerin şöyle mazeret beyan edecekleri haberi var. Diyeceklermiş ki vallahi Rabbina ma künna müşrikin. Vallahi ey Rabbimiz, gerçekten ama yemin billah ediyoruz ya Rabbi, biz bütün bu yaptıklarımızı şirk olsun diye yapmamıştık. Senin tanrılığına, senin ilahlığına, senin rububiyet ve uluhiyetine gölge düşürecek ya da leke getirecek bir şey peşinde değildik. Ama biz eğer birilerine tanrısal güçler izafe etmişsek, birilerini yüceltmişsek, birilerine hayatımıza karışma yetkisi vermişsek, bu senin eksikliğinden değildi, sana ortak aradığımızdan değildi. Çünkü Zümer suresinden öğreniyoruz. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa. Çünkü biz onlara evet ibadet ediyor, itaat ediyorduk, bir dediklerini iki etmiyorduk, her dediklerini gerçekleştirmeye çalışıyorduk.

0: yaptıklarından değil, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye öyle, öyle anladığımız için yapıyorduk diyeceklermiş, Allah korusun. Bu noktadan hareketle, eğer etkıya olma sevdası varsa birilerine, açıkça diyeceğimiz şu: eğer sen takvayı kendin belirleyeceksen, Allah'ın belirleme yetkisini elinden alarak peygamberin örnekliğinin dışında bir takva modeli gerçekleştireceksen, bu takva ile gideceğin cennet de Allah'ın cenneti değil, peygamberin örneklediği, peygamberin hedeflediği cennet değil elbette diyeceğiz. Demek ki bir takva modeli olacak. Bu Allah'a göre, bu peygambere göre olacak. Buna göre yaşayanlar cennete gidecekler. İşte derdi bu, sevdası bu, sevgisi bu, isteği bu, arzusu bu olan insanlar, ben cennet yolunu Allah'tan öğrenmeye, peygamberden öğrenmeye adamışım kendimi diyenler, böyle olan insanlar bizim yemeğimizi yesinler, yemeğimizi onlar yesin, hayatı onlarla paylaşalım, yani yiyip içme ortamlarımızı cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, bu sevdaya kapılmış, öyle hareket etmeyi şiar edinmiş, din edinmiş müttakilerle paylaşalım. Atyabut-tıyb el-miskü, en hoş koku misk kokusudur. Peygamberimizin fıtratı, yani yaratılıştan taşıdığı özellikleri, şeytan ve dostları da bozamayınca, Allah böyle bir imkan onlara vermeyince, o hep en güzelini yaşamıştır. Mesela sahabeden falanın kuyusunun suyu biraz daha serin diye zaman zaman özellikle onu içmeye gittiğini biliyoruz. Yani fıtrata uygun, yaratılıştan taşınan özellikleri kaybetmeyen bir peygamber var karşımızda. Evet, bir insan peygamber, ama zaten peygamber insan olacaktı ya, baştan sona dört dörtlük insan, ama sürekli Allah kontrolünde bir insan olarak o peygamber olacaktı. İşte bu peygamberimiz yemede, içmede ya da renkte, tatta, kokuda, düzende, nizam ve intizamda, yani yerleşmede, dekorasyonda, aklınıza ne gelir, insanların ilgileneceği her şeyde, bedi zevki en güzel olan, damak zevki en güzel olan, söz zevki en güzel olan, kulak zevki, dil zevki, göz zevki en güzel olandır. Onlardan biri olarak da der ki, en hoş koku misk kokusudur. Ya ceylanın misk torbasından çıkaracaksınız, ya bir özel balığın misk torbasından çıkaracaksınız. İşte o misk olacak ve özel olarak onun kokusu en güzel koku diye kullanacaksınız. Biz ya mahrumiyet bölgesinde, ya mahrum bırakılma atmosferinde bunlardan habersiz büyümüşüz. Güzel koku mu? Yani mesela nedir güzel kokular diye söylenince, sorulunca, kimilerinin egzoz borusundan çıkan kokunun en güzel olduğunu iddia ettiğine şaşmayın. Ben bizzat böyleleri hem duymuş hem görmüşüm. Hatta diyelim otobüs yolculuklarında, isterseniz bakın siz de bir kenar, herkes bir tarafta rahat ve huzur içinde, yani dinlenirken, güzel koku peşinde ya da havanın o enfes atmosferini teneffüs etmeye çalışırken, bir dağ başında mola verdiği yeri, bir ortamı düşünün, ama birileri de o egzozun arkasına yer almış, borunun arkasında onun dumanına, onun kokusuna, onun sesine meftun olmuşlar, bitiyorlar, yani mest oluyorlar, ayakkabı oluyorlar, ne olduklarını bilmiyorlar, öylelerini biliyoruz. Hatta kimileri böyle bir sesi dünyanın en güzel müzik sesine tercih ederlerdi. Şöyle kendilerince en güzel dedikleri, bölgelerinde en güzel bildikleri motosikletleri kenara yerleştirip onları rölantide çalıştırırken çayla demlenmeye, kulaktan da beslenmeye çalışan insanlar biliyorum. Onlara göre de o en güzeli. Bir adam varmış. Hayatı hep ahırda geçmiş, samanlıkta. Hayvanların pisliğiyle uğraşmış, temizlemiş. Hep o ortamın kokusuna alışmış. Hayatı o. Baştan sona bildiği en güzel kokular işte onlar. Ya koyunun, ya keçininki, veya ineğin, ya da başka bir hayvanınki, hepsi o kadar. Ama insan bu ya, hayat hep ahırda geçmez ya, bir de yolu düşmüş, bir şehir hayatı gereği bir yerden bir yere giderken, misk satanların çarşısına, onların sokağına, onların caddesine, onların pasajına girmek zorunda kalmış. Öyle bir çarşı, misk çarşısı, güzel koku satanlar. Adam dayanamamış o kokulara, Her yerden bir güzeli geliyor. Gülden karanfile kadar, envai türlü çeşit çiçeklerden alınmış özlere, üsarelere kadar ne kadar güzel, ne kadar fevkalade güzel kokular burnunu o kadar tahrip etmiş ki adam beyni nihayet dayanamamış ve oracığa yığılıp kalmış, bayılmış. Hemen en güzel, en tesirli ama nadide, herkese çıkarılmayan, şöyle tezgah altında saklanmış nice güzel kokular getirmişler. Onu koklasın da onunla ayılsın diye. Hani bazen şimdi onun yerine kolonya falan koklatıyorlar ya, belki ayılır diye. Ama adam daha bir bayılıyor, daha bir kendinden geçiyormuş, sararıp solmuş, neredeyse korkutmuş çevresindekileri, ölüme ramak kalmış dercesine. Derken kalabalığa dikkat çeken birisi şöyle aradan sıyrılıp bakmış, yerde yatan bir adam görmüş, birdenbire tanımış, demiş hayrola nesi var onun, bayıldı da demişler, en güzel kokuları getiriyoruz, mis koklatıyoruz, yine ayılmıyor. Bir dakika demiş adam, fırlamış, koşmuş, yani alabildiğine, gücü yettiğince ve tekrar nefes nefese, kan ter içinde geri gelmiş, avucunun içinde bir şeyler saklıyormuş, hemen burnuna tutuvermiş. Birden adamın gözü açılmış. Allah Allah demişler, şaşırıp kalmışlar. Onca adamın arasında tanınmayan bu attar kim ki acaba? Bu güzel koku sahibi kim ki acaba? Meraklarıyla adama bakıyorlarmış. Demişler, Allah aşkına nedir o getirdiğin? Nereden buldun? Hindistan'dan mı, Yemen'den mi? Ya da Afrika'nın derinliklerinden mi? Nereden geldi o koku? Söyle demişler, Allah aşkına biz bilmiyoruz, sen nereden buldun? Gülmüş adam, öyle değil demiş, anlamadınız. Bu adamı tanırım ben, siz tanımıyordunuz. Hayatı hep at pisliği, inek pisliği içinde geçti. Sizin güzel kokularınız onu baydı, mahvetti, yok etti. Hala devam ediyordunuz daha kötü olsun diye sanki. Ben gittim, bir at arabası eşliğinde takip ederken yere düşenlerden almışım. İşte getirdim, buruna koklattığım odur demiş. Hepsi o kadar. Ne dersiniz? Herkese göre değişik değil mi güzel koku? Hatta mesela kimilerini duyuyoruz. Allah kaptırmasın kimseyi. Hele çoluk çocuklarımızın neslimizi Allah daha bir korusun. Allah korusun elbette, duamız herkese. Yani mesela kimilerde tiner kokusunu daha çok seviyor değil mi? Hatta mesela büten gaz olarak mutfaklarda kullanılan o gazı, onun gaz kaçağını veya çakmaklardaki gazları ne kadar çok sevenleri görmediniz mi? Ama dikkat edin kendiniz ve çocuklarınıza. Mesela ben dede olarak, amca, dayı, hala, teyze olarak, hatta nice büyükler yanında, hatta 9 yaşına kadar inen bir seyir çizgisiyle küçücük çocuklara varıncaya kadar ben nice insanların sigara kokusunu dünyanın en güzel kokusu olduğunu söyleyen insanlar görüyorum. Yani evet ama seviyorlar. Hem ne kadar bayılıyorlar. Hatta nice kadınlar bilirim, bazen kocaları bir sohbet ortamında sigara dumanıyla şöyle her tarafı özel olarak sinmiş, sigara kokusuyla bulanmış olarak gelen elbiselerinden dolayı kocalarına sevgisi bile artıyormuş. Neden mi? Ama kocalar içmiyormuş ki. Vah zalim koca, hanımını mahrum ediyormuş böyle bir kokudan. Daha niceleri, insanlar ne kokular sever olmuşlar. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, atyabut tıyb el misku, en hoş koku misk kokusudur. Peki miskler bulsak, alkolsüz esanslar üretsek, herkesin evinde bir tane ama yatak odasında iki tane, yok efendim cebinde, her cebinde birer tane, el çantasında bir adet, bond çantasında iki adet bulunsa, ama yemek masasına getirilse, fakat çalışma masasında mutlaka bulunsa, her yerde, her zaman ve her mekanda en güzel, rengarenk, çeşit çeşit, isim isim, İsmi ve cismi bilinmez nice güzel kokularla insanlar hayatlarını sürdürseler, yani bütün hayatlarını buna vakfetseler, bunun bir sektör olarak topluma mal edilişini düşünün. Sonra işte şimdiki insanlar. Ama aleyhissalatü vesselam yine de diyor ki, atyabut tıyb el misku, kokuların en güzeli, en hoş koku misk kokusudur. Eğer kokulanacaksanız işte o kadar, onun ötesi ama en güzel koku misk kokusudur. A'tul ecira ecrahu kable en yecife arakuhu. İşçinin ücretini teri kurumadan veriniz. İşçinin ücretini teri kurumadan veriniz. Ne dersiniz? Var mı işçiyle münasebetiniz? Perşembeden perşembeye bir bayan geliyor, evini temizliyor, öyle mi? Tamam. Ama yemek de yapıyor mu şöyle 2 günlük? Başka? Ayda bir de daha bir genel temizlik adına biraz daha fazla kalıyor. Çok güzel. Peki sen ücretini ne zaman veriyorsun? Yani her ay vermeye çalışıyorum ama bazen 3 gün, bazen bir hafta gecikiyor diyorsan, bana kalırsa öyle yapma. Her seferinde ver. Ama o almak istemiyorsa sen her seferinde ver. Çünkü alnının teri kurumadan verecekmişin. Yani o onun olunca onun olsun. Neden sen borçlu kalasın? Ama neden baştan vermek daha güzel? Hatta peşin veresin, daha iyi olmaz mı? Ver parasını, o da ona göre hareket etsin. Hemen itiraz etmen gerekmez ki sözüme. Yani sen peşin verince o zaten savsaklıyordu işinde. Şimdi iyice perişan edecek bu iş, öyle mi? O zaman bir başkasını bul. O da aynısını yapıyorsa demek bu böyleymiş de. Ama bana da şunu dedirtiyorsunuz sonunda. Ve men la yazlimin nase yuzlem. Yani insanlara zulmetmezseniz size zulmederlermiş, öyle mi? Ayet değil, hadis değil ama toplumsal bir gerçek gibi çıkıyor karşımıza. Kocaman bir dağ gibi sanki. Ama olsun. Bakın Peygamberimiz diyor ki, işçinin ücretini teri kurumadan veriniz. Hepsi o kadar. Yani yanınızda birini çalıştırdınız mı? O henüz daha işini bitirdi mi? Yani vereceğiniz para netleşti mi? Onu hemen veriniz. Mesela yanınızda işçi çalıştırıyorsunuz. Fabrikanız var, iş yeriniz var, işveren durumundasınız ama haftalık veriyordunuz. Yani cumartesiden cumartesiye veya pazardan pazara veriyordunuz. Ne zamansa işte, yani o güne kadar beklemeniz gerekir mi? Onu bilmem. Onu siz kendiniz hesaplayın. Yani kendi dünyanızdaki kuralların nasıl çözüme ulaşacağı konusunda ben ne bileyim. O ayrı bir dünya galiba. Ama hak ettiğinde verilmesi en güzeli. Peki her gün verseniz çok mu zor olur? Ne anlama gelir? Peki o adam her gün size iş veriyor ya. Siz ona iş veriyorsunuz, o size iş veriyor. Dolayısıyla paranızı da verseniz o da teşekkür etse daha iyi olmaz mı? Ama günlük olunca o da günlük harcarmış. Belli olmaz, belki daha güzel olur bu işler. Yani hemen vereceksiniz, hemen alacaksınız. O zaman borçlanmayacaksınız. Belki o adam da borçlanmayacak. Her gün eve giderken aldığını borcu almayacak. Pazarlık payı olacak, elinde para olacak veya cebinde para olacak. Adam daha net bir hak savunucusu olacak belki de. Ama ben onları bilmiyorum. Benim bildiğim şu var. İşçi mi, ona ücret mi vereceksiniz, teri kurumadan veriniz, tamam. Yani siz 50 kişi 60 kişi çalıştırırken oradaki işçinin ücreti konusu dışındaki konuları zaten sünnet marka yerleştirmemişseniz, bunun uyum sağlayacağını, bu markanın, bu modelin, bu çapın veya bu parçanın uyum sağlayacağını bilemiyorum ben. Tekrar edeyim. Yani bir yerde işçi çalıştırıyorsunuz. Bu sizin iş yeriniz olabilir. Veya başkasının iş yerinde siz bu görevle görevli olabilirsiniz. Ama oranın varlık nedeni, oranın işleyiş prensipleri, oranın baştan sona, kuruluştan yok oluşa kadar bütün planı ve projesi vahye dayanmadan gerçekleşmişse, yani orası öylece gerçekleşmiş bir yerse, nereden geldiği bilinmez, nereye gideceği bilinmez, Allah'a sorulmaz, peygambere danışılmaz bir iş yeri ise, o zaman siz orada İşçilerin ücreti konusunda teri kurumadan mı diye bir de özel terlerin kuruyup kurumadığının ölçüm makinesini icat etmeye kalkmayın. O olmaz zaten. Çünkü bu işçinin ücretini teri kurumadan veriniz prensibi böyle bir parça, düşünün, sistem parçası, diğer parçalarla uyum içinde olmaz zaten. Siz onu baştan düşünecektiniz. Hani öyle bir fıkra anlatılır. Siz bunu adapte edin, olmaz mı? Adamın biri varmış. Bakmış ki sokağın ucunda birisi hem bağırıyor hem çocuk dövüyor. Vurdukça, aşk ettikçe bir şeyler feryat ediyormuş. Yetişmiş, dur demiş, be birader ne yapıyorsun? Sana ne demiş? İyi ama yani insanlık öldü mü arkadaş, Müslümanı soralım dedik. Demiş ki bu benim yavrum, çocuğum benim. İster sever ister döverim, sana ne? Anladık demiş, ister sev ister döv ama niye bağırıyorsun, bir şeyler söylüyorsun, onu anlamak istedim asıl demiş. Sen peygamberi duymadın mı demiş. Ne yaparsan, ne iş yaparsan, her iş yaptığında mutlaka besmele çek diye, her tokat vuracağımda Bismillah diyorum, öylece vuruyorum demiş. Adam şöyle garip bir yüzüne bakmış. bir baştan ayağa süzmüş, bir de çocuğa bakmış, sonra dönmüş adama demiş ki, baba o besmeleyi önce çekecektin demiş. Evet, bizde tümünü düşününce eğer bizim besmele parçamız sistemin dışında kalıyorsa, işçinin ücretini teri kurumadan veriniz parçası sistemin dışında kalıyorsa, bütün bunlarla nereye varacağımızı düşünmemizin anlamı yok. Sanki kaba tabirle söylersek, Ford arabada şavurla parça aramak gibi mi olur dersiniz? Arayın isterseniz, ya da sizin sokakta eğer raylar döşenmemişse henüz, öyle bir yol kenarında değilseniz, tren yolu kenarında ve siz tren bekliyorsanız, o durağa tren gelecek zannediyorsanız, sabahı haşa kadar bekleyin. İyi beklemeler. Azamun nisa-i baraketen ekalluhunne me'uneten. En bereketli eş, kadınların en bereketlisi, az bir geçimlikle yetinendir. Elbisesi varmış. Alsak bir daha dediniz, istemem dedi. Maşallah, çok bereketli. Ekmek, su derdine hiç düştüğünü görmediniz. Maşallah, hep tok görünüyor. Karnı tok değilse de gözü tok. Ne kadar güzel. Peki ayakkabı dediniz. Hatta bir öncekini getirdi. Siz unutmuştunuz bile. O hala giyiyormuş. Sizin en son aldığınızı hiç kullanmamış. Ne gereği var dedi. Ne kadar güzel, maşallah. Peki ya ev eşyası? Hepten aynı. 25 sene olmuş. Daha gelinlik dönemine ait hepsi pırıl pırıl duruyormuş. Öyle mi? İlahi, maşallah, elhamdülillah. Çok güzel. Peki ya siz? Kadınlar öyle olsun efendim. Yani onlar bereketli olsun o zaman. Peki ya kadınlara karşı sorumlu, ama topluma karşı sorumlu, ama bir insanlığa karşı İslam'ın nasıl yaşanacağının gösterisinden, gösteriminden sorumlu olan erkeklerden ne haber? Onlar öyle değil, değil mi? Onların Müslümanlığı dilde mi kalsın sadece? Gömlek değiştirdi ama kravat da değişsin. Ama piyasa o dönem o rengi sevmedi, yeni bir daha alsın. Elbise mi? Ama solmasın. Sonra fiyakalı olmak için değil, ama yakışıklı olduğundan dolayı bir tane daha alsın. Cebinde para mı? Yarıdan fazlasını kendisine harcasın. Yeme içme mi? Ama görüntüsü güzel olsun. Fakat lezzeti de güzel olsun. Ama tekrarı da güzel olsun. Yani az bir geçimlikle yetinmek kadınlara ait olsun. Erkekler bunu hepten unutsun, öyle mi? Olsun. İnanın, o dönemde, o anlamda, o ortamda yaşayan kadınlara bunun karşılığında cennet vardır da, eğer erkekler öyle değilse onlar cenneti bulamazlar bu açıdan. Öyleyse kadınlar için söylenilen bu sözü erkekler de kendilerini anlasınlar. Azamun nisa-i baraketen ekalluhunne me'uneten. En bereketli eş az bir geçimlikle yetinendir. E'iddu lil belâi eddu'a'e. Belalara karşı duayı hep yedeğinizde tutun. Yani bir başka ifadeyle, ağzınızdan hiç düşürmeyin duayı. Hep dua edin, devamlı dua edin. Hep hazırınızda olsun dua. Belalara karşı, musibetlere karşı, sıkıntılara karşı, dertlere, çilelere karşı hep dua edin. Yani Allah'a yalvarın, yakarın. Zaten duanız olmasaydı neye yarardınız diyen Allah'ı unutmayın. Furkan suresinin 77. ayetini unutmayın. Dua, dua, hep dua. Başka yapacak işimiz yok ki. Aciz isek dua. Yardıma muhtaç isek dua. Bir şey isteyeceksek dua. Ama korunmaya muhtaç durumdaysak, korunacak haldeysek, birisi bizi korusun istiyorsak dua edeceğimizi biliyoruz. Ama hayır olsun istiyorsak yaptıklarımızın, bize cennet kazandırmasını istiyorsak, cehennemden alıkoyması bizim gayemiz, ana hedefimiz ise dua etmek zorundayız. Namazda dua, ama kıyamda, ama kıraatta, ama rükuda, ama sücutta dua. En son oturduğunuz yine dua. Hayatın mihveri ve merkezi namaz, hep dua ise, zaten salat dua demekse hayatın tümü dua olmalıdır. Her zaman. Sabah kalktınız, yani kalkmadınız, hatta yataktasınız, dua edin. Uyandınız yani, oturduğunuz yatağınıza dua edin. Ayağa kalktınız, dua edin. abdeste yürüdünüz, tuvalete girerken ya da çıkıyorsunuz, yemeğin başında ya da bitirdiniz, hasta ziyaret ediyorsunuz veya biraz oturdunuz, Allah'a ısmarladık diyeceksiniz, kapıdan ayrıldınız, dostunuzu ziyarettesiniz veya ticari ortamdasınız, bir şey alıyor ya da veriyorsunuz, ötekine döndünüz, bir şey beğendiniz, bir şeyden nefret ettiniz, bir bela duydunuz, bir musibet ortamını yaşadınız, dua, dua, dua, dua edeceksiniz. Her ortamda, her halükarda peygamberinizi örnek alacak ve dua edeceksiniz. Yıllar önceydi. Hadisleri henüz bilmiyordum. Kur'an'ın öğrenileceğinden haberim yoktu. Ama bir kitap geçmişti elime. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dualarını içeriyordu. Ezkar adında İmam Nevevi'nin. Kocaman, kalınca bir kitaptı. İçi hep dua doluydu. Namazda ve dışında, oruçta başlamada ve dışında, zekatta alırken, borçta verirken, elbise giyerken veya çıkarırken, ayakkabı giyerken ya da kaybettiğinde bir eşyanı ya da aklını kaybetmediğinde, hastalığını kaybetmediğinde, sağlığını kaybetmediğinde, yani bir şeyler olduğunda ya da olmadığında her zaman dua, her zaman dua edilecekti. Aman Allah'ım, bu da neydi dedim. Yani bir insan hayatına sığar mı bu? Her şeyi bırakacaksınız, yemek yemeyeceksiniz, su içmeyeceksiniz, elbise giymeyeceksiniz, yatmayacaksınız, oturmayacaksınız, kalkmayacaksınız, çarşıya gitmeyeceksiniz, pazara gitmeyeceksiniz ya da müzik dinlemeyeceksiniz, okula devam etmeyeceksiniz, diploma yarışınız olmayacak, para yarışınız olmayacak, kasa yarışınız olmayacak, kese yarışınız olmayacak ve siz sadece oturup bu duaları ezberleyecek ve sabahtan akşama kadar zar zor bitireceğiniz dualarla bir gününüzü doldururken, akşam yatacağınız son dualar yapmış, bitap düşmüş yatmışken, sabah kalkarken yeniden duaya başlayacaksınız. Öyle zannetmiştim. Heyhat, öyle değilmiş. Mesela günde 70 defa istiğfar edeceksiniz diyordu Peygamberimiz. 70 defa. Oturun kenara. 30'a vardığınızda bıkmaya, 60'ı bulamadığınızda da düşmeye başladınız değil mi? 70 bulamadınız çoğu zaman, inat ettiğiniz uzun sürdü, tekrar edemediniz. Yarına işiniz var sizin. Ama kaldırımlarda işiniz var. Ya da dolapların önünde işiniz var. Veya karelerin, kutuların önünde işiniz var.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Kızılderili bir adam Beyaz Adamın Kutusu diye bir yazı yazmış. Yıllar önceydi, okumuştum. Beyaz Adamın Kutusu yatak odasını tarif ediyor. Karyolası, komodiniyle tüm bir odayı bir kutu olarak, iç içe kutular olarak tarif ediyor. Kalkıyor adam oradan, tuvalete gidiyor, ayrı bir kutu. Sonra salon, kutular, mutfakta nice kutular var, iç içe, dış dışa. Sonra işine gidecek adam koridora çıkıyor, apartman boşluğunda, daireler arası boşluk, yine kutular. Acayip bir kutu, aşağı yukarı inip çıkan, asansör diyorlar beyazlar ona, ama kutu nihayet. Sonra iniyor, kapının önünde farklı bir kutu. O dik kesikli çizgilerle oluşmamış, yani araba denilen bir kutu. İş yerine varıyor, yine aynı kutular zinciri ve masa denilen bir kutunun başında çekmeceler var, farklı kutular. Karşıda ekran, yani bilgisayarı, o da ayrı bir kutu. Kutu kutu içinde, onların içine hapsedilmiş bir adam ruhuyla patlıyor, sanki anlatmaktan bıkıyor, korkuyor. Derin bir nefes alıyor ve diyor ki, bense özgürüm. Bugün oltamı alır balığa giderim, yarın okumu alır ava giderim, hepsi o kadar diyordu. Söyleyin, yani insanlar sanki böyle kutu kutu içinde yaşarlarken o kadar çok işleri, o kadar çok bela ve musibetleri var ki hepsine birden dua etmeye, yani o benim eskarda okuduğum duaları arka arkaya sıralamaya çalışsalar hepsine gün yetmez zannediyordum. İstiğfar edeceklerdi, hiç yetmezdi biliyordum. Çünkü bizim istiğfara engel hayatımız varmış, ne bileyim ben. Allah'ı hamd etmeye, Allah'a hamd etmeye ve de Allah adıyla yapmaya, ona maşallah demeye, onunla inşallah demeye ya da Sübhanallah veya Elhamdülillah ya da Allahu Ekber demeye vakit bile kalmazdı bence ki Estağfirullah demeye günde 70, hatta 100, hatta daha fazla nereden imkan kalsaydı. Cehalete bakın, Allah kimseyi, hele ki tabi Müslümanları cahil etmesin, kafirler de cehaletten kurtulunca Müslüman olurlar diye Müslüman olsun onlar da. Meğer ki namazı namaz gibi kılınca ben 70 istiğfarı haddinden fazla yaparmışım bile, 70'i aşarmışım bile. Çünkü kıyamda durmadan önce istiğfar edin, henüz daha tekbir almadınız. Rüküya gittiniz, Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahil azim ve etubu ileyh dediniz. Siz hep Sübhane Rabbil Azim mi diyordunuz? Ama böylesi de varmış, bazen de böyle deyin. Hiç olmazsa bir tane etti bir rekatta bir. Sonra iki tane de secdede yaptınız aynı duadan, istiğfardan, etti üç, bir rekatta üç. İki secde arasında en az iki defa Rabbiğfirli Rabbiğfirli dediniz, beş oldu. Peki bir rekatta beş tane, dört rekatlı bir namaz kıldınız, sonra dört rekat kıldınız veya iki kıldınız, yani günde her bir selam verdiğiniz bölümler 10 tane ise, bu sefer her selamdan sonra da 3 defa istiğfar edecektiniz. Hani sağa selam verdiniz, sola esselamu aleyküm ve rahmetullah dediniz mi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyeceksiniz. Etti 3 taneden, günde 30 tane de öyle. Günde 40 rekat namaz kılmışsanız 4-5-20 tane, 200 tane de oradan aldınız. İşte 30 tane de buradan yazdınız. Ama arada bir aklınız başınıza geldi, canınız sıkıldı, moraliniz bozuldu, estağfirullah dediniz, 250 tane, 300 tane bile diyebilirsiniz günlük. Ne haber? Yani eğer siz ciddi niyet ederseniz, meğer bunlara yer varmış. E'iddu lil belâi eddu'a'e. Öyleyse başınıza gelen her şey konusunda hemen bir dua ağzınıza gelsin, hemen onu söyleyecek kadar hazır edin dilinizin altında. Onlar hep hazır dursunlar. Ama siz mesela karşıdakini affedersiniz, lütfen rica ederim sözlerini nasıl da hazırlamıştınız, hiç olmaz olası şeyler, keşke olmasaydı şeyler konusunda nasıl da teşekkürü hazır ediyor, hemen kullanıveriyorsunuz. Öyleyse duayı da belalara karşı hazır edin. Mesela korkunç bir olay duydunuz, müthiş bir beladan haberiniz oldu, hemen diyeceksiniz ki Elhamdülillahillezî âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kethîrin mimmen halaka tafdîlâ. Ya Rabbi, birilerini böyle imtihan ediyorsun, bana bu konuda afiyet vermişsin, hamdolsun sana, beni bu işe layık kıl ya Rabbi diye Allah'a dua ediyorsunuz ve diğer dualar. Ama hadisi bir daha okuyorum. Belalara karşı duayı hep yedeğinizde tutun, ağzınızdan hiç düşürmeyin, devamlı dua edin. A'mâru ümmeti ma beyne sittine ile seb'in ve akalluhum men yecuzu zalik. Ümmetimin ömürleri 60 ila 70 yaşlar arasıdır. Onların pek azı bunu geçer. Yani bu ümmet genellikle 60-70 yaş arası yaşayacaktır. 61'den 60'dan 70'e kadar, işte o kadar, işte o civarda veya 70'li 60'lı yıllar yaşayacaktır. 60'dan 79'a kadar. Ama kimileri 80'e varacak, kimileri 90'a, kimileri 100'e varacaksa da çok az olacakmış öylesi. Bunun bana faydası ne diye düşünmedim değil. Peygamberim dediyse faydalı. Dursun, bugün anlamamışsam yarın, bugün az anlamışsam yarın, elbette peygamberin dediğini anlamaya çalışmak zorundayım diye onu bir kenara koyabiliyorum. Zaten anlamadığım, daha önceki anlayışlarıma farklı gelen hadisleri de ben şahsen öyle yapıyorum. Mesela bir konuda 5 hadis, 10 hadis, 20 hadis okumuşum. Hepsi bir çember oluşturmuş, bir çerçeve oluşturmuş, bir şekil oluşturmuşlar. Ama aynı konuda bir hadis daha okuyorum ki onların hepsine ters. Ne yapmam gerekir? Dursun kenarda diyeceğim. Acelem ne? Belki ara boşluğu doldurursam o da çerçeveyi büyütecek, farklı bir alanda bana ışık tutacak, hayatımı bana anlatacak bir hadis olacaktır diye onu kenara koyuyorum. Ve bazı hadisleri ise anlamıyorum zaten. Yani neden denildiğini, bana ne dediğini anlamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yapacağım iş beklemek. Mesela bu hadisin ancak şöyle bir yönde bana şimdilik faydası olduğunu zannediyor ve onun için okuyorum. Demek ki 60-70 yıl kadar yaşayacakmışım. Planımı, projemi ona göre yapsam. Diyelim bunun en fazlasıyla 70'se. Mesela bugün 50 yaşında. 55 yaşındaysam daha bir 15 senem varsa geriye, ben bir yerlere yılda bir defa uğrayacağımı planlıyorsam 15 defa uğrayacakmışım ona göre planlasam. Ben birilerine ayda bir iş yapacaksam, birileriyle ayda bir beraber olacaksam, yani bir eylem planım, bir söylem planım varsa ayda birlikse, işte 12 ay bir yıldaysa 10 yılda ben 120 ay kadar o işi yapabileceğim, 15 yılda bir 180 ayım var. O kadar planım olsun istiyorum. Ben Kur'an adına, sünnet adına, Müslümanlık ve Müslümanlar adına, kendim adına, onlarla diyaloğum adına ne tür bir plan ve proje yapacaksam bir 60-70 yıla göre planlamalıyım. Ama benim yaşım henüz 30'sa, daha önümde 30-40 yıl varsa, oho çok aman, şimdi sıkmamın ne anlamı var dememi elbette yanlış bileceğim. Bu bir garanti değil tabii. Bazen olur insanlar 35 yaşına gelince 70'in yarısı zannederler de, ama bir sene sonra gidiverirler ya da iki sene sonra bakmışsınız yol meğer tamamlanmış anlarlar ama iş işten geçmiştir. Hatta kendi evimde yaşadığım olay unutmamam açısından daha net. Bir dede nice zamanlar hastalığının artmasını bahane ederek galiba bu defa ölüyorum diye sızlanırken, torunu dur bakalım dede, belli olmaz, belki ben senden önce ölürüm diyordu da nitekim öyle oldu. 26 yaşında torun dedeye hazırlanan kefene sarıldı ve gönderildi. Demek ki ümmetin ömrü 60-70 yaş arasıdır. Pek azı bunu geçer, ona göre hazır olalım. اَعْمَلْ عَمَا الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى. En beter körlük hidayetten sonra dalalete düşmektir. En beter körlük, körlüğün en körlüğü, yani tam körlük, %100 körlük, bir adam hidayeti tanıyacak, cennet yolunu bulacak, sanki iyi bir bakışla cenneti görecek, bak işte cennet orası, yürü denilecek, hatta birkaç adım da atacak, sonra da bakmışsınız, görmeyecek orayı, sanki yokmuş gibi davranacak, dönecek başka tarafa ve yürüdükçe batacak, battıkça yürüyecek, debelendikçe kaybedecek ama hep dalalette, hep dalalette olacak. İşte en kötü körlük, hidayetten sonra, hidayeti tanıdıktan sonra dalalete düşen insanların körlüğüdür. Konuyu Bakara suresi 16. ayet şöyle ifade eder. Ülaikellezîne eşteravuddalalete bilhuda فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. İşte bu insanlar kimler olduğunu hemen sayacağım inşallah. İşte bu insanlar şu 8. ayetten itibaren 15. ayete kadar sayılan özellikteki insanlar, tanıtılan insanlar var ya, bu özelliklerdeki insanlar, işte bu insanlar hidayete karşılık dalaleti satın almışlar. Hidayeti vererek dalaleti geri almışlar. Hidayet mi istemiyoruz, alın sizin olsun, bize dalalet lazım dercesine cennet yolunun tarifi yerine cehennem yoluna gitmeyi evetlemişler. Cennete bilet yerine cehenneme bilet kestirmişler. Yani biletlerini cennet olmak yerine cehennem olarak belirlemişler. İşte bu insanların yaptıkları bu alışveriş kesinlikle kar sağlamamıştır. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Tabi dolayısıyla onlar ve makanu muhtedin, hidayete de erecek değiller. Kim bunlar? Bakara suresinin başında Kur'an'a karşı yamuk davranan insanlar diyebileceğimiz özel insanlardır. İnsanlardan kimileri var ki diye başlar 8. ayet. Kim insanlar var ki Allah'a iman, ahiret gününe iman iddiasındalar. Ama gerçekten inanmıyorlar bunlar. Ya neden böyle bir iddia ortaya koyuyorlar? Güya Allah'ı aldatıyorlar. Bir de müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Oysa sadece kendilerini aldatıyorlar da farkında değiller. Ayrıca bu insanlar sadece bu hareketleriyle kalplerindeki hastalığı artırıyor. Çünkü onların kalbi hastadır. Bu işleri yaptıkça, yani kendi kendilerini aldattıkça, Allah'ı aldatma, müminleri aldatma planı içine düştükçe onlar hep bu hastalıklarının artma ortamında yaşayacaklar. Ve kendilerine elin bir azap, korkunç bir azap hazırlanmış olarak yalanlarından dolayı kahrolacak, mahvolacaklar. Bu insanlara deseniz ki bırakın bu ifsadı, bırakın bu düzen bozukluğu, salıverin, yeryüzünde düzen bozmayın, etmeyin, eylemeyin denirse, yani siz bu hareketinizle düzen bozuyorsunuz. Siz kendi kendinize düzen iddiasında olabilirsiniz. Ama kadın adına, erkek adına, çocuk ve aile adına, yeme içme, giyim kuşam adına, ekonomik, sosyal ve siyasal dünya adına siz hep yanlış yapıyorsunuz, düzen bozuyorsunuz, vazgeçmeyin denilince iddialar enteresan. Biz ha? Aa, olur mu öyle şey? Biz düzen kurmak için yapıyoruz. Biz işi düzenlemek için yapıyoruz. Biz böyle bir şey yapıyorsak bunu düzenlemekten yana olduğumuzdan ortaya koyuyoruz. Desinler böyle, demeye devam etsinler. Oysa Allah diyor ki açın gözünüzü, dikkat edin, bu tür insanlara takılı kalmayın, endişeniz sakın ha sizi onlar adına aldatmasın, çünkü onlar düzen bozanların ta kendileri, fasit hareket edenlerin yani bozguncuların ta kendileri, ama farkında değiller. Ayrıca bu tür insanlara gelin vazgeçin, sıradan herkes gibi, yani Adem gibi, Nuh gibi, yani Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, yani Allah'ın istediği, peygamberin istediği gibi, her Müslüman gibi hareket edin. Size ayrıcalığın ne anlamı var? Gelin, ayrı bir din mi bekliyorsunuz? Bu kitap size de kitaptır, bu peygamber sizin de peygamberiniz diye imana davet edince bu insanları, iddiaları enteresan. Derler ki olmaz öyle, şu sefihler, şu adi insanlar, şu beyinsizler, şu kendinden geçmiş, karını zararını bilmez insanlar gibi mi yapacakmışız, olmaz öyle şey diyorlar. Ama Allah'ın uyarısına dikkat ediyoruz. Garip. Hayır diyor Allah, yanılmayın, açın gözünüzü, dikkat edin, gerçek sefih onlardır, gerçek beyinsiz onlardır, aklını kullanamayan insan bunlardır, ama bunun farkında değiller. Ve bu insanlar eğer müminlerle beraber olurlarsa, eğer Müslüman dünyanın içinde bulunurlarsa, eğer konu bunu gerektiriyorsa, kendileri de iman terennüm ederler, imandan söz ederler, inandıklarını ifade etmeye çalışırlar. Ama kendi şeytanlarıyla, kendi dostlarıyla, kendi akıl hocalarıyla beraber kalınca hemen dönüverirler onlara. Biz sizinle beraberiz, biz sizdeniz, biliyorsunuz biz sizi büyük biliyoruz, biz sizi üstad biliyoruz, biz sizi akıl hocamız biliyoruz. Yani sizin içinde olabilecek ortamı yaşadınız. Eğer böyle bir iddia olursa hemen yaltaklanmaya devam edip derlermiş ki öyle mi, biz onlarla dalga geçiyorduk da ondan, biraz dinsel konuşuverdik, biraz onlardan yana oluverdik, yani işte alay konusu etmek için onları gırgıra sarıverdik filan diye kendilerince. Allah da diyor ki Allahu yestehzi'u bihim ve yamudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Onlar Müslümanlarla dalga geçe dursunlar, alay ede dursunlar, onlarla da Allah alay edecektir. Dalgalarını, alaylarını başlarına çalacaktır. ve onları azgınlıklarında kör sağır salıverecektir. Hem ki hiçbir şey bilmez halde, şaşkın, darmadağın. İşte bunlar, bu özellikleri taşıyan insanlar, Allah'a sormadan yaşayanlar, peygambere danışmadan yaşayanlar, sorsalar bilseler bile bildikleri gibi hareket edenler, vahyi tanıdıkları halde, imanı tanıdıkları halde, Müslümanları gördükleri halde, onlarla beraber olmayı bırakıp yine küfrün, şirkin ve isyanın kucağına düşenler var ya, işte bunlar hidayeti tanıdıktan sonra, hidayetle buluştuktan sonra, hidayeti anladıktan sonra tutup her şeye rağmen dalaleti seçenler, cehennem yolunu kendilerine yol bilenlerdir ki bu alışveriş kesinlikle onlara kar getirmeyecektir, getirmemiştir ve onlar bu davranışlarıyla da kesinlikle cennet yolunu bulamayacaklardır. Onların örneği, düşünün, bir gece yolculuğundasınız, bir yerde mola vermek zorundasınız, dinlenme tesisleri falan değil ama öyle düşünmeyin, kendiniz kendi başınıza kervanla gidiyorsunuz, atınızla gidiyorsunuz, arabanızla gidiyorsunuz ama 3-5 kişi, 5-10 kişi belki bir yerde mola verdiniz derken birileri daha geldi, bir ateş yakmanız gerekti, hem yemek için, hem yalnızlığınızı gidermek için, hem de ısınmak için hatta. Sonra ateş etrafı aydınlattı, herkes bundan yararlandı, ateşi siz yaktınız ya da bir ateş yakan vardı. Ateş ortadayken, her taraf ateşten yararlanırken ama onlardan kimilerinin eğer gözlerinin nuru kaybolmuşsa, yan ateşi göremeyecek durumdalarsa, ateş olsa da, yanlarında bulunsa da, ellerini uzatınca yansa da elleri, ayaklarına zaten alev gelse de ama yine de ateşten yararlanamıyorlarsa, işte bu insanların durumu buna benzer diyordu Cenab-ı Hak. Bakara suresi 17. ayette. 18. ayet ise yine bir örnek. Kör onlar, sağır onlar, yani dilleri yok onların, ağızları yok, gözleri yok onların, kulakları yok onların, geriye dönemeyecekler onlar. Çünkü 19. ayet, sanki gökten bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor düşünün. Karanlıklar üstüne karanlıklar var, gök gürültüsü şimşek, her tarafı kaplamış, insanlar korkudan, yıldırımdan ölmemek için ellerini kulaklarına tıkıyorlar. Ne yaptıklarını şaşırmışlar, kurtulma sevdasına kapılmışlar ama bilmiyorlar mı ki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Ve 20. ayet, şimşek çakınca gözlerini alıyor neredeyse, göremeyecek hale geliyorlar ama çevre aydınlandı diye birkaç adım atmaya cesaretleri var, sonra kapkaranlıkta kalıveriyorlar, dikilip kalıyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar ama Allah dileseydi zaten ne göz bırakırdı onlarda ne kulak. Hepsi biterdi. Allah her şeye kadirdir. İşte bu bölüm ayetleri yeniden okuyun. Yeniden okuyalım. A'mel ama dalaletu ba'del huda. Bu kelimeler bana bu ayetleri hatırlattı. Yani en beter körlük hidayetten sonra dalalete düşmektir. Bir insan hem hidayeti tanıyacak, bir insan hem hidayetle buluşacak, bir insan hem hidayet adına adım atacak, Kur'an'ın yol gösterdiğini bilecek, Kur'an'la cennet yolundan haberi olacak, sonra da salıverecek, hayır istemiyorum ben cehenneme diyecek. Bu körlükten daha büyüğü yoktur, Allah korusun. Bugün okuduğumuz hadisleri tekrar ediyorum ve sohbete son veriyoruz inşallah. Yiyip içme ortamlarınızı cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan muttakilerle paylaşın. En hoş koku mis kokusudur. İşçinin ücretini teri kurumadan veriniz. En bereketli eş az bir geçimlikle yetinendir. Belalara karşı duayı hep yedeğinizde tutun. Ağzınızdan hiç düşürmeyin. Devamlı dua edin. Ümmetimin ömürleri 60 ila 70 yaşlar arasıdır. Onların pek azı bunu geçer. En beter körlük hidayetten sonra dalalete düşmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
18: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
19: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
20: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
21: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
24: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
25: Saat 18.
26: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsirimizin bugün Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesine geldik. Rabbim bu ayet-i kerimesinde ve ma yestevil a'ma vel basir. 20. ayet-i kerimede veladzulümatü velen nur veladzillü velel harur ve ma yestevil ahya'ü velel emvat buyurmakta. Gözü görenle görmeyen bir değildir. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Denk değildir. Aynı değildir. Sıcakla serinlik de aynı değildir, denk değildir. Ölüyle diri de aynı değildir, denk değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede ve la testevil hasenetu ve la seyyi'e. İyilikle kötülük denk değildir diyor Rabbimiz. İmanla inkar denk değil. Zaten zulümat ile nur ve la zulümatu ve la nur. Karanlıklarla aydınlık denk değildir, aynı değildir, eşit değildir. Kur'an'ın diğer ayet-i kerimelerinde inkarcıların summun, bükmün, umyun kelimeleriyle ifade edildiğini görüyoruz. Sağırdırlar, dilsizdirler ve de kördürler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada kör kelimesini şu bedeni özürlü olan insanlarımız için katiyen kullanılmıyor. Ve men kâne fî hâdî âmâ fehuve fil âhireti âmâ. Bu dünyada kör olan ahirette de kör olacaktır ayet-i kerimesi. Şu başımızdaki iki gözün görüp görmemesiyle alakası yoktur. Ben nice şu başındaki gözü görmeyen bedeni özürlü değerli insanlar bilirim. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber etmiş, Fatiha suresi gibi bir oturuşta 10 saat içerisinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyabilen, gözü görmeyen değerli insanlarımız vardır. Başta sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ümmü Mektum vardır. Ebu Cehil'in gözü görüyordu ama gönül gözü görmüyor ve Bedir'de geberip gitmiştir. Ama şu başındaki gözü görmeyen Abdullah İbni Ümmü Mektum İran'ın fethinde bulunmuştur. Ve sahabe-i kiram cenk ederken sancağı hep dik tutmuştur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bu insanlar gönül gözünü hakka kapatmış insanlardır. Ama burada örnek verirken nasıl ki şu gözü görenle görmeyen bir değilse, gönül gözü kapalı olanla gönül gözü açık olan da bir değildir. Yani müminle kafir de bir değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Şu baştaki gözü görmeyen, doğuştan görmeyenler için söylüyorum. Doğuştan görmeyen insanlara gülü tarif ettirecek olsanız tarif eder. Nasıl tarif eder? Annesinden, babasından duyduğu, kitaptan okuduğu şekliyle tarif eder. Yeşil rengin ne olduğunu, kırmızı rengin ne olduğunu, pembenin ne olduğunu öğrendiği kadarıyla size sözlü olarak tarif eder ama sizin gördüğünüz yeşili o görmez. Rabbim diyor ki karanlıklarla aydınlık da bir değildir, denk değildir. Hani dünya dolusu karanlığımız olacağına bir tane mumunuz olsun, mum. Bir tane çırağınız olsun, bir tane ampulünüz olsun, bir tane lambanız olsun. Dünya dolusu karanlık niye yarar? Bütün izimler niye yarar? Komünizmmiş, ateizmmiş, kapitalizmmiş, bilmem neymiş. Bütün bunların topunu bir araya getirseniz Allah Celle Celaluhu'nun bir tek ayetine denk olmaz. dünyanın bütün karanlığını toplasanız bir tek mum ışığına denk olmaz. Vela zillu velel harur. Sıcakla serinlik gölgede bir değildir. Cehennemi bir sıcaklık var. Bir de bir ağacın dağın yamacında bir çınar ağacının gölgesi vardır. Bunlar da bir değildir. İmanın insana vermiş olduğu bir serinlik vardır. Ölüyle diri de bir değildir diyor. Allah Celle Celaluhu birçok ayet-i kerimede kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi velirrasuli izâ deâkum limâ yuhyîkum. Sizi diriltmesi için size yapılan bu davete icabet ediniz. Yani ölmüş yüreklerin dirilmesi, nasıl ki ölmüş topraklar yağmur rahmet damlalarıyla dirilir, ölmüş yürekler de Allah'ın rahmet ayetleriyle dirilir. İnna Allaha yusmi'u men yeşâ. Allah dilediğine işittirir. Ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. Kabirde olanları sen işittiremezsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ölmüş ve dirilmeye de niyeti olmayan insanlar vardır. Onlara her ne kadar tebliğe götürsen de onlar dirilmeyeceklerdir. Kim onlar? Onları Rabbim biliyor da biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimizden dolayı çıkmadık canda ümit vardır diyerek yaşayan her insana İslam'ı götürmeye gayret göstereceğiz. Rabbim de zaten diyor Peygamber Efendimiz'e, İn ente illa nedir? Sen uyarıcısın. Uyarmaya devam edeceksin. Ey millet, ey insanlar. Bu yol cennetin yoludur. Rabbin rızası buradadır. Bu yolda cehennemin yoludur. Gitmeyin. İnkar, şirk, zulüm, işkence, gasp, fuhuş, her türlü kötülük sizi cehenneme götürür. Bu yola gitmeyin diye uyarmaya devam edilecek. Sevgili Peygamberimize diyor, İnna erselnake bil hakkı beşiran ve nediran ve in min ümmetin illa hala fiha nedir. Biz seni hak ile gönderdik, peygamber olarak gönderdik, müjdeleyici olarak gönderdik, uyarıcı olarak gönderdik. Yanımız seni değil, geçmişte her ümmet içinde bir uyarıcı gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimelerden şunu da, bir soruyu da cevaplandırmış oluyoruz. Hocam genelde bütün peygamberler Orta Doğu'da gelmiş. Bütün peygamberler Orta Doğu'da gelmiş diye bir ayet yok. Hadis-i şerifler de yok. Yüz binlerce peygamber geldiği konusunda hadis-i şerifler var. Ama nerede geldiği konusunda açıklık yok. Ama Kur'an'dan apaçık ayet-i kerimeler var. Her topluluğa peygamber gelmiştir. Yani bazı sorular, Amerika'daki insanlara peygamber, İnka medeniyetleri ondan öncekilere peygamber geldi miydi? Japonya'ya peygamber geldi miydi? Hindistan'a peygamber geldi miydi? Veya Çin'e peygamber gelmiş miydi? Gelmediği konusunda sizin elinizde belge yok. Geldiği konusunda ayeti kerimede insan olan yere, topluluğun olduğu yere peygamberin, uyarıcının geldiği konusunda açık ayeti kerimeler var. Bir de çağımızda ilmi bulgular var. Nedir o? Mesela dinler tarihiyle ilgilenenler iyi bilirler. En sapık gibi kabul edilen bir din araştırılıyor ve o dinin İslam dinindeki birçok güzelliklerle birlikteliği var. Mesela şu 12 maddede İslam dini ile birleşiyor diyor. İslam dini ile Hristiyanlığın, İslam dini ile Yahudiliğin, İslam dini ile efendim Budistliğin birleşen tarafları verilmiş dinler tarihi kitaplarından. Buradan da anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu o doğruları zaman içerisinde oralara da gönderdiği peygamberlerle insanlara yaygınlaştırmış. Daha sonra bu bilgiler şahıslar, onu insanlara duyuran insanların isimleriyle anılmaya başlanmış. Onun için biz şuna çok dikkat edeceğiz. Türkiye'de de cı ve ci, cılar, filancılar, filanciler diye söylenen sözler var ya, bu sözlere çok dikkat edelim. Bir gün gelir 100 sene sonra, 200 sene sonra, 300 sene sonra bu güzel sözler yalnız ona nispet edilir. Allah ve peygamber unutturulma tarafına gidilebilir. Onun için ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve men ahsenu kavlen mimmen dea ilallahi ve amile salihan ve gale inneni minel muslimin. İnsanları İslam'a davet edenden, iyi işler yapandan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim varmış diyor Allah Celle Celaluhu. Ve gale inneni minel muslimin. Ben Müslümanlardanım. Kimlerdensin? Müslümanlardanım. Bitti. O zaman bütün dünyadaki Müslümanlarla birlikteliğini de ifade etmiş oluyorsun. Yine Peygamber Efendimiz uyarılıyor ve onun şahsında biz uyarılıyoruz. Ve in yukezzibuke fakat kezzebellezine min kablihim. Câethüm rusuluhum bil beyinati ve biz zübri ve bil kitabil münir. Eğer bu insanlar seni yalanlıyorlarsa, daha önceki gelen peygamberleri de yalanladılar bunlar. Onlara peygamberleri apaçık belgelerle, kitaplarla, apaçık her tarafı aydınlatan kitapla gelmişlerdi ama onlar yalanlamışlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biz okuyoruz. Seni eğer yalanlıyorlarsa sözünü üzerimize alalım. Biz burada şahsımız değil, kitabımız yalanlanıyorsa üzüntüye değil de ümitsizliğe düşmeyelim. Ümitsizliğe düşmeyelim. Çünkü diğer peygamberler de yalanlanmışlar. Sevgili peygamberimize yalan söylüyorsun demişler. Sihir yapıyorsun demişler. Göz boyayıyorsun demişler. Sen delisin demişler. Ve ağza alınmayacak kelimeleri kullanmışlar. İsa aleyhissalatu vesselam'ı Yahudiler öldürmeye teşebbüs etmişler. Ve geçmişte birçok peygamberi de öldürmüşler. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Peki biz, ya hocam hiçbir şey olmamış adama. Hiçbir şey olmamış. Müslümanlara sıkıntılar var. Ne sıkıntısı var? Anlattığı şeyler ceviz kabuğunu değil, incir kabuğunu dahi dolduracak türden değil. Peygamberlerle kıyaslanacak olursa. Onlar o sıkıntıyla, hani İslam hukukunda bir kural vardır. İza dağal emrut desa. Bir iş daraldıkça genişler diyor. Daraltmışlar, daraltmışlar, daraltmışlar. Bu sefer o İslam genişleyivermiş. Hem Medine hem Mekke Müslümanların eline geçivermiş. Onun için ümitsizliğe düşmek hiçbir zaman yok. Sümme ehaztüllezine keferu fekeyfe kâne nekir. Onlar peygamberleri yalanladılar ama biz de o kafirleri yakalayıverdik. Bak bakalım beni inkar etmeleri nasılmış. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen fe ahracnâ bihi semerâtin muhtelifen elvânuhâ. Ve minel cibali cüdedun bîdun ve humrun muhtelifun elvânuhâ. Ve garâbîbü sûd. Ey insanlar, Allah'ın nimetlerini hatırlayın demişti Rabbim bu surenin başlarında. Yine burada tekrarlıyor. Görmedin mi? Allah Celle Celaluhu gökyüzünden suyu indirdi. Biz onunla renkleri çeşit çeşit olan meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı ve siyah renkli topraklar ve yollar kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Dağlara bakıyorsunuz, ak toprağı olan yerler, kara topraklı olan yerler, kırmızı topraklı olan yerler. ak toprağın üzerine kırmızı elma cinsini ekiyorsunuz, beyaz elma cinsini ekiyorsunuz, ak topraktan yine kırmızı elma kırmızı olarak, beyaz elma beyaz olarak çıkıveriyor. Kırmızı toprağa menekşeyi ekiyorsunuz, mor çıkıyor, karanfil ekiyorsunuz, kırmızı çöküyor, beyaz gül ekiyorsunuz, beyaz gül çıkıyor. Rabbim diyor ki çeşit çeşit meyveler ve çeşit çeşit topraklar ve o dağlar üzerinde yollar kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir surede de şöyle diyordu Rabbim: aynı toprak, aynı su ama renkler ve tatlar ayrı. Hiç yabana gitmeye gerek yok. Bunları görmeseniz bile evinizin içinde eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, kardeşleriniz, dayınız, emminiz, amcanız, teyzeniz, hepinizin yüzüne baktığınızda biri birinden ayırt edilecek özellik ve güzellikleri Rabbim hepimize lütfetmiş. 6 milyar insan birbirine benzemiyor. Hem yüz çizgileriyle, parmak çizgileriyle benzemiyor, hem de ses telleriyle benzemiyor, hem de iç dünyalarıyla benzemiyor. Aynı baba, aynı anne, iki çocuğun karakteri birbirinden ayrı. Aynı havadan, aynı sudan, aynı evden yararlanıyorlar, onlar da birbirinden ayrı. Bütün bunlarda bizim müdahalemiz yok. Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasıyla oluyor. Bizim burada müdahalemizin şöyle olmasını istiyor Rabbim: ben bunları temiz İslam fıtratı üzere yarattım, bozulmayı engelleyin. Nasıl ki sıhhatli olan çocuğumuzun mikrop alıp hastalanmaması, gıdasız kalıp hastalanmaması için biz tedbir alıyoruz, böylelikle sıhhatini devam ettiriyoruz, aynen iman, sıhhat ve selametinin devamı için Yahudilik, Hristiyanlık, komünistlik, ateistlik gibi çocuğun ahlakını bozacak şeylerden uzak tutmaya gayret göstereceğiz. Ve minennâsi ve devâbi vel en'âmi muhtelifun elvânuhu. İnsanların, kıpırdayan her canlının ve davarların hepsinin renkleri ayrı ayrı diyor Allah Celle Celaluhu. İnnemâ kezâlik, innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ, innallâhe azîzün gafûr. İşte böyle, Allah'tan ancak alim kulları korkar diyor Rabbimiz. Yani Allah'a ibadet için de ilim lazım. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda ürperti halinde durabilmek için de ilim lazım. Allah'tan ancak alim kulları korkar. Korkar kelimesi burada haşyet kelimesiyle ifade edilmiş. Yani Rabbime karşı Rabbimin hoşuna gitmeyecek bir iş yapar mıyım endişesini taşıma aslında. Yani çok sevdiğiniz eşiniz, çok sevdiğiniz anneniz, çok sevdiğiniz babanızın veya çok sevdiğiniz bir insanın yanında onun hoşuna gitmeyecek bir işi yapmama konusunda dikkat gösteriyoruz ya, işte ona haşyet diyoruz. Bunu da en iyi kim yapar? Allah Celle Celaluhu hakkında bilgi olan, bilgisi olan insanlar yapar diyor Allah Celle Celaluhu. Şüphesiz Allah her şeye gücü yeten ve affedendir diyor Rabbimiz. Geçen senelerde okutulan din derslerinden birinde, lisede okutulan din derslerinden birinde okuma parçası olarak bu ayet-i kerime verilmiş. Lise ders kitabı olarak verilmiş liselere. Pakistanlı bir ilim adamı İngiltere'de kalıyor. Nobel ödülü almış bir fizikçi ile komşular. Uzaktan selamlaşıyorlar, merhabalaşıyorlar. Göz birkaç gün görünce, merhabalaşınca bir araya gelip çay içme fırsatı da buluyorlar. Ve o esnada Pakistanlı bu ayet-i kerimeyi okumuş. ona. O da demiş ki bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku, üç defa tekrarlattırıyor hem Arapçasını hem de İngilizce tercümesini. İşte bu sözün Allah kelamı olduğunu ben kabul ediyorum. İnsan böyle bir sözü söyleyemez diyor. Bu okuma kitabında var. Mevlana bu ayet-i kerimeyi de almış mesnevisine. Allah'ı inkar edenlerle ilgili bu ayet-i kerimeyi kullanmış. Şöyle, ormanda bütün hayvanlar bir araya gelmişler. Aslana karşı tedbir üzerinde bir oturum yapmışlar. Herkes bir tedbir sunuyor, teklif sunuyor ama bir başkası tarafından o teklifin geçersiz olduğu ispat ediliyor. Sonunda bütün tekliflerin geçersizliği anlaşılmış. Demişler ki, bizim kaderimiz yenmek, aslanın kaderi yemek. Öyleyse sıra bize gelinceye kadar rahat dolaşalım ormanda. Hepimiz sıra ile bir araya gelelim, kura çekelim. Kimin kurası çıkmışsa o gün aslanın yanına yenmek üzere o gitsin, geri kalanlarımız rahat etsin. Bu teklifi hepsi kabul etmiş. Peki ama demişler, bu teklifi aslana kim götürecek? Herkesin bir mazereti çıkmış korkudan. Bunu gören kara sinek çok üzülmüş. Demiş ki, sizi bu aslandan ben kurtarırım. Sizin gibi korkaklar topluluğunda bulunmaktan utanıyorum. Bugün gidiyorum ve aslanın leşini yere seriyorum demiş. Uçmuş oradan, gitmiş bir yere konmuş, oradan bağırıyormuş. Hey kendini ormanlar kralı zanneden korkak, gel de pençenin ne demek olduğunu ben de gör. Bugün kozumuzu paylaşalım diyormuş. Mevlana diyor ki, meğerse aslanın başına konmuş da oradan bağırıyormuş. Mevlana diyor ki, bire sinek, aslandan korkmak için ceylan olmak lazım. Senin gibi sinekler aslanı tanımaz ki korksunlar diyor. Ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor. Kafirler Allah'tan korkmazlarmış. Allah'ı bilmezler ki niye korksunlar? Hani bir yaşındaki çocuk apalayarak gidiyor elektrik prizine, annesinin milini sokmaya çalışıyor. Annesi telaşla koşuyor, yavrusunu oradan alıyor. Annesi korkuyor, yavrusu korkmuyor. Peki annesinin korkması anne için eksiklik midir? Veya çocuğun korkmaması çocuk için bir üstünlük müdür? Çocuğun elektrik hakkında bilgisi yok. Annenin bilgisi vardır. Yeri göğü yaradan, çiçeklerle donadan Allah Celle Celaluh'tür diyor mümin. Öyleyse onun çiçeğinden haksız yere koparmaz, onun yarattığını haksız yere vurmaz, kırmaz bir mümin. Kırarsa onun rızasını yitireceğini bilir. Onun için innema yakşallahu min ibadihil ulema diyor Allah Celle Celaluhu. Tefsir dersime devam edenlerden bir tanesi anlatmıştı. Hocam, bizim müdür muavini Allah'a inanmıyor. Bir gün münakaşa yaptık ve ileri gitti. Hoşa gitmeyen sözler söyledi. Demiş ki, müdür bey, çarpılırsın. O da demiş ki, varsa çarpsın. Hocam, dura kaldım diyor. Ben bu hikayeyi anlattım, Mevlana'nın hikayesini. Ona anlatıver dedim, anlatmış. Hoşuna gitmedi hikaye diyor. Yani sinek tabiatlılıkları ortaya çıktı ya. Yaz günü iki tane memur varız diyor aynı odada, bir de müdür muavinimiz. Havada sineğin biri vın dediğinde iki tane memurun veya üç tane memurun gözü müdür muavinine çevrilir. Baktı ki olmayacak, yerini değiştirdi. Müdür beye söyledi, yerini değiştirdi diyor. Hocam, ayetlerden hoşlanmıyorlar. Hoşlanmazlar tabii. Sineğin güle konduğu görülmemiş bugüne kadar. Yeryüzünde söylenen en güzel söz Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür. Pisliğe alışmış bir insanın da bu sözlerden zevk alması mümkün değil. Onun ondan zevk alır hale gelmesi için evvela pisliğinden arındırılması lazım. Onun için kelime-i şehadeti söylerken biz eşhedü en la ilahe, la ilahe bölümü pisliklerden arındım ben demektir. O put diye gönlüme koyduklarımın hepsini kırıyorum, illallah. Onun yerine Allah Celle Celaluhu, gönlün sahibi, kalbin sahibi, aklın sahibi Allah Celle Celaluhu kabul ettim demektir. Önce pisliklerden arındırılmadan, yani tertemiz elbiselerimizi giyeceğimizde ne yapıyoruz? Banyomuzu da yapıyoruz. Yani kirliyken beyaz elbise, güzel elbiseleri giymiyoruz. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve eqâmussalâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâreten len tebûr liyüveffiyehum ücûrahum ve yezîdehum min fadlih innehu gafurun şekûr. Allah'ın ayetlerini okuyanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan gizliden ve açıktan verenler, yok olmayacak, batmayacak, iflas edilmeyecek bir ticareti umanlar, işte onların ücretlerini hakkıyla Allah onların ücretlerini hakkıyla verecektir, kendi lütfundan fazlasıyla verecektir. O bütün günahları gizleyen ve şükredenlerin şükrünü kabul edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama başta Allah'ın ayetlerini okuyanlar. Bir başka ayet-i kerime de yetlûnehu hakka tilâvetihi. Hakkıyla Allah'ın ayetlerini okuyanlar, okurlar. Hakkıyla okumak nedir? Onu Hazreti Ali'ye ve Abdullah İbni Abbas'a ayrı ayrı sorulduğunda ikisinin cevabı aynı. Harflerin mahrecine dikkat ederek, yani harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, manasını anlayarak, anladığı manayı uygulayarak okumaktır demişler. Burada uygulayarak okumaya işaret var zaten. Allah'ın ayetlerini okuyanlar, kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve onlara vermiş olduğumuz rızıktan gizli de verenler, açıktan da verenler. Açıktan vermeyi niçin veririz biz? Başkalarının da teşvik edilmesi için verilir. Yoksa sadakalarda asıl olan gizliliktir. Gizlice vereceksiniz. Sağ elinizle verdiğinizi, hatta hadisin Efendimizin ifadesiyle sağ elinle verdiğinizi sol elinizden bile gizleyeceksiniz derken, bazıları şöyle solunu da geriye koyarak veriyorlar. Öyle o anlamda değildir. Yani bunu yalnız siz bileceksiniz. O kadar. Başka insanlar, eşiniz bilmesin, çocuklarını bilmesin, başkaları da bilmesin. Bilmemelerinin şu faydası vardır. Birine iyilik yapıyorsunuz, bir gün eşiniz veya çocuğunuz, ya bu işi de o yapıveriyorsun, sen de onu görüyorsun ya filan deyiverebilirler. Bilmemeleri en iyisidir. Ve yercune ticareten len tebur, zarar etmeyen, iflasa götürmeyen ve tamamıyla yok olmayan bir ticaret. Olur mu böyle bir ticaret yeryüzünde? Olur. Filan tüccarla yaparsanız yok öyle bir şey. İflas da vardır, kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Ama Allah Celle Celaluhu ile ticaret yapılacak olursa ki اِنَّ اللّٰهَ هَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerin canlarını ve mallarını alır, karşılığında cenneti verir diyor. Orada bir ticaret var. Bu ticarette de batma yoktur, iflas yoktur. Kafir müminin başını alsa onun ticaretinde kazancını artırır. Başka yapacağı bir şey yoktur. Allah Celle Celaluhu bütün günahları affeden ve şükredenlerin şükrünü de kabul buyurandır diyor Rabbimiz. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurum

0: kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
2: Gülperek Değerli Retro Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
6: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
7: يا رحمن.
8: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
9: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM
9: 103.2.
11: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

بصيرتهم وارفع قدرهم. اللهم اجعلنا

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Allah Celle Celaluhu göstermesin. Mühendisler ne yapar? İnşaatçı ise binanın oturacağı yeri, binanın katlarını, odalarını vesaire. Milim milim hesabını yapar. Başka türün mühendisi ise ihtisasının gereği ince hesaplarını yapar. Onların meydana çıkışını şekillendirir. Toplum mühendisliği bu tür maddi hesaplar içine almıyor. O insanla uğraşıyor. Bazen ummadığınız, istemediğiniz noktada hesap hataları meydana çıkabiliyor. Hesapladığınız şekilde insan çıkmıyor. Hele hesaplar geçmişle bağı kesilir de yeni bir tür toplum yetiştirmeye kalkarsanız bozulmalar, kırılmalar meydana çıkıyor. Yanlış hesapların sonunda bir millet yok olabiliyor ve tarihten silinebiliyor. Bunun örneklerini Bizans'ın yıkılışında görebiliyoruz. Bu örneği İsmail Hami Danışmend'in Tarihi Hakikatler adlı kitabından alarak size sunmayı vazife bildim. 1958 yılında yazılan La Rune'de Bianse adlı eser Bizans'ın çöküşünü şöyle anlatıyor. 1. Bizans'ın batılılaşması onun milli birliğinden uzaklaşmasına sebep olmuştur. 2. Devlet masraflarının fazlalaşması, vergilerin ağırlaşması ve enflasyon ticari çöküntü. 3. İmparator, hükümete karşı cephe almış, muhalifleri yok etmek için özel muhakemeler kurdurmuş. 4. Bizans halkı iyiliklere karşı da kötülüklere karşı da duyarsızlaşmış. Doğruyu bulma kabiliyetini kaybetmiş. 5. Vatanperverlik palavracıların malzemesi olmuş. Kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünülmez olmuştur. 6. Halk mali ve ekonomik baskılarla sıkılmış, limona dönmüş, yabancıları bekler olmuş. 7. Milletin sefaletini örtmek için muhteşem törenler, şenlikler, kıyafetler ve gösterişlerle halkı oyalamışlar. Bunu anane haline getirmişlerdir. 8. Halkı avutmak için dini hisler baltalanmış, ifsad edilmiş, eğlence ve şehvetin kapıları sonuna kadar açılmıştır. 9. Ruhani sınıfın ahlakı da bozulmuş, para ile satılır hale gelmiştir. 10. Ahlaksızlık genelleşmiş, halkın sefaleti artarken milyonerler artıp durmuştur. 11. Zirai durumu Cenevizlerin eline geçince ekmek, servet kazanmanın yolu olmuş, korumak için mali polis teşkilatı kurulmuştur. 12. Özellikle yüksek tabakada din hissinden eser kalmamış, Hristiyanlığın ne demek olduğu unutulmuş. 13. Milli buhran başlamış. Vatan savunması ile ilgili askeri masraflar Bizans elmaslarını Venediklilere rehin verilerek 30 bin düka altın borç alınmış. 14. Aydın tabakasında batı kültür hayranlığı o kadar çoğalmış ki kendi kimliklerini kaybetmişler. 15. Ahlak o kadar bozulmuş ki Fatih'in toplarının yaptığı tahribatları tamir için verilen müteahhitler sahtekarlık yapıp paraları zimmetine geçirmişler ve surları tamir etmemişlerdir. Zamanlar değişir, insanlar değişmez. Hastalıkları değişmez. Güçsüz, güçlüye karşı daima zaaf ve özenti içindedir. Bu özenti millet unsurlarında olursa tehlikededir. Bu satırları okurken Türkiye'm gözümün önüne geldi. Binlerce perde kalkarken binlerce soruyu sorar oldum. Allah'ım, içimizdeki akılsızlar yüzünden bu millete zulmettirme. Duam dilimden döküldü. Allah Celle Celaluhu göstermesin. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
0: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, Özel FM, Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakal insan ve allemehu'l beyan ve en'ame aleyhi bil iman ve ihsan fi kulli zaman ve mekan. Vessalatu vesselamu ala hayril enam sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, İslam'ın insan tasavvurunu size söyleyeceğim. Ama bazen mukayese yapmamızın faydası var. Mesela geçmiş dinlerin, bazı düşüncelerin de insan tasavvurunu eğer bir iki cümleyle hatırlarsak, biliyorsunuz temel başka bir şey için söylüyor da biz doğrusu için söyleyelim, dinimizin kıymetini biliriz. Çünkü dinimizin kıymetini bazen başka şeylerle kıyas edince daha iyi farkına varacak bir imkan elde edebiliriz. Birkaç tanesini vereceğim size. Aslında şimdiye kadar da verdim geçmiş derslerde ama yine farklı bir biçimde size bir hatırlatmak istiyorum. Gerek eski Yunan ve Mısır'daki, biz bunların hepsine kadim Mezopotamya medeniyeti diyoruz. Bu kadim Mezopotamya medeniyetinde bir insan tasavvuru var. Özellikle filozofların ifadelerini geçmiş derslerde hatırlarsanız bunu daha iyi anlayacaksınız. Gerek Yahudilikte, gerek Hristiyanlıkta, gerekse İslam'da ortak bir şey var. İnsanlık Hazreti Adem'le başlıyor. Hazreti Havva'da var. Cennette yaşanmış ve başlanmış bir hayat var. Bir yasak ağaç var. O yasak ağaca karşı aslında Allah'ın istediği bir şey var. Ama Tevrat'taki ifadeyle yılanın onları kandırmasıyla, Kur'an'daki ifadeyle şeytanın Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva'yı kandırmasıyla yasak ağaca, o ağacın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Çeşitli şeyler var ama diğer din mensuplarına göre elma ağacı falandır ve yiyilen meyve elmadır. O bizde yok. Onun detaylarına geleceğiz Hazreti Adem'i anlattığımız derslerde. O yasak ağacın meyvesi yenmesiyle birlikte başlayan bir dünya hayatı var. Şimdi özellikle kadim Mezopotamya kültüründe ve onların

İlk günahı işleyecektiler. Ondan sonra gelenler de o günahın mahkumu olacaktılar ve hayat böyle devam edip gidecekti. Aslında insan bir trajedi yaşıyor o düşünceye göre ve o trajedi insanı sürekli bir mağduriyet içerisinde götürüyor. İslam bunu kabul eder mi? Elbette ki etmez. Etmeyeceğini de söyleyeceğiz. Biz kader meselesini de ne yazık ki bazen böyle yanlış anlıyoruz. Allah yazdı mı kaderimizi? Yazdı. Peki biz yazılana mahkum muyuz? Hayır. Bize Allah irade verdi. Bizim yaptıklarımız yazılana mahkum olduğumuzdan dolayı değildir. Yazılanlara yaptıklarımız muvafık olduğundan dolayıdır. Dolayısıyla Allah'ın yazması bizi mecbur bırakmıyor. İslam'daki kader anlayışı budur. Ama Allah işin neticesini de biliyor. O anı da biliyor. Geçmişi de biliyor. Allah için zaman mefhumu olmadığı için Allah'ın bilgisiyle kulun iradesinden dolayı ortaya çıkardığı şeyler birbirleriyle çelişmiyor. Bunu çok iyi anladığımız zaman aslında mahkum ve mağdur insan düşüncesinin, tasavvurunun yanlış olduğunu görürüz. Peki Yahudilik nasıl bakıyor meseleye? Yahudiler kendilerini seçkin insan olarak görüyorlar. Geri kalan insanları da kendilerine hizmet için yaratılmış insanlar olarak görüyorlar. Onun içinde biz Yahudilikteki insan tasavvurunu iki kelimeyle ifade edebiliriz. Onlar kendileri böyle ifade etmiyor ama biz iki kelimeyle ifade edebiliriz. Mümtaz insan, mecbur insan. Mümtaz insan kendileri, imtiyazlı, seçkin, asil, soylu, Allah'ın özel kulları. Mecbur insan da diğerleri. Onlar da onlara mecbur, onlara hizmet için yaratılmış. Böyle algı. Algı böyle olduğu için kavramları da bunun üzerinde şekillendirelim. Peki Hristiyanlık nasıl bakıyor? Hristiyanlık aslında kadim Mezopotamya'nın düşüncesini kabul eder. Eder de Hazreti İsa'dan dolayı olaya biraz daha ajitasyon karıştırır. Onun içinde biz Hristiyanlıktaki insan tasavvurunu da mazlum ve mahzun insan diye isimlendiririz. Bir tekrar edelim. Kadim Mezopotamya mahkum ve mağdur insandır. Yahudilik mümtaz ve mecbur insandır. Hristiyanlık mazlum ve mahzun insandır. İslam ise mükerrem ve mesul insandır. Şimdi daha iyi anlıyoruz bence. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifadelerini, insanla muamellerini, Kur'an'ın da bu konuda söylediklerini, özellikle insanı tarif ederken kullanılan bu iki kavramı hatırladığımız zaman daha iyi anlamış olacağız. İslam meseleye böyle bakar. Bir taraftan mükerrem görür, bir taraftan da mesul görür. Bir taraftan Allah'ın bu manada insana vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu o büyük büyük nimetler ortaya konur, hatırlanılır. Bir taraftan da mesuliyeti hatırlatılır. İnsan hem bu manada Allah'ın kat kat ikramlarına mazhar olmuş birisidir, hem de başıboş yaratılmış birisi değildir. Onun kulluk diye bir görevi var. Onun hilafet diye bir görevi var. Yeryüzünün halifesidir o. Yeryüzünü imar etmekle mesuldür o. Dolayısıyla hem mükerrem hem mesul bir insan var karşımızda. Ve bu iki kavram İslam'ın insan tasavvurunu bize gösteren, öğreten iki önemli kavram. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Kur'an'da da hadislerde de bu söylediklerimin çok ciddi delilleri var. Zaten bir miktarını söyledik aslında geçen derslerde. Şimdi bir tane söyleyeceğim. İleriki bir zamanda bir tane daha söyleyeceğim. Ama geçmiş, gelecek derslerde daha fazla bunların detayları üzerinde duracağız. Özellikle bugün ben sizin dikkatlerinizi İsra suresinin 70. ayetine bir çekmek istiyorum. Bu ayet Ademoğluna, yani insana verilmiş o mükerremlik vazifesine ya da mükafatına en açık bir biçimde dikkat çeken bir ayettir. Ne diyor Rabbimiz? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا. Biz hakikaten insan oğluna kat kat ikramda bulunduk. Şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli vasıtalarla,

0: karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan gerçekten üstün kıldık. Ayet muhteşem bir ayet. Sadece bu ayetin tefsiriyle alakalı bir ders yapsak inanın ki hak eder. Çünkü üzerinde çok ciddi mesajlar var. Ama gelin 3 tane soru soralım biz bu ayete. Soracağımız sorular çok ama 3 tane soralım. Ademoğlu, yani insan ne ile mükerrem kılındı? İnsanın ikrama muhatap kılınması ilk insan ile mi sınırlı idi? İnsan diğer varlıklardan gerçekten üstün mü kılındı? Çünkü orada bir ifade var ki o ifadeye bağlı olarak biz bu 3 soruyu sormak zorundayız. Birinci soru, Ademoğlu, yani insan ne ile mükerrem kılındı? Çok şeyle. Kur'an'dan öğreniyoruz. Yokluktan varlığa getirilerek, yani yokken yaratılış ile kendisine hayat bahşedilerek, bir kere hayat bahşedilerek mükerrem kılındı zaten. Başka hiçbir canlıya sahip olmayan bir özellikle Allah kendi ruhundan ona üfleyerek, o ruh üfleme insanın mükerrem kılındığının en önemli işaretidir. Akıl ve irade verilerek, ki iki tane önemli nimet bu, eşyaya isim kabiliyetinin koyma nimeti verilerek, kendilerine peygamberler ve vahiyler gönderilerek, yaratılan bütün eşyanın insanın hizmetine verilerek. Daha neler neler söylenebilir ama özellikle mükerrem kılınma meselesinde bunları hatırlamamız gerekir. İkinci soruyu bir hatırlayalım. İnsanın ikrama muhatap kılınması ilk insanla mı sınırlı, yoksa bütün insanlık için mi geçerli? Sadece Hazreti Adem midir mesela ikrama muhatap kılınan? Hayır. Bütün insanlık, sonuna kadar da gelecek olan insanlar. Allah aşkına dönüp kendimize bakalım. Allah bize kat kat ikramda bulunmuyor mu? Verdiği ilim, hikmet, irfan, mal, mülk, servet, aklınıza gelenleri sayın. Evlat, dost, akraba. Aklınıza gelen nimetleri saydığınız zaman bu nimetlerin hangi birini biz kendi zekamızla, kendi kabiliyetimizle, kendi kazancımızla elde ettik Allah aşkına? Şu bedenin ne kadar bir özellik taşıdığını geçen ders birazını söyledik, bir miktarını söyledik. Buna ait bazı şeyleri bile hatırlasak, bizim birçok şeyi aslında Allah'ın keremiyetinin bir izharı olarak bize ulaştığını anlarız. Dolayısıyla buradaki bu mükerrem kılınma meselesi ilk insanla sınırlı değil. Zaten ayette geçen kerremna fiili tef'il babından gelir. O babın bir özelliği de süreklilik arz etmesidir. Sürekli olacak bu keremiyet, Allah'ın ikramlandırılması sonuna kadar devam edecek. Üçüncüsü, insan diğer varlıklardan gerçekten üstün mü kılındı? Evet, üstün kılındığını söylüyor Kur'an. Ama bir şey söylüyor burada ayette. Yarattıklarımızın birçoğundan gerçekten üstün kıldık. Sanki bazılarından üstün kılınmamış gibi bir mana anlaşılıyor buradan. Tefsirlere müracaat ettiğinizde görüyorsunuz aslında. Birçok yorum var da o yorumlardan bir tanesi de şudur. İnsanların hepsi insanlığını korumadı ki, hayvandan daha aşağıya derecesine düşenler de oldu. Dolayısıyla Kur'an yine bir hakikate dikkat çekiyor. İnsanların bazıları evet çok üstün oldu ama bazıları da o derekeye, o aşağı seviyeye düştüler. Dolayısıyla aynı olmadığı için Kur'an burada böyle bir ifade kullandı. Ama biz yine buradan elde ettiğimiz bir bilgi var ki, Allah varlık alemi içerisinde insanı en şerefli, en üstün bir varlık olarak yarattı. Kerim kitabımızın bu özelliğini unutmadığımız anda biz insanın hem mükerrem hem de mesul olduğunu hatırımızda tuttuğumuzda, hem kendi sorumluluklarımızı hem de etrafımızdaki insanın sorumluluklarını anlamış oluruz. Ancak şimdi bu işi daha da iyi anlayabilmemiz için bir tabloya yine şahit olmamız lazım. İnsanın yaratılışını Kur'an'da anlatan en güzel ayetler hemen işin başında Bakara suresinde 30 ile 34. ayetler arasındaki pasajdır. Hepinizin çok iyi bildiği yer orası. Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Ne dedi melekler? Ya Rabbi dediler, sen yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünü fesada sürükleyecek birilerini mi yaratacaksın? Nereden biliyordu melekler bunu? Üç tane yorum var, üç tane aslında tefsirlerimizde görüş var. Birincisi, Allah meleklere bildirdi, onlar bildikleri için, o bildirimden öğrendikleri için bunu dediler. İkincisi, Ademoğlundan önce yeryüzünde cinler vardı, iradeli varlıklar olarak. O cinler kan döktükleri için, yeryüzünü fesada sürükledikleri için yeniden bir iradeli varlık olarak insanın yaratılması aynı şeylere sebebiyet vereceğini tahmin ettikleri için bunu söylediler. Üçüncüsü de biraz zorlama bir yorumdur ama bu da var bizim kitaplarımızda. Adem'den önce başka Ademler vardı. İnsanoğlundan önce başka insanlar vardı. O insanlar, o iradeli varlıkların döktükleri kana şahit oldukları için melekler bunu söylediler. Allahu alem. Şu anda konumuz o değil. Asıl biz Hazreti Adem'i işlediğimiz zaman bu meseleleri irdeleyeceğiz. Peki Rabbimiz ne dedi meleklerin bu sözüne? Ben sizden daha iyi bilirim dedi. Melekler ne dediler? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim dediler. Evet Rabbim, seni tenzih ederiz. Biz haddimizi aştık. Bu söz söylemeyecek bir sözdü ama söyledik. Aslında söylemeleri de Allah tarafından söyletilmiş bir şey. Meseleyi bize daha iyi yansısın diye. Seni her şeyden tenzih ederiz. Mutlak manada bilen sensin. Hakim olan sensin. Biz de bunu ikrar ederiz dediler. Peki benim güzel kardeşlerim. Şimdi insanız. İnsanlığı da şöyle ya da böyle biraz biliyoruz. Şu anda insanlığın durumunu da biliyoruz. Allah aşkına melekler haksız mı? İnsanın olduğu yerde kan yok mu? Gözyaşı yok mu? Fesat yok mu? Şu anda da var. Tarihte de oldu. Hatırlayın. Hazreti Adem ve ailesi. Kaç kişiler bilmiyoruz ama hadi diyelim 100 kişiler. 100 kişi koca bir dünya. Hazreti Adem'in oğlu Kabil döktü mü Habil'in kanını? Döktü. Dakika bir, gol bir, melekler haklı çıktı. Ondan sonraki süreçte devam ediyor zaten. Sürekli insanın olduğu yerde kan dökülüyor. İnsanın olduğu yerde fesat var. İnsanın olduğu yerde zulüm var. Var bunlar. Bunlar var. Bugüne kadar oldu. Son güne kadar da devam edecek. Peki Rabbimizin bildiği, meleklerin bilmediği neydi ki? Rabbimiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. O ne biliyor musunuz? O şu. O insanlık içerisinden belki sayıları az ama tam anlamıyla insanlar çıkacak. O az olanlar insanlığın şeref ve haysiyetini kurtaracak. O az olanlar melekleri bile gölgede bırakacak. O az olanlar meleklere bile, ya bir iradeli varlık bu kadar büyük bir seviyeye, makama erişebilir mi diye hayrette bırakacak. Hatırlayın peygamberleri, en başa onları yazın. Sadece peygamberler değil, onlara iman edenler de öyle. Ashab-ı kiram efendilerimiz mesela, Efendimiz'e iman edenler, havariler, diğer peygamberlere iman edenler aynı. Şimdi alimlere bakıyorsunuz mesela, tarihte yaşayan ya da bugünlerde yaşayan aynı. Bilmiyorum sizin yollarınız kesişiyor mu ama Allah bazen benim yollarımı kesiştiriyor o delikanlılarla, o kızlarla. Vallahi ben ashab-ı kiram efendilerimiz gibi dini hassasiyeti şu çölleşmiş dünyada da yaşayan gençlerin var olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bazen gençlerden bazılarını gördüğüm zaman bir şeyler anlatıyorlar bana. Onlar gittikten sonra ben böyle başımı alıyorum, ellerimin arasına, Allah'ım diyorum. Herhalde bu ayette dediklerim bunlar olsa gerek. Boğaz içinde okuyor genç. Bir takvası var ki, ne olur takva deyince sadece karşı cinsle münasebet gelmesin aklınıza. Geniş bir anlamda ben söylüyorum, biliyorsunuz artık bunları. Bir ahlakı var ki, hak hukuk konusunda bir hassasiyeti var ki o kadar olur. Özel bir şey olduğu için söylememek istiyorum ama söylemesem de şimdi duramayacağım. Birkaç gün önce bir İmam Hatip Lisesi'nde okuyan son sınıf öğrencisinin bir mesajını okudum, inanın ki 10 dakika kendime gelemedim. Bir şey soruyor, söylemeyeyim, özel bir mesele olduğu için. Bunu yaparsam birilerinin hakkına girerim hocam. Bunu yaparsam eğer hakkım olmayan bir not elde ederim. Böylelikle de Allah'ın huzuruna ben bu yükü taşımış bir biçimde giderim. Lazım değil, ben üniversitede istediğim yeri kazanmayayım ama bu hakla Allah'ın huzuruna gitmeyeyim diyen mesajını okuyunca meleklere böyle bir hava attım ben de. Ha işte bu, bu var. Az da olsa yine var ve çıkacak Allah'ın izniyle, yine olacak. Allah yine çıkaracak sonuna kadar bu ümmetin içerisinden melekleri kendilerine hayran bırakacak insanlar çıkaracak. Zaten anlatılmasının sebebi nedir biliyorsunuz değil mi? Olun ya, siz de öyle olun. Bu imkan var. Evet, iradeniz var, zafiyetleriniz var, kabiliyetleriniz var. Önünüzde de imtihanlarınız var ama sıkın dişinizi. Biraz daha kendinize gelin, bunu yapın. Yaparsanız eğer Allah size takva elbisesi diye bir elbise giydirecek. O elbiseyi giydiğiniz zaman da etrafınızda bir sürü dünyanın cazibesine ait şeyler sizi çağırdığı zaman ben cebbar olan Allah'tan korkarım deyip hakkı, hukuku koruma adına hassasiyet içerisinde olacak ve o vaat edilen o güzelliğe de erişmiş olacak. Allah bizleri de o güzel gençlerin içerisine katsın inşallah. Nesillerimizi ve nefislerimizi de öyle etsin inşallah. O meleklerin hayran olacakları zümrelere çıkarsın hepimizi ve bütün bu ümmeti Muhammed'in gençlerini, yaşlılarını, hepsini inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, mesela Hazreti Adem böyle bir özelliği vardı. Bir hata da işledi cennette, Allah onu uyarmasına rağmen bir zelleydi biliyorsunuz. Peygamberlerin hatalarına biz zelle diyoruz, sürçme yani, tam hata demek doğru değil, edebe de aykırıdır. Onun için sürçme ya da zelle demek daha doğrudur. Ama buna rağmen ne yaptı? Tevbe etti ve Safiyullah oldu. Saf, tertemiz oldu. Zaten Allah bizden bunu istiyor biliyor musunuz? Biliyor Ademoğlunu. Ademoğlu günahsız değil, düşecek, kirlenecek. Çünkü Adem oğlunun yazgısı kirlenmek. Allah'ın yasası ise o kirlenen kul eğer bana hakkıyla tövbe ederse tövbesini kabul etmek. Yasa belli. Adem aleyhisselam da orada bir sürçme oldu onda, cennetteki işte biraz önce kısmen hatırlattığımız şey. Sonra ne yaptı? Tövbe etti. Tövbe ederek Safiyullah oldu. O insanlık ailesi içerisinde bir Nuh aleyhisselam çıktı. Neciyullah oldu. Kur'an'ın ifadesiyle kullanalım, 1000-50 sene. 950 diyebilir, öyle demiyor. 1000-50 diyor. İyice böyle bizim zihin dünyamız o tarihin üzerinde yoğunlaşsın. Ne kadar uzun bir süre olduğu iyice anlaşılsın. 1000 deyince sanki böyle mübalağadan kesretmiş gibi anlaşılabilir, öyle değil. Hayır. 1000-50. Tam 950 sene bir mücadele verdi ve Neciyullah oldu. Nice nice Allah'ın feyizleriyle, sevinçleriyle sevindi, sevindirdi. Belki kendi ailesini gemiye alamadı ama bu manadaki mücadelesinden en ufak bir taviz vermedi. Kim bilir ne kadar meleği kendisine hayran bıraktı. O insanlık tarihi içerisinde bir Musa çıktı aleyhisselam, Kelimullah oldu. Allah'ın kelimesi oldu. Allah onunla konuştu. Birçok peygamberle konuştu ama bazı peygamberlerle farklı konuştu. O farklı konuşma Sina Dağı'nda, Tur-i Sina'da gerçekleşti. Biz bunu Kur'an'dan okuyoruz. Onun için biz Hazreti Musa'yı elde ettiği o ihsanların, o güzelliklerin muhatabı olarak, Kelimullah olarak anladık ve bildik. O insanlık tarihi içerisinde ve insanlık ailesi içerisinde birisi çıktı ki Halilullah oldu. Allah'ın dostu oldu. Hazreti İbrahim böyle büyük bir şerefin sahibi oldu. Ne kadar büyük imtihanlarla karşı karşıya kaldı hepiniz biliyorsunuz. Nemrut'la imtihanı, babasıyla imtihanı, hanımlarıyla imtihanı, çocuksuzlukla imtihanı, daha sonra Hacer'le imtihanı, İshak'la imtihanı, İshak'la imtihanı, İsmail'le imtihanı, imtihan üstüne imtihan ama hepsinin yüzünün akıyla çıktığı için Halilullah oldu. O insanlık ailesi içerisinden birisi çıktı ki Ruhullah oldu, Kelimetullah oldu. Allah'ın ruhu, Allah'ın kelimesi diye anıldı. Hazreti İsa az yaşadı ama o az hayatıyla nice güzelliklerin altında imzası oldu. Ve o insanlık ailesi içerisinden birisi çıktı ki o meyve idi. Tohumu Hazreti Adem, meyvesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O tohum meyveyi ortaya çıkardığı zaman o meyve de Habibullah oldu. Allah'ın sevgilisi oldu. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında oluşturduğu şeyleri şöyle bir hatırlarsak, onun insanlık için ne kadar büyük bir şeref olduğunu, insanlığa ne kadar büyük bir haysiyet kazandırdığını, onur kazandırdığını söyleriz, söyleriz de hayran hayran anlatırız. Anlatmak yetmez de inşallah onun cihana bıraktığı o mirastan elimizden geldiğince almak da bizlere nasip olmuş olur. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu kadar sözün arkasından sizi bir noktaya götüreyim. İslam'ın insan tasavvuru bir tarafta mükerrem insan, bir tarafta mesul insan. Şu ikisi birleşti mi bir kavram ortaya çıkıyor. Diyoruz ya bazılarına şahsiyetsiz, o çok önemli bir ifade. Aa, bir bilse adama ne dedin aslında, ama kimse bilmiyor, o başka bir şey. Şahsiyetli adam dediğiniz zaman da insanların aklına şöyle bir geliyor. İşte böyle güzel giyilecek, kravatı olacak, süsü püsü yerinde olacak, şahsiyetli insan. Öyle değil. Şahsiyetli insan İslam'ın inşa etmek istediği insandır. İslam'ın inşa ettiği insanın da iki tane temel vasfı vardır. Bu tarafta mükerrem oluşu, bu tarafta mesul oluşu. Bu ikisi yan yana geldiği anda şahsiyet dediğimiz şey ortaya çıkmış oluyor. O şahsiyet önemli bir kavram. İslam şahsiyetçiliği üzerinde de çok ciddi bir biçimde durmuş zaten bazı alimlerimiz. Biz oralara girmeyeceğiz ama bir yere doğru şimdi gideceğiz. Şahsiyet kavramının kökü şahasa. Bu köke sözlükler dört tane anlam verir ki anlamlar aslında o kavramın tam olarak anlaşılmasına da katkı sağlar. Yükseltmek, görünmek. Ortaya çıkmak, zuhur etmek. Birine göz dikmek, onu süzmek. Temsil etmek, bir şeyi yansıtmak. Dört tane temel anlamı var, tekrar edeyim. Yükseltmek, görünmek, ortaya çıkmak, zuhur etmek, birine göz dikmek, onu süzmek, temsil etmek, bir şey yansıtmak. Dikkat ettiyseniz Türkçe'de de aslında şahsiyet dediğimiz zaman bunlara ait anlamları zihnimizde bir şekliyle çağrıştırıyoruz, tam anlamıyla ifade etmeksek de. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir insan şahsiyet sahibi olursa ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Özel olur, özgün olur, özne olur, özgür olur, örnek olur. Eğer şahsiyet olursa bunlar olur. Bunların her biri ciddi ciddi üzerinde durmamız gereken kavramlar. Ben özellikle kavramlar böyle aynı harflerden başlasın ki aklınızda iyi dursun diye böyle yaptım. Yoksa başka kelimelerle de ifade edilebilir. Özel olur, özgün olur, özne olur, özgür olur, örnek olur. Özgün olur, özgür olur, örnek olur. Şimdi bunlar ne demek? Bunlara ait de ben size birer cümle söyleyeyim. Özel olur, Allah'ın kendisini çok özel bir vazife ile yarattığını, bunun ise kulluk olduğunu unutmaz. Bir kere özel olduğunu bilirse eğer, bunu bilir. Allah'ın kendisini çok özel bir vazife ile yarattığı, bu yarattığı özel vazife nedir? Kulluktur. İnsan kul olduğunu bilirse bu çok özel bir rütbe. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadisini hatırlıyor musunuz? Ben şefaat makamının sahibiyim. Bunda iftihar edilecek bir şey yok. Ben livaul hamdın sahibiyim. Bunda iftihar edilecek bir şey yok. Ben şunun sahibiyim. Bunda övünülecek bir şey yok. Sayıyor sayıyor Efendimiz. Ben Allah'ın kuluyum. Kulum. Abdullah'ım. En fazla iftihar edeceğim şey de budur benim diyor. anladığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulluğun tam olarak ne anlama geldiğini, en büyük şerefin o olduğunu biliyor. Onun için Abdullah olmak yeryüzünde bir kulun, bir beşerin elde edebileceği en büyük şereftir. İnanın ki ondan daha büyük bir şeref yok. Ondan daha büyük, ona denk gelecek, misil gelecek bir şey yok. Hayret o zaman ya, biz niye o zaman bu insanlar olarak Müslüman ismi bize yetmiyor da ille de bir şeyler daha ekliyoruz arkamıza, önümüze? Kulluksa eğer ve o kulluğun en güzel vasfı da sıfatı da Müslümanlıksa, bize yetsin artık Müslüman olmak. Allah bize o ismi verdi ve bizi özel insanlar, özel kullar olarak o kulluk vazifesinin memuru kıldı. Özgün olur. İkincisi, Allah'ın kendisini çok orijinal bir şekilde yarattığını, bunun ise kendisine bir karakter oluşturduğunu unutmaz. Dikkat edin, birincisinde kulluktu, bundaki kavram ise karakter. Allah'ın kendisini çok orijinal bir şekilde yarattığını, bunun ise kendisine bir karakter oluşturduğunu unutmaz. Karakter insanın en önemli özelliğidir. Savaşılır mı karakterle? Savaşırsa muhatabı öldürürsün. Şu anda bizim yaptığımız o. Hoca olarak, baba olarak, işveren olarak muhataplarımızla ilişkilerimizde en ciddi problemimizi burada yaşıyoruz. Babasıyla nasılsa bir bakıyorsun hanımıyla da aynı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Muhatap değiştiği anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hitabı ve onun hutbesi, yani konuşması değişmiştir. Geçen ders söyledim, çocukla nasıl çocuk oldu, gençle nasıl genç oldu, ihtiyarla nasıl ihtiyar oldu, birkaç örnek söyledim, daha da söyleyeceğiz. Hiç kimsenin karakteriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam savaşmadı. Karakterle savaşılmaz, karakter terbiye edilir. Terbiye edilir mi? Edilir tabii ki. Edilmezse başka yerlere varır ama mutlak manada değiştirilmez. Eğer böyle Hazreti Ömer gibi celal vasfı öndeyse bir insanın, ya Osman gibi ol, niye böylesin falan denmez. Bu ümmetin Ömer'e de ihtiyacı var ama celal vasfını Ömerce kullanmanın yolu ona öğretilir. Osman gibi cemal vasfı öndeyse o adama da denmez, ya sen nasıl böyle mülayimsin, böylesin, biraz Ömer gibi kükresene. Nerede kükreyecek Hazreti Osman? Yapısı ona uygun değil ki. Allah Resulü onun için hiç istemedi ondan. Hiç böyle bir şey beklemedi. Ama Osman gibi bir cemal vasfına da ihtiyacımız var. Biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Allah Resulü'nün sağının adamı Hazreti Ebu Bekir, solunun adamı Hazreti Ömer. Onlarla ne kadar hatıraları var biliyorsunuz. 55 tane seriye var. Efendimiz kendisi gitmeyip sahabeden birilerini komutan olarak gönderdiği askeri seferlere seriye diyoruz. Kaç tanesine göndermiş Hazreti Ebu Bekir'i? Ömer o celal vasfıyla böyle kükrediği zaman adamın ödünü koparır değil mi Hazreti Ömer? Kaç tane ordunun komutanı olmuştur? Olmamıştır. Olamaz da. O özellik komutanlık getirmez, kaldırmaz. O özellik başka bir şey. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nereye kimi istihdam ettiyse mutlak manada isabet kaydetti. Aklınıza geliyor mu mesela? Bakın biz insan olarak düşünelim. Taif'e gidiyor peygamberimiz. Risk var mı Taif'te? Var. İnsanlar hakaret de edebilir, taşlayabilir ki taşladılar zaten. Ya yanına Hamza gibi bir dağı al git ya Resulallah. Niye Zeyd bin Sabit gibi birini alıp gidiyorsun? Hamza'yı al git ya. Hamza olsun ki kimse sana karışmasın. Kimse sana o taşı atmaya cesaret göstermesin. Hamza Mekke'de duruyor. Allah Resulü Taif'e Zeyd bin Harise ile gidiyor. Allah aşkına bunlar bize bir şey söylemiyor mu? Eğer Hamza ile gitseydi ve orada bir şeyler olsaydı, işler büyüyecek, başka noktalara gidecekti. Belki de daha da onarılmaz yaralar ortaya çıkacaktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bedenini ve bu yönde feda etti. Ne olursa olsun, ne gelirse başıma gelsin dedi. Oraya Zeyd bin Harise ile gitti. Akabe'ye gelin. Kiminle yürüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'nin yollarını? Sağında Ebu Bekir, solunda Ali. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün 50 yaşında, sağındaki Ebu Bekir 48 yaşında, solundaki Ali o gün 21 yaşında. Niye ya Resulallah? Niye ikisi? Bir sürü başkaları da var şurada. Ömer olmalı ya, Ömer olmalı. Hayır, olmamalı. Çünkü oranın bir mesajı var. Allah Resulü'nden önce ya da sonra çadırları dolaşan iki adam daha var. Onlardan birisi Ebu Leheb, birisi Ebu Cehil. Ebu Leheb dolaşıyor, diyor ki insanlara, inanmayın ona. Ben onun amcasıyım ya. Ailesi onu dışlamış. Ona kapıları kapatmış. Bakın ben amcasıyım ve onun karşısındayım. Resulullah Ali'yi soluna alarak amcası Ebu Leheb'e cevap veriyor. Hayır, beni ailem dışlamadı. İşte burada Ali var. Ali de Ebu Talib'in oğludur. Benim ailem bana sırt dönmedi. Bunun cevabını Ali ile veriyor orada. Peki burada Ebu Bekir niye var? O da Ebu Cehil'e cevap veriyor.
1: Bir araya gelince Marmara'da bir güneş doğdu.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
3: Allah!

0: La ilaha illallah.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
2: إنك لا تخلف الميعاد.
3: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
4: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
0: Ne diyor Ebu Cehil? Diyor ki ona sadece fakirler, fukaralar, köleler inanıyor. Allah Resulü'nün sağında kim var? Daha düne kadar Darun Nedve'de eşnak diye bir görevi icra eden birisi var. En büyük nesep alimi var. Mekke'nin en tanınmış tüccarı var. Şair var. İnsanlar Ebu Bekir deyince titriyorlar. Ebu Bekir gibi birisi var ve sağda. O da Ebu Cehil'e cevap veriyor. Anladık mı? Bu işte. Kimi istihdam ettiyse o karakter üzerine istihdam etti. E şimdi biz babayız, anneyiz. Allah bize 3 tane 4 tane evlat vermiş. 4 tane 3 tane orijinal evlat vermiş. Bakın onu söylüyoruz. Özgünlük bu. Tutturmuşuz hepimiz, hepsini aynı yapacağız. İlginç bir kafa var bizde. İnanın ki çoğu anne ve baba kendi ideallerine kurban ediyor evlatlarını. Şu cahiliye sözü var ya, düzelmeyene kadar bizim birçok şeyimiz düzelmeyecek. Baba da anne de diyor ki ben yaşamadım, oğlum yaşasın, kızım yaşasın. Alın. Niye bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz? Bu cahiliye sözünün üzerinden değerlendirin. Ya da bir şey, ben bunları yaptım, o da bunu yapsın. E bey amca, sen 50 sene önce yaşamışsın ya. Dünya 50 senede dünya kadar değişti. Bırak 50 sene önce köyde yaşadığın şeyi getirip burada 18 yaşında 15 yaşındaki çocuğa dayatıyorsun. Dayattığın için de bak çocuğu İslam'dan soğutuyorsun. Çocuğu aileden soğutuyorsun. Çocuğu kendine karşı mesafeli bir hale getiriyorsun. Ne diyordu Hazreti Ali? Kendi dünyanıza göre değil, onların dünyasına göre onları yetiştirin. Hazreti Ali nübüvvet ikliminden konuşan birisidir. İşi bildiği için bu cümleleri söylüyor. Dolayısıyla karakter meselesi önemli bir meseledir. Bu önemli meselenin Allah Resulü'nün dünyasında onlarca örneğini okuyacağız, göreceksiniz. Çok önemli şeyler alacağız ve biz buradan bilelim ki gerçekten şahsiyet olursa özgünlük olur ve o özgünlük de bize karakter kazandırılır. Özne olur. Allah'ın kendisini nesne değil fail olarak yarattığını, bunun ise ona bir kimlik kazandırdığını unutmaz. Bir kimliği var Müslümanın. O kimlik neyden? Özneden. Özne miyiz? Keşke evet diyebilsek. Ümmet nesne arkadaşlar. İsterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin. Özne demek fail olmak demektir. Etkileyen değil, etkileyen, etkilenen değil, etkileyen olmak demektir. Ben şunu da anlamıyorum. Mesela diyor ki bazı kardeşlerimiz namaz kılıyor çoluk çocuğu. Amcasının çocukları da namaz kılmıyor. Aman diyor onlarla bir araya gelmesin. Tutar onlara benzer, onlardan etkilenir. Ya bu nasıl bir iştir Allah aşkına? Ne diyordu biliyor musunuz Mekke'deki müşrikler? Sakın çoluk çocuğunuzu Müslüman çoluk çocukla buluşturmayın, yoksa etkilerler. Tam tersine dönmüş bizim işimiz. Niye benim namaz kılan oğlum namaz kılmayan amcasının oğlunu, dayısının oğlunu etkilemeyecek de benim oğlum etkilenecek? Ben nasıl bir namaz bilinci verdim, nasıl bir iman bilinci verdim ki o onu etkilemeyecek de o etkilenecek? İşte özne olarak anlasaydık eğer, böyle bir korkunun yerini başka tedbirler alırdı. Tedbirde bir sıkıntı yok. Alacağız tabii ki tedbirimizi. Hem de en üst düzeyde alacağız. Alarımları en üst düzeyde kuracağız. Ama hiçbir zaman bu manada etkilenen olmayacağız. İman sahibi bir insan her zaman için hangi zeminde olursa olsun öznedir, faildir, etkileyendir. Özgür olur. Allah'ın kendisini hiçbir şeye değil, sadece kendine kul olarak yarattığını, bunun ise bir kişilik verdiğini unutmaz. En büyük hürriyet nedir? Allah'a kul olmaktır. İnanın ki eğer bir insan Allah'a kul değilse, o özgürlüğü sadece lafta. O kim bilir nelerin kuludur da kendi haberi kendinden yok. Şehvetin kuludur, hazzın kuludur, hızın kuludur, makamın kuludur, mevkinin kuludur. Hatırlayın peygamberimizin bir hadisini: dinarın kuludur, dirhemin kuludur, kadifenin kuludur. Oradaki kadife elbise ama çok güzel bir mesajı var: üniformanın kuludur. O ye kürkümye var ya, onun kuludur işte. Onun kulu olma adına da bir şey yapar. Eğer bir insan gerçek manada la ilahe illallah derse, Allah'tan başka hiç kimsenin kulu değildir. İşte özgür olması da odur. Örnek olur, Allah'ın kendisini başkalarına da faydası olsun diye yarattığını, bunun ise en büyük kazanç olduğunu unutmaz. Örnek olur, temsiliyet adına bazı şeyleri ortaya koyar, elinden geldiğince bunları yapar, ta ki Allah'ın kendisine verdiği bu güzel vasıfları yerine getirme noktasında da gayret içerisinde olur. Benim duam şu ki Allah bizi gerçek manada şahsiyet sahiplerinden kılsın. Eğer olursak özelliğimiz olur, özgünlüğümüz olur, özne oluruz, etkileyen oluruz, özgür oluruz ve örnek oluruz. O zaman da insanlık gerçek manada insanlığın tadına varmış olur. İnsanlığa insanlığın tadını vardırdığımız zaman da bütün bir dünyaya Allah'ın izniyle İslam'ın mesajlarını ulaştırmış oluruz. İnşallah Cenab-ı Hak onları sizlerin elleriyle, bizlerin elleriyle gerçekleştirmiş olsun. Benim güzel kardeşlerim, İnsanlığın aynalarında bu sefer, bu hafta size bu ders çok önemli bir isimden bir örnek olabilecek bir tablo aktarmak istiyorum. İsim hepinizin çok iyi tanıdığı bir isim. Hazreti Ömer o ismi bize şöyle tarif ediyor: dünyaların değiştirmediği adam. Bu ifadeyi nerede kullanıyor? Hatırlayın, Kudüs fethedilmiş, Kudüs'ün fatihi de odur. Ömer radıyallahu anh diyor ki beni götür çadırına. Gidiyorlar beraberce çadıra. Koca İslam ordularının komutanının çadırı, içeride hiçbir şey yok. Hazreti Ömer şöyle bir bakıyor ve diyor ki ey Ebu Ubeyde, dünya hepimizi değiştirdi ama seni değiştirmedi. Dünyaların değiştirmediği adama Allah Kudüs'ün fethini nasip etti. Bugün niye Kudüsler fethedilmiyor? Biz buradan anlayalım aslında. O dünyaların değiştirmediği adamın bir önemli tablosu var ki bugün ümmet olarak çok ciddi sıkıntılarımız olan bir alana dikkat çekiyor. O alan nedir biliyor musunuz? Şu baş olma sevdası var ya, şu önde olma sevdası var ya, şu başkan olma, lider olma, hep bir şekliyle halkın önünde halka emirler yağdıracak bir konumda olma, reis olma, müdür olma, ne diyecekseniz baş olma, öyle diyeyim ki hepsini içerisine alsın. Bu baş olma sevdası bizim ocağımızı batırmış. Bakın, bir yerde birine bir başkanlık veriyorsunuz, 200 kilometre hızla gidiyor. Başkan ya, of, hızına kimse yetişemiyor. Alıyorsunuz o başkanlığı, başka bir kardeşine veriyorsunuz. Beyefendi ortalıkta yok. Sen bunu Allah için mi yaptın? O rütbe için mi yaptın? Hadi bunun gel muhasebesini yapalım. Allah içinse o etiket olsa ne olur, olmasa ne olur? İşte bunu öğretecek bize Ebu Ubeyde İbn Cerrah. Hem de çok güzel bir örnekle öğretecek. Hicretin 8. yılı, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir grup askerle, o gün daha yeni Müslüman olmuş Amr İbni As'ı, Zatul Selasil seriyesi diye bilinen o seriyeyi gerçekleştirmek için Cüzamlılara göndermiş, Cüzam kabilesine. Amr İbni As gitmiş, başka görevleri de var orada. Bakmış ki Cüzam kabilesi Müslümanlara saldırmak üzere bir hazırlık yapıyor. Hemen Allah Resulüne bir mektup yazmış. Ya Resulallah, bunların niyeti böyle, sen bize bir takviye birlik daha gönder demiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de 200 kişilik bir birlik tertip etmiş. O birliğin içerisine Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i de asker olarak koymuş. Ve o birliğin komutanı da Ebu Ubeyde İbni Cerrah olmuş. Onun için Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın tarihteki isimlerinden bir tanesi de Emirül Ümera'dır. Emirlerin emiri Emirül Ümera'dır. Çünkü Ebu Bekir ile Ömer onun askeri, hem de sıradan askeri. Allah Resulü bunu ona tevdi ettiği zaman bir şey söylüyor. Ey Ebu Ubeyde diyor, 200 kişi duyuyor bu sözleri, komutan sensin ama sakın Amr İbni As'la ihtilafa düşme. Sözü anlamış. Oradakiler anlamamış ama sözü anlayan anlamış. İşte Allah Resulü'nün olaylardaki istihdam etmede, insanı yerleştirmedeki isabetine ait bir şeydir bu. Sözü anlayana işi veriyor. Sözü anlamış. Gidiyorlar. Amr İbni As'la kavuşuyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki komutan sensin, bunları da bunları da yapacaksın. Amr İbni As diyor ki hayır, niye, ben komutandım diyor. Eğer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ille de seni atasaydı bir yazı yazardı, bir şey söylerdi, dolayısıyla ben komutanlığı sana vermiyorum diyor. O anda sonradan gelenlerde bir öfke beliriyor ve insanlar diyorlar ki olmaz diyorlar, Allah Resulü dedi ki komutan sensin, Amr İbni As'ın o manada komutanlığını alacaksın, Ebu Ubeyde sen geçeceksin başa, bizim komutanımız sen olacaksın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah insanlara dönüp diyor ki evet, Allah Resulü böyle söyledi, söyledi ama arkasından bir cümle daha söyledi, sakın dedi Amr İbni As'la ihtilafa düşme. Ben de bu uyarısından dolayı Amr İbni As'ın şu anda komutasında sıradan bir askerim. Hiç kimse itiraz etmeyecek buna. Biz buraya komutanlık kavgası vermeye gelmedik. Biz buraya sadece ve sadece Resulullah'ın bizden istediği işi yapmaya geldik. Mesele baş olma sevdası değil, komutan olma sevdası değil, Resulullah'ın dediğini yapma meselesidir. Onun için de ben şu andan itibaren Amr İbni As'ın komutasında sıradan bir askerim. Ve öyle oluyor. İş bitiyor. Medine'ye dönüyor o seriye. İnsanlar hemen Allah Resulü'nü anlatıyorlar bunu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sarılıyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a. O kadar seviniyor, o kadar seviniyor ki Allah Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı rahmetiyle esirgesin diye orada bir de dua ediyor. İnşallah alırız alacağımızı ve bu baş olma sevdasını ayaklarımızın altına alırız. Önde olmak çok iyi bir matah bir şey değil. Yeminle söylüyorum, keşke içinizden birisi olsaydım. Sizin içinizde olmak, inanın ki burada olmaktan 100.000 kat daha evla ve daha önemli. Ama ne yapalım, adamsızlıktan olmuş bu. Biz de inşallah dualarınızla hakkını verenlerden oluruz. Ama ne olursa olsun, nerede olursak olalım, mesele baş olma sevdası değil, mesele şahsiyetli mümin olma sevdası olsun. Eğer şahsiyetli mümin olma sevdası en büyük idealimiz olursa Allah'ın rızasını kazanırız da inşallah bu dünya sürgününü cennet ve Allah'ın rızasıyla kapatmış oluruz. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
5: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
10: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: En güzel

0: güzel Ezgi ve Maşlar burada.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
11: Yaşam Küresi.
12: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
13: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlâ emîn ve selamü aleyküm ve rahmetullah. Bu bir önceki programın devamı olarak insanın yaratıcısıyla olan irtibatını nasıl sağlaması gerektiği ile alakalı ayetler bağlamında, hadisler bağlamında izah etmeye çalışıyor idik. Yani insan mutlaka birini sevecek, inanacak, güvenecek, bağlanacak, teslim olacak, yardımını isteyecek, güven oluşturacak, sevgi oluşturacak, bunu birine yapacak. Dolayısıyla güvendiği, bağlandığı, itaat ettiği, övdüğü merciinin, makam sahibinin kurallarını, yasalarını kendine ölçü kabul edecek, ona göre hayatını düzenleyecek. İnsan kiminle irtibatlıysa, ilişkiliyse, kime yönelmiş, bağlanmış ise o onun Rabbi olur, hakim olur, velisi, vekil olur, kayyumu, sameti olur, ilahi. O olmazsa olmaz olur. Ya bu yere Allah-u Teala'yı koyacak ya da bir başkasını. Dolayısıyla bizim Rabbimizle olan, yaratıcımız olan irtibatımızı neler sağlıyor? İşte Rahat Suresi 28, Enfal Suresi 2, Cayet, işte Zariyet 55, Mülk Suresi 2, Bakara 155, Araf 172, Fatiha Suresi 5. Ayet, Tevbe Suresi 111. Ayet, Sa'd Suresi 29 ve Âl-i İmrân 32. ayetleri 1. bölümde işlemeye çalışmış idik. Rabbimizle irtibatımızı ne ile sağlayacağımızla alakalı. Yine Ahzab Suresinin 21. ayetiyle de inşallah devam. Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örneklik vardır. Allah-u Teala ile, yani yaratıcımız ile irtibatı sağlamak için Rabbimiz bize bir yol gösteriyor. Allah'ın Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Kim Allah'ın Resulü, yani benim belirlediğim o Resulü, elçiyi, aracıyı örnek edinirse, inancında, ahlakında, toplumsal devlet yönetiminde, hukuk, ekonomi, siyasi, müminlerle kardeşliklerinde, eş olmasında, evlat olmasında, ilahir, bir hayat içerisinde elçi olarak gönderdiğim o Resul, kitapta bildirdiğim emir ve yasaklara nasıl uymuş ise, onun hayatında sizin için güzel bir örneklik vardır. Resulü hayatının emir ve yasak konusunda her alanda kim örnek alıyor ise, Resulün aracılığıyla Rabbi ile irtibatını sağlar. Çünkü o Resulü elçi olarak, aracı olarak yaratan göndermiştir. O zaman elçiyi örnek almak Rabbi ile irtibatı sağlayacak. Kimin içinmiş bu? Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik var. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı kim umuyor? Kim ahiret var, hesap var, kitap var? Ahitlerimizin hesabı sorulacak, yeryüzünde imtihan olunduğumuz şeylerin hesabı, bir karşılığı olacak. O güne Rabbimizin huzurunda kavuşacağız. Düşünen ve bundan dolayı Allah-u Teala çokça zikreden. O zaman Ahzab Suresi 21. ayete göre Rabbimizle irtibatı nasıl sağlayacakmışız? Bir, Resulü örnek alarak. İki, Allah'a kavuşmayı ve ahiret gününü gündeminde tutarak. Allah-u Teala'ya kavuşacağım, beni buraya gönderen tekrar huzuruna alacak, hesap vermek üzere, hesap verme düşüncesinde olarak ahirette kavuşmayı uman ve Allah'ı da çokça zikretme, Allah'a ve ahiret günde Allah'a kavuşmayı ve Allah'ı çokça zikretme, bir de Resulü örnek alma Allah ile irtibatı sağlayacakmış. Bakara suresinin 186. ayetinde de Rabbimiz, eğer kullarım beni sana sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim, karşılık veririm. O halde benim davetimi kabul etsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Doğru yolda olan kimmiş? Doğru yolda olmak Allah ile irtibatı sağlamış o yol üzerinde. Peki Allah-u Teala ile irtibatımızı sağlayıp doğru yol üzerinde olmanın bir kısım ölçüsü neymiş? Allah'a dua etmek, Allah'a yardıma çağırmak. Kullarım beni sana sorarlarsa, niye? Bugünün dünya insanına bakın, dünde olduğu gibi sanki Allah-u Teala hayata karışmamış, yeryüzüne gönderen o değil, halife kılan o değil, emanet yükleyen o değil, yeryüzündeki bunları yaratan o değil, insanın bedenini var eden, karşılıksız lütuflarda bulunan o değil, hesaba çekmeyecek, ölüm gelmeyecekmiş gibi davranılıyor. Haşa, Allah-u Teala yok gibi davranılıyor, düşünülüyor. Sorulduğunda evet, evet tabii ki var yani denilse de, ama yaşantı ve düşüncelere bakın. Bir gün boyunca bir düşünün bakalım, ne kadar Allah ile irtibatlıydık. Ne kadar Allah-u Teala beni yeryüzüne niye gönderdi, ben ne amaçla geldim, ne yapıyorum ben şu an? Bu yaptıklarımın hesabını verebilecek miyim? İstenileni mi yapıyorum, yasaklarından mı sakınıyorum? Herkes bir değerlendirme yapsa Rabbi ile ne kadar irtibatlı görecek herkes. Allah'ta kullarım beni soruyorlarsa, beni uzak bilmezse, ben onlara şah damarlarından yakınım. Kişiyle kalbi arasındayım ayetlerde bildirdiği gibi. Bu kadar yakın. O kadar yakınım ki dua ediyorsa, yani bana, beni yardıma çağırıyorsa kullarım diyor. İbadi, kullarım, kölelerim, benim yarattığım bunlar. Bu herkes olur. Bunun mümin, kafir, müşrik ayrımı yok. Hindu, Budist, Yahudi, Hristiyan ayrımı yok. Laik, demokrat ayrımı yok. Kim dara düşse, yardıma çağırsa, Allah-u Teala o kulun isyanına, şeyine bakmayıp yardım ediveriyor. Allah-u Teala'nın yardımı olmasa kişi hayat bulamaz. Ona nimet vermese, yediği içtiklerini vücutta faydalı kılmasın bakalım, nasıl hayatta kalabilecek? Allah-u Teala kuluna sürekli yardım ediyor zaten. Bir de özel yönelerek yardım edenin yardımı da geri çevirmiyor. Duasına icabet ederim diyor. Yeter ki kul ihlaslı yönelsin. Dini sadece Allah'a has kılarak dua etmişti. O gemidekiler, ayette Rabbimiz bildiriyordu. Fırtınalı bir günde gemide yolculuk yaparken, dağ gibi dalgalar gemiyi çalkalarken, dini yalnız Allah'a has kılarak, hiç aracı koymadan, direktmen Allah'a yönelerek, yardıma çağırarak, ya Rabbi bizi bu sıkıntıdan kurtar. Allah-u Teala kurtardı, dualarına icabet etti, onları kurtardı. Ne zaman sağ salim karaya ayak bastılar, eski inançlarına ve yaşantılarına döndüler diyor. Mesela Allah-u Teala yardıma çağıran, muhtaç olduğunu anladı, dünyada hiçbir şeyden fayda gelmedi, hastalık, kaza, bela, musibet neyse, iflas, yangın, Allah'a mutlak yöneldi, yönelmek zorunda kaldı, yardıma çağırdı, Rabbimiz de onun ihtiyacını giderdi, gideri de gidermez de, duaya icabet eder, karşılığını verir vermez, dünyada verir, ahirette verir. Mesele onun sonrasında kul bu karşılığın devamında ne yapacak? Bir deprem geçirdin, vefat eden etti, yaralanık kalan geride kaldı. Şimdi geride kalan, o deprem altındayken dua etti Rabbine, şimdi devamında dua ediyor mu, yalvarıyor mu, ona itaat ediyor mu, boyun büküyor mu? İrtibatını dua ile, sıkışınca irtibat sağladı Rabbi ile, yaratıcısıyla. Sıkıntısı geçtikten sonra irtibatına devam ediyor mu? Bütün mesele o. Çünkü ayetin devamında Rabbimiz, ben tamam kuluma icabet ettim, karşılığını verdim, o halde benim davetimi de o kabul etsin, o da benim davetime icabet etsin. Bana Rab sözü vermişti, Rabliğimi tasdik etti, şimdi benim emir ve yasaklarıma uysun. La ilahe illallah demişti, benim ilahlığımı tasdik etmişti, şimdi ilahlığı, itaat etmeyi sadece bana has kılsın. Cennet karşılığı müminim diyerek malı canı bana satmıştı, şimdi benim yolumda kullansın. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz demişti Fatiha suresinin her rekatinde, bana bu sözü bana tekraren söyledi. Şimdi benim emir ve yasaklarıma göre yaşayıp ibadet etsin. Sıkışınca da sadece mutlak önce bana yönelsin. Bana yalvarsın, dua etsin. Ben kitap gönderdim, bir davet. Cennete götüren bir yol ölçüsü davet. Allah'a itaate götüren bir davet. Şimdi bu davet hakka çağıran, imana çağıran, salih amellere çağıran, cennete çağıran bu davet ölçüsünü Kur'an'ıma, bu davetime, Kur'an'ıma bir uysun bakalım. Benim Kur'an'da belirlediğim yasaklara ve yapılması gerekenlere bir icabet etsin bakalım. Şimdi Allah'a dedik, siz benim kitapta belirlediğim emir ve yasaklara bir uyun ki ben de sizin davetinize icabet edeyim. Ne istiyorsanız dünyada. Zafer mi istiyorsunuz? Allah'ın hükmüyle yönetilmek mi istiyorsunuz? Önce siz Allah'ın şu emir ve yasaklarına bir uyun. Siz benim davetime bir icabet edin ki ben de size karşılığını vereyim. Bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Bana iman etsinler. Yani bana güvensinler. Bana iman, bana güvensinler diyor. Benim Rab sıfatıma güvensinler. İlah sıfatıma güvensinler. Malik, Melik sıfatıma, Veli, Vekil sıfatıma güvensinler. Kayyum, Samet sıfatıma güvensinler. Rızık verici, şifa verici sıfatıma bir güvensinler. Önce güveni benden bana yapsınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. O zaman doğru yolda olanlar sıkıştıkları zaman ve genişlikte, darlıkta sadece Rablerine dua eden, yardıma çağırma. Sonra Allah-u Teala'nın kitabında ne emir ve yasak belirlemiş ise buna icabet etme. Ona göre yaşantı kurma ve sadece sıfatlarıyla Allah'a güvenenler doğru yol üzereymişler. Maide suresinin 35. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, Ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, kitapta ne emir ve yasak belirlemiş ise, geçmişten geleceğe ne hüküm bildirmiş ise, tavsiye nasihat etmişse, bütün hükümlerine güvenenler, kitaba güvenenler. Resulünde en güzel örneklik var dedi, o Resulünün bütün örnekliğine güvenip hayatını teslim edenler. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun. Tekullah, Allah'a karşı takvalı olun. Yani Allah-u Teala ne kadar yasak belirlemişse onlara uyun, ne kadar emir vermişse onları yerine getirin. Size gazabından sakının, ona duyduğunuz saygıdan dolayı boyun eğip itaat edin. Korkun, korunun. Gönülden isteyerek, saygı duyarak itaat edin. Takvalı olun. Ona yaklaşmaya yol arayın. Ona yaklaşmaya yol arayın. O zaman Allah-u Teala ile irtibatımızın sağlam olması için önce mümin olmak gerekiyor. Sonra muttaki olmak gerekiyor. Sonra Allah'a yaklaşmaya yol arayacaksın. Kur'an'da ne emir ve yasak koymuş ise Kur'an ile Allah yaklaşma yolu arayacaksın. Allah'ın isim ve sıfatlarını sürekli gündemde tutarak, ona haskılarak isim ve sıfatlarıyla Allah'a yaklaşma yolu arayacak kişi. Resulünü örnek alarak Allah'a yaklaşma yolu arayacak. Dua ederek Allah'a yaklaşma yolu arayacak. Salih ameller işleyerek Allah'a yaklaşma yolu arayacak. Sürekli Allah-u Teala'nın kendisini görüyor düşüncesiyle, daha iyisini yapma çabasıyla İhsan halinde Allah'a yaklaşma yol arayacak. Allah'a yaklaşma yol aramak demek, Allah ile irtibatı sağlamlaştırmaya çalışmak demek olur. Ve onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. O zaman Allah'a yaklaşmaya yol aramak bir mücadele, bir cihat ister, gayret ister, çaba ister. Elin, dilin, gözün, kulağın gayreti ister. Siz gözünüzle Kur'an'ı okudunuz, zihninizde bilgi aldınız, kalben tefekkür ettiniz, muhakeme muhasebe yaptınız, aklı iradeyi devreye soktunuz, vicdanı devreye soktunuz, değerlendirme yaptınız, düşündünüz, elinizle fiiliyata geçtiniz, dilinizle anlattınız, cehd gayret ettiniz, kalben ve bedenen mücadele ettiniz, bu mücadeleyle Allah'a yaklaşmaya bir yol aradınız. Gözünüzü kullanarak, elinizi dilinizi kullanarak, zihninizi kullanarak, kalbi kullanarak, verilen malı, mülkü, nimeti kullanarak, güneşi, ayı, yeryüzünde ve gökyüzünde yaratılanları düşünerek üzerinde Allah'a yaklaşmaya yol aramak. Ne ki bizi Allah'a, bize Allah'ı hatırlatıyorsa, neyi bizi Allah'a hatırlatıyor ise o şey bizi Allah'a yaklaştıran bir aracıdır. Bizi Allah'a hatırlattı. Mümin görüldüğünde Allah'ı hatırlatan diyor Rabbimiz, değil mi? O zaman mümini gördün, mümin seni Allah'a hatırlatacağı için, Allah'a itaate yönlendireceği için, düşündürtüreceği için dünyayı, ahireti, Allah'a yaklaşmaya bir vesiledir o mümin. Sana Allah'a hatırlattı. O zaman güneşe baktınız, Rabbim bunu boşa yaratmadı. Dedin ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, ayette bildirildiği gibi. Üzerine düşündü, değerlendirdi, faydasına, karına, zararına baktı, imtihan çeşidine baktı. Rabbini hatırladı. O şey üzerinden Allah'a yaklaşma yol aradı. Yani her yaratılan üzerinden Allah'a yaklaşmaya yol aramak lazım. Boşuna yaratılmadığını düşünerek. İşte bu düşünce, bu mücadele, değerlendirme, tefekkür yapabilme bir cihattır. Kalbin cihadı, mümin, Müslüman kalma, olma kalma, haset, kibir, gıybet, riyadan uzaklaştırma, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile kalp mücadele edecek gibi cihad içinde olsun bir mücadele. El Allah yolunda faydalı olmaya çalışacak, verecek ki elin cihadı olsun. Dil hakkı konuşacak ki dilin cihadı olsun. Kötülüklerden dil sakınacak, göz kötülüklerden sakınacak, hakkı görecek ki gözün cihadı olsun. Bir mücadelesin vücut, kalp. Mücadele bütün beden ve ruh ile, mal mülk ile verilen, yeryüzündekiler ile verilen mücadele, cehd, gayret, cihat, Allah'a yaklaşmaya bize vesile olması lazım. Araf suresinin 55. ayetinde de, ayetin bir bölümü, Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Rabbinize yalvarın. Birine mi yalvaracaksın ihtiyacının giderilmesi için? Gizlice, bazen de açıktan, bazen sesli, bazen İçten. bazen tek başına, bazen topluca. Rabbinize, sizin hayatınızı emir ve yasak belirleyen o Rabbinize yönelin, yalvarın, yardıma çağırın. O zaman dua ile topluca, gizlice ve topluca beraberce, sesli sessiz yalvararak gizlice Rabbinize dua edin, onu yardıma çağırın. O zaman gizli olarak tek başına ve topluca Allah'tan yardım istemek, yardıma çağırmak gerekiyormuş. O zaman dua ile, yardım ile Allah ile irtibatı sağlamak. Bakara suresinin 242. ayetinde de Rabbimiz, Allah size ayetlerini böylece açıklar ki akıl erdiresiniz. Yani siz akledesiniz, düşünesiniz, değerlendirme yapasınız, bir muhakeme yapasınız, bir neden, niçin, yeryüzüne niye geldik, nereye gideceğiz, dünküler geldi geçti, bizim sonumuz ne olacak, yaptığım doğru mu, değil mi, kitaba uyuyor mu, Resulün örnekliğine uyuyor mu, Allah'ı birleyebildim mi, ne kadar tanıyorum. Sürekli sorgulama, sürekli hesap kitap, oldu olmadı. Akledesiniz diye ayetleri böylece size açıkladık. Rabbimiz ayetleri açıklıyor, geçmişten bir sürü açıklamalar, ahiretle alakalı bir sürü açıklamalar, bir sürü yapılması ve yapılmaması gereken emirler açıklıyor ki biz düşünelim, değerlendirelim. Geçmişten örnekler veriyor ki bir kendimize bakalım diye. O zaman Allah-u Teala'nın ayetleri üzerinde düşünmek, muhakeme, muhasebe yapmak, bir değerlendirme, akletmek Allah ile irtibatı sağlayacakmış. Yani Kur'an ile irtibatı sağlayıp düşünmek Allah ile irtibatı sağlar. Bakara suresinin 44. ayetinde de Rabbimiz, insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Oysa kitabı da okuyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? O zaman akıl, kalpteki akıl, o düşünme melekesi, muhakeme, muhasebe yapma, değerlendirme yapma melekesi Allah ile irtibatı sağlaması içinmiş. Delide akıl yoktur. Düşünmez, değerlendirmez, karar verme yeteneği oldu olmadı, helal haram muhasebesi yapmayacağı için, akıl olmayacağı için deli Allah ile irtibatı sağlayamaz. Çocuk da Allah ile irtibatı sağlayamaz. Çünkü akıl daha devreye girmemiş. Nasıl kullanacağını bilmiyor. O zaman akıl melekesi devreye girmiş olan, o verilen akılıyla, yaratıcısıyla irtibatı sağlamıyor ise aklı kullanmıyor. Kullanmayı bilmiyor. Nasıl kullanacağını bilmiyor. Aklın Allah ile irtibatı sağlaması gerektiğini bilmiyor. İnsanlara iyiliği anlatıyor, kendini unutmuş. Kendi perperişan. Haset, kibir, gıybet, riyanın kötülüğünden bahsediyor. Kalp hastalığından, haset, kibir, gıybet, riyadan adam geçilmiyor, yanına yaklaşılmıyor. Burnundan kıl aldırmıyor hesabını. Dokundurtmuyor yani, eleştirtmiyor. Bu akıl niye verildi? Bir başkasının düşünsün, değerlendirtmek için mi? Akıl insanları Allah ile irtibatını sağlattıracak, senin sağlattırmayacak. O zaman senin aklın senin için. Benim aklım benimle Rabbimin arasındaki irtibatı sağlamak içindir. Asıl bunun içindir bana verilmiştir bu akıl. Sonra bir başkasına da benim aklımı kullanmasını değil, ona kendi aklını kullanmasını öğretmem gerekir. Ben adama, bendeki aklı ben kendim için kullanmıyorum, ahiretim için, Allah'a itaat ve ibadet için, şirkten, küfürden, haram, bidâ, hurafe, şirk, küfürden sakınmıyorum, riya, kibirden sakınmıyorum, ama bir başkasına tavsiye ediyorum. O da benim tavsiyeme uyarak, benim aklıma uyarak kendini düzeltiyor. Ama benim aklım beni düzeltmesi gerekirken benim aklım bir başkasına fayda sağlıyor. Oysa ki benim aklım benim için. Karşıdaki muhatabımıza verilen akıl da onun içindir. Ben kendimdeki olan bilgiyi ona nakledeceğim, o da kendi aklını kullanacak. O da bir başkasına bilgiyi nakledecek, onun diğerinin aklı devreye girecek. Herkes kendi aklını kendisi için kullanacak. Kendi bedenini kendisi için kullanacak. Kendi faydasına. Hiç kimse iman etmese, bir kişi bile olsak, o bir kişi kendisi akledip mümin, Müslüman olmak zorundadır yani. Yani kendi aklını kendine kullanmak zorundadır. Hiç ümmeti olmayan peygamberleri düşünün. Akıl ve iradelerini kendileri için kullandılar. Topluma da bilgiyi naklettiler. Onlar akıl ve iradelerini o bilgiyi üzerinden kullanmadılar. herkesin akıl ve iradesi kendine teslim edilmiştir. Kontrolü, kullanım hakkı herkesin kendine aittir. Birisi benim aklımı kullanarak cennete gidecek, ben kullandığım aklın ben faydasını görmeyeceğim, cehenneme gideceğim. Subhanallah. Yani adama deli derler yani. Sen aklın yok mu? Sen parayı kazanmışsın, millete yediriyorsun. Senin çoluk çocuğun kendini aç. Üstün başın perperişan. Parayı niye kazansın? Önce kendine, sonra bir başkasına demezler mi yani? Önce kendinde istifade, sonra bir başkasına istifade ettiriyorsun, ettir. Bana teslim edilen akıl ve iradeyi ben kendime kullanmıyorum. İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırıyorum. Kendimi unutmuşum. Akletmiyor musunuz diyor Allah-u Teala yani. Hem de diyor kitabı da okuyorsunuz yani. Kitabı da okuyorsun yani. Kur'an okuyorsun. Kur'an ayetlerini biliyorsun. Allah'ın sıfatlarını biliyorsun. Resulünün hayatını, örnekliğini biliyorsun. Aleyhisselatü Vesselam insanlara nasihat etti, anlattı. Yasakları, emredilenleri bildirdi. Kendisi yapmadı mı? Aleyhisselatü Vesselam kendine yaşadı. Kızı kendine yaşadı. Sahabe kendine yaşadı. Kimse kimse için bir şey yapmadı. Birbirlerine yardımcı olmaları başka bir şey. Kendini unutup bir başkasını kurtarma çabası başka bir durum yani. Bu ahmakça bir durum olur. Birisini sudan kurtarıyorsunuz, kendini bırakıyorsun, hiç çırpınmıyorsun. Onu kurtarmak için bir sürü mücadele ediyorsun. Kendin için iki kulaç atıp kenara çıkmıyorsun, boğulup gidiyorsun yani. Subhanallah. Seviniyorsun, birini kurtardın diyorsun. Yüzmeye çalışmıyorsun yani. Önce kendimiz, sonra bir başkası. Kehf suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz, de ki hak Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Ayetin bir bölümü. Hak Rabbinizdendir. Yani bizim uyacağımız ne kadar yasak var, bunu hak olarak Rabbimiz belirlemiştir. Ne kadar yapılması gereken hak, doğru var, bunu belirleme hakkı Rab olarak Allah-u Teala'ya ettir. Kim Allah-u Teala'nın belirlediği emir ve yasakları kaldırıp yerine kendisi emir ve yasak belirliyor ise kendini Rab yerine koymuştur. Sen de ki hak Rabbinizdendir. Ben size hakkı bildiriyorum. Dileyen iman etsin, güvensin Allah'a, kitabına, Resulüne. Dileyen de güvenmesin, inkar etsin. Hakkın üstünü örtsün, gizlesin. O zaman Rabbimizin indirdiği hak Kur'an ile, emir ve yasak ile Allah ile irtibatı sağlamak gerekiyormuş. Sonra bu insanlara denilecekmiş, insanlara denilecek ki onlar da Rableri ile irtibatı sağlasınlar. Rablerinin indirdiği hakka uyarak yaratıcıları ile irtibatı sağlasınlar. Sen bunu de, zorla, insanları zorla yaratıcıları ile irtibatı sağlamaya çalışma. Sen hakkı de, dileyen Allah'a, kitabına ve Resulüne güvensin, iman etsin, dileyen de güvenmesin, başkalarına güvensin, hakkın üstünü örtsün, gizlesin, yani kafir olsun. En'am suresinin 32. ayetinde de Rabbimiz, dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala anlamayacak mısınız? Hala akletmeyecek, kavramayacak mı? Şimdi meseleyi hala anlamayacak mısınız? Hangisinin daha kalıcı, daha uzun soluklu, daha hayırlı ve kalıcı olanı tercihe Rabbimiz. Hayırlı, dünyadakiler de evet güzel, istifade edilen, insanın hoşuna giden şeyler Rabbimiz öyle yarattığını bildiriyor. Ama daha güzeli ahirette diyor. Dünya geçici, oyun eğlence gibi geçici, istifade ettiniz bu kadar. Ama bir süreliğine, kısa bir süreliğine. Sonsuz ahiretin yanında dünya hayatı bir oyun eğlence gibidir. Bir çocuğun oyun eğlencesi kısa, az ve kısa olması mesabesinde. Yoksa dünya hayatı boş manasına değil. Yoksa Rabbimiz, Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Rabbimiz bize dünyada da hasene, hoşumuza giden, güzel olan ne varsa bunu ver, ahiretin de güzeli, cennetini ver. Önce dünyayı, sonra ahireti istiyormuşuz. Geçici ve az olması, bereketinin, istifadesinin az olmasından dolayı dünya bir oyun eğlence gibi, sonsuzun yanında kısa, az, zahmetlerle kazanılıp yerken, içerken, her yönüyle zahmetli, Yiyorsunuz bir mücadele, kazanırken mücadele, pişirirken yemek haline getiriyorsunuz bir mücadele. Yemeniz mücadele, iç organlarınıza bir sürü gazı vesairesi ta ki dışarı çıkartıncaya kadar sadece bir yemeden tat almak için bir sürü uğraşı. Ama ahiretin hiç emeği yok. İsteme ve dilemenize bağlı, bu kadar. İsteyip dilediğiniz kadar önünüzde olacak kadar güzel olan bir yerin, mükemmelliğin yanında dünya, işte kazandık, kaybettik, işte iyi günlerimiz, kötü günlerimiz, bir eğlence, oyun eğlence gibi yani. Evet, bir imtihan sahası, bir sınanma, sonsuz ahireti kazanma yeridir dünya. Yani boşa alınacak bir yer değildir yani. Ya gelip geçeceğim o zaman, çok önemli değil, oyun eğlenceyim zaten diyeceğimiz bir yer değil. Sonsuz ahireti kazanacağımız bir yer, bir mekan, bir tarla, bir kazanç yeri. Ya cenneti ya cehennemi kazanılan yer. Geçici olması noktasında. O zaman geçici dünya hayatına gerektiği kadar bağlanan, istifade eden, sonsuz ahiretin cenneti nimetleri için koşuşturan, mücadele eden, Rabbimizin daha hayırlısı dediği, Allah'a karşı takvalı olan, onun emir ve yasaklarına uyan kimseler için hazırladığı, daha hayırlı dediği ahiret yurdu, cennete koşma mücadelesi bizim Rabbimizle irtibatımızı sağlar. Ne kadar ahiret için, karşılığını ahirette alacağım düşüncesiyle mücadele ediyor, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyuyor isek, Rabbimizle irtibatımızı o kadar sağlamlaştırmış olacağız. Enfal suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz, şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde kımıldanan, debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Yeryüzünde canlıların en kötüsü domuz değilmiş, fare, yılan değilmiş, affedersin pisliğin içerisindeki o kurtlar, böcekler değilmiş. Şu an zihninize gelen kötü hayvanat ne düşünüyorsanız, sizce kötü gördüğünüz o değilmiş. Allah katında canlıların, debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü hayvanların içinden çıkmamış, insanların içinden çıkmış. Yeryüzünde hareket eden canlıların Allah katındaki en kötüsü, yeryüzünde imtihan yüklenmiş, halife seçilmiş, akıl irade verilmiş hayvanlardan değil de insanlardan çıkmış. Ne kötü bir durum. Buna sebep neymiş? Emri altındaki hayvandan, domuzdan daha aşağıda, Allah katında daha aşağıda olmaya ne sebep oluyormuş? Aklı kullanmamak. Allah-u Teala'nın verdiği kalpteki o düşünme yeteneğini, muhakeme, muhasebe yapma yeteneğini, karar verme yeteneğini olan o melekeyi, aklı kullanmama. Peki aklı kullanmaya ne engel olur? Sağır ve dilsiz olmak. Sağır, hakkı duymamazlıktan gelmek, işitmemek, dinlememek. Hakkı duyacağı yerlerde olmamak, dilsiz, hakkı konuşmaması, hakkı okumaması. O zaman dil ve kulak aklı devreye sokuyormuş. Yani işitmek ya da anlatmak, yani konuşma ve dinleme kalpteki aklı devreye sokuyor. Çünkü işitme ve konuşma bilgiyi, bilgi alışverişini sağlar ve kalpteki akıl devreye girer. O zaman dili ve kulağı kullanarak aklı devreye sokup, yani kalp ile, kalpteki akıl ile, dil ile ve kulak ile, bunları kullanarak Allah ile, yaratıcı ile irtibatı sağlamak gerekirmiş. Hac suresinin 46. ayetinde de Rabbimiz, onlar hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki onların kendileriyle akledecek kalpleri ve kendileriyle işitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur. Hiç diyor yeryüzünde gelip dolaşmıyorlar mı? Bir güneşe, aya, ağaca, bitkiye, hayvanata, canlılara bakmıyorlar mı? Bunlar nasıl hareket ediyor? Yeryüzünün oluşumuna bir bakmıyor mu? Semavatın, gezegenlerin, yıldızların dizilişine, dünyanın döngüsüne, gece gündüz oluşuna, kendilerinden önceki yeryüzünde yaşamış olanların bıraktıkları eserlere bakarak hiç akıllarını devreye sokmuyorlar mı? Akledecek kalpleri yok mu diyor Rabbimiz? Akledecek. Yani kalplerinde akıl yok mu? Akıl vermemiş mi diyor Rabbim ben? Akıl verdiyse niye kullanmıyor? Niye düşünmüyor? Niye değerlendirmiyor? Ya bunlar niye yaratıldı? Ben buraya neye geldim yeryüzüne? Ölüm var, nereye gideceğim? Bizden öncekiler gelmiş geçmiş ne yapmışlar? Hiç kimsenin geride bir eseri şeyi kalmamış. Sorumluluğu, yükümlülüğü kalmamış. Çekmiş gitmiş. Vazifesini yapmış. İstifade etmiş, bırakıp gitmiş. Ben de demek ki kullanacağım, istifade edeceğim, bırakıp gideceğim. O zaman buraya ne kadar bağlanmam lazım? Gideceğim yer neresi? Beni ne bekliyor? Hiç düşünmüyorlar mı? Kendisiyle akledeceği kalplerinde akıl yok mu diyor. Akledecek kalpleri yok mu diyor. Kendisiyle akledecek. O zaman kalpteki aklı devreye sokacak. Hiç mi ibret ve ders alamıyorlar şu yeryüzünü gezerek dolaşarak? İşitecek kulakları mı yok? Kalpleri hadi diyelim şey yapamadı. Kulakları da mı işitmiyor? Kulakları işitti. Duydu, hakikati duydu. Birisi söyledi. Hadi kendi gözüyle göremedi. Yeryüzünü gezdi dolaştı turist gibi. Gözünü gördüğünden kalp devreye sokamadı. Birisi ona bir şey söylemedi mi? Kulağını işittirdi. Hakkı bildirdi, işittirdi ona da. Kalpteki akıl devreye yine mi giremedi? Gerçek şudur ki de Rabbimiz, gözler kör olmaz. Gerçek körlük göğüslerdeki, kalplerin içindeki körlük. Yani hakkı göremiyor. Kur'an niçin indirilmiş anlayamamış. Yeryüzüne niye geldiğini anlayamamış. Yaratıcıyı anlayamamış, kavrayamamış. İmtihanı anlayamamış. Kalp kör. Hakka kör, hakikate kör. Kur'an'a kör. Resul'ün örnekliğine kör. Gözün kör olması, bir kişinin gözünün kör olması, göremediğinden dolayı bilgi edinemez. Kalp gözü kör ise, o zaman oraya iman girmez, takva girmez, ihlas girmez, ihsan, tevekkül, sabır girmez, Allah'a, kitabına, müminlere sevgi girmez, ilahir. Kalp gözü kör. Yani imana kör, ahlaka kör, haramlara kör. O zaman kalp ile, akıl ile, kalpte akıl irade ile, kulak ile, göz ile, kalp gözünü açarak, kalp gözüyle görerek, hakikati kavrayarak, içselleştirerek, kalp ile Allah irtibat sağlayıp, Rabbi ile irtibatı sağlamak. Herkes kalbini, kalpteki o akıl iradeyle, yaratıcısıyla irtibatı sağlaması gerekir. İhlas suresinde de Rabbimiz, de ki Allah birdir. Allah tektir. Kul de ki huvallahu ahad. De ki Allah tek. İtaat edeceğiniz Allah tek. İlah olarak itaat edeceğiniz. Hayatınızı sek ve idare eden, size emir ve yasak belirlemede Allah tek. Rab olarak tek. Sığınıp yardım istemede veli olarak tek. Güvenip güveneceğiniz vekil olarak tek. Şifa vermede, rızık vermede tek. İlahir. Sahibiniz, malik, yöneten, melikiniz olarak huvallahu ahad diyorsunuz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Yani Allah-u Teala bütün isim ve sıfatlarıyla tek olduğunu kabul etmiş, surenin sonunda da وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ, onun hiçbir dengi yoktur. Bütün sıfatlarında, Rabb'likte dengi yoktur, hakim olmada, ilah olmada, malik, melik olmada, veli, vekil olmada, yardım etmede, koruyup gözetmede, dualara icabet etmede, hiçbir sıfatında dengi yok. O zaman ona hiçbir şeyi denk tutmayarak Allah ile irtibatı sağlamak. İhlas suresini okuduk. Onu bütün isim ve sıfatlarıyla tek kabul edip hiçbir denk tutmayarak, şirk koşmayarak Allah ile irtibatı sağlamak. Âl-i İmrân suresinin 103. ayetinde de Rabbimiz hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin. Allah'ın yeryüzündeki nimetini hatırlayın. Ayetin bir bölümüydü. Âl-i İmrân suresi 103. ayetin bir bölümü. Peki Allah ile irtibatımızı nasıl sağlayacakmışız bu ayete göre? Yaratıcı ile irtibatımızı hep beraber. Bir özelde tek başımıza irtibatımızı sağlayacağımız bir sürü mesele var. Bir de hep beraber Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılacak, hep birlikte. Aile olarak, cemaat olarak, cemaatler olarak, bütün müminler olarak. Şu cemaat

0: bu aile şu fert olarak değil, Allah'ı birleyerek bütün müminler olarak hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Hep birlikte Allah'a Rablikte, ilahlıkta, malik, melik oluşta, veli, vekil oluşta birleyeceğiz. Hep beraber Allah-u Teala'nın kitabındaki emir ve yasaklara beraber uyacağız. Hep beraber Resulü örnek alacağız. Ashabıyla beraber, hep beraber oldukları gibi. Herkes özelinde çalışır. Ama aynı yol üzerinde beraber. Kitabın ölçülerini belirlediği o yol üzerinde. Kim hızlı, kim yavaş. Önemli değil. Farklı şeritlerde olsun, aynı yol üzerinde istikamet etsinler. Birinin arabası 300'e gitsin, birisi 30'la 40'la gitsin yani. Ama aynı yol üzerinde. Herkes gücü kadar gitsin. Hep birlikte Allah'ın kitabına, ipine, her bir ipinin urgan kalınca bir ip, küçük iplerden oluşmuş ipler. Diyelim bir Hanefilere göre 6236 ayetten oluşan bir ip hep beraber sarılacak. O zaman hep beraber Allah'ın kitabına sarılarak onunla irtibatı sağlamak. Bu yapılmaz işle ayrılığa düşersiniz diyor Rabbimiz. Tefrika, fırka fırka olursunuz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah-u Teala bizi yeryüzüne halife olarak gönderdi, akıl irade verdi, sağlam beden verdi, yeryüzünde semavatta nice nimetleri istifademize sundu. Bir lütfu, lütuf olarak diyor ayette, bir lütuf olarak sizin hizmetinize sundu. Karşılıksız verdi. Bu nimetleri bir hatırlayın. Akıl, irade, iman nimeti verdi size, Kur'an nimeti verdi, Resul gönderdi, örnek Resul nimeti verdi, ilahi. Dil, el, göz nimeti verdi. İstifade edeceğimiz, düşünüp değerlendirme, muhakeme, muhasebe yapacağımız akıl nimeti verdi. Şimdi bu nimetleri hatırlayın ve bunun, bu nimetlerle beraber, hep beraber Allah'ın kitabına sarılarak Rabbinizle irtibatı sağlayın. Eğer bunu yapmazsanız ayrılığa düşersiniz diyor Rabbimiz. Rum suresinin 26. ayetinde de Rabbimiz, göklerde ve yerde ne varsa, kim varsa yalnız O'nundur. Hepsi O'na boyun eğerler. O zaman gökte ve yerde bizim gördüğümüz, çoğuna cansız diye baktıklarımız, hepsi Allah'a boyun eğiyorlarmış. Yani Allah'a secde ediyorlar. Secde boyun eğmek demek. Yani ne emretmişse onu yerine getirmek secde hükmündedir. Yani sadece namazda alnı yere koymak secde değildir. Yüzün üzerindeki yasak, iki yüzün üzerindeki yapılması gereken emirlere boyun eğmek secde etmektir. O emirleri yerine getirmek secde etmektir. O zaman yer ve gökteki her yaratılan Allah-u Teala'nın koyduğu kurala göre hareket eder. Kargaşa olmaz. Düzensizlik olmaz. O zaman gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ın ve O'na boyun eğmişse insan şuna bakacak. Bana akıl ve irade verilmişken, benim kontrolüme verilmişken ben bunları kullanarak yer ve gökteki yaratılanlar gibi Allah'a boyun eğmezsem o zaman benim izzet ve şerefim ne işe yarar? Kalır mı ya da? Benim emrime sunulandan ben daha aşağıya düşmüş olurum. Onlar Allah'a boyun eğmişler, emir yerine getirirken ben ne konumdayım demesi gerekir. O zaman yer ve gökteki yaratılanlara bakarak, ibret ve ders alarak, muhakeme muhasebe yaparak onları görüp Allah ile irtibatı sağlamak. Rabbim güneşi boşuna yaratmadı der, onu düşünür, değerlendirir, yıldızlara bakar, gece gündüze bakar, dünyanın döngüsüne bakar. İstifade ettiği, yediği, içtiklerine bakar, bunlar boşuna yaratılmadı der, Rabbini hatırlar, onları düşünerek Rabbini hatırlar ve irtibatını sağlar. Bunlar bana lütfedildi der, Rabbini gündeminde tutar, irtibatını sağlar. O zaman yer ve gökte ne yaratılmış ise, bizi Allah'a hatırlatıyor ise Rabbimizle irtibatını sağlar. Sağlamıyorsa burada problem var. Necm suresinin 39. ayetinde muhakkak ki insana çalıştığından başka bir şey yoktur. İnsan mücadele edecek, çalışacak, kazanacak. Çalıştığından başka bir şey yok. Dünyada ne elimize geçecek? Çaba kadar. Ahirette elimize ne geçecek? Çabaladığımız kadar. Çalıştığın kadar ahirette karşılık var. İnsana çalıştığı kadar ceza var. Çalıştığı kadar mükafat var. Dünyada mücadelesi kadar karşılık var. O zaman insan çalıştığı, kazandığı, elde ettiğiyle Rabbi ile irtibatını sağlayacak. Sonra Asr suresini okuyarak, oradaki emredilenleri yerine getirerek Rabbi ile irtibatı sağlayacak. Bütün insanların hüsranda olduğu, cehenneme doğru gittiği bir yerde mümin Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenip iman ederek şirk, küfür, haram, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan yaptığı amelleri arındırıp salih amel işleyerek, iman ve salih ameli bir başkasına tavsiye ederek, sabırla mücadele verip sabrı da tavsiye ederek Rabbi ile irtibatını sağlayacak. İman ve salih amele sağladığı gibi bunu da bir başkasına tavsiye ederek Rabbi ile irtibatını sağlayacak. O zaman Asr suresini okumayla değil, amel ederek Rabbi ile irtibatı sağlamak. Âl-i İmrân suresinin 191. ayetinde de Rabbimiz, onlar ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılmasını düşünürler. Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Ayetin bir bölümüydü. Yere bakar, yeryüzüne bakar ayaktayken, yani iş yapıyorken, koşarken, mücadele, yere göğe baktı, insanlara baktı, koşturmacaya baktı, değerlendirdi, biz niye geldik, bu insanlar nereye gidiyor, sürekli düşünce. Rabbimiz yeryüzünde insanları sınıyor, deniyor, bu İslam toplumunun geldiği nokta ne, dünyanın gidişatı nereye, bu kargaşa, kaos niçin, neden, ayaktayken bunları değerlendiren, oturmuş haber izliyor ya da kitabını okuyor, sohbet dinliyor iken, yeryüzüne geliş amacını, Allah'a sıfatlarını, kitabı, Resul'ün örnekliğini, kitaptaki emrettiklerini düşünüyor, değerlendiriyor, bu gidişatın nereye gittiğine muhasebesini otururken, yan üzere uzanmış, uyumamış, yan üzere uzanmış, o haldeyken düşünüp değerlendiriyor ise, sen bunları ya Rabbi boşuna yarat, beni boşuna yaratmadın. Benim istifademe sunduğun yer ve gökteki her şeyi de boşuna yaratmadın. Bunların bir yaratılış amacı var. Bir yaratılma gayesi var. Yaratılış amacına uygun hareket etmek. Zikir, Allah'ı anmak mı sadece? Zihnin anması mı? Kalbin anması mı? Ya da dilin Subhanallah, Elhamdülillah demesi mi? Yoksa kalbin ve bedenin tamamen yaratıcıya teslim edilmesi, yaratılış amacına uygun kullanılması mıdır? Kur'an bir zikirdir, bir ismi de zikirdir Kur'an'ın. O zaman Kur'an'ı zikretmek okumak mıdır, yoksa asıl yaşamak mıdır? Kur'an-ı Kerim'deki üzerinde düşünülmesi gereken ayetlerde düşünüyor isek bu zikirdir. Amel edilmesi gereken ayetlerle amel edilmiyorsa bu da zikirdir. Çünkü dilin ameli konuşması, elin ameli iş yapması, gözün ameli hakkı görmesi, kulağın ameli hakkı işitmesi, kalbin ameli akıl, iradeyi, vicdanı kullanmasıdır. Kalbin ameli başka, ihlas, ihsan, takva, tevekkül başka, haset, kibir, gıybet, riya, şirk, küfür, nifak, hepsi kalbin amelidir, iyi ya da kötü ameli. Gözün de iyi ve kötü ameli var. Allah'ı zikretmesi, Allah-u Teala'nın istediği şekilde kullanılmasıdır. O zaman zikir, bizim istifade ettiğimiz her bir şeyi yaratılış amacına uygun kullanmaktır. Kur'an'ı okumak değildir. İndiriliş amacına, gönderiliş amacına uygun kullanıyorsanız, zikir olan Kur'an ile zikretmiş olursunuz ve Allah ile irtibatı sağlanmış olunur. Demek ki ayaktayken, iş yapıyor iken, oturmuş bir haldeyken ve yan üzeri uzanmış iken, o üç halde Allah ile irtibatı sağlamak gerekiyormuş. Yani vazifemizi yaptık, durduk. Ya ben yapıyorum ama, yaptım ama, oldu mu olmadı mı, bir değerlendirmesi de yapılacak tabii. Bir zihin yoklaması, değerlendirmesi. Sonraki sefere, sonraki güne yeni yapılması gerekenleri yapma mücadelesi, muhasebesi yapılacak. Bakara suresinin 238. ayetindedir Rabbimiz. Bir bölümünde ayetin, gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda durun. Yani Allah'ın huzurunda namazda mı durdunuz? Zikir mi yapıyorsunuz? Allah-u Teala'yı mı düşünüyor? Kitabı üzerinde mi değerlendiriyorsunuz? Bir sohbette misiniz? Allah'ı anan bir ortamda mısınız? Anma düşüncesine bir namazda mısınız? Namaz halinde, salat halinde. Gönülden boyun eğerek. Diliniz ayet okurken kalbiniz başka mekanlarda, yerde olmaya çalışmasın. Allah'ın huzurunda onunla konuştuğunuz düşüncesiyle, onunla ahit yaptığınız bilinciyle gönülden yönelerek huzurunda bu kafanızı eğdiniz namazda, kalbiniz başka şeylerde. Ruku secde yaptığınız namazda, namaz sonrası Allah'a baş kaldırdınız. Hakimiyet bana ait dediniz. Namazda baş eğdirdiğiniz kalbinizi, bedeninizi namaz sonrası Allah'a diklendiriyorsanız, baş kaldırıyorsanız, o zaman bu boyun eğme boyun eğme değildir. Gönülden boyun eğmek saygı duymanın sonucunda olur. Allah'a duyulan saygının sonucunda gönülden boyun eğer. Gönülden niye boyun eğer, saygı duyar? Karşılıksız beden, akıl, irade, ruh verilmiş. Yeryüzünde, semavatta neler karşılıksız verilmiş. İnsan bunun karşılığına gönülden boyun eğer, gönülden boyun eğerek Rabbi ile irtibatını sağlar. Bakara suresinin 48. ayetinde Rabbimiz, kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı, kimseden şefaat, yani yardım, aracılık kabul edilmeyeceği, kimseden karşılık alınmayacağı, yanlışlarına, hatalarına, şirklerine karşılık herhangi bir bedel, karşılık alınmayacağı ve onların yardım görmeyeceği günden sakının. Yani Rabbinizle irtibatı bugün sağlayın. Yarın herkes kendi derdine, kimsenin kimseye faydası yok. Eğer mümin olarak bugünden ahirete gidilmiyor ise Allah-u Teala da yardım etmeyecek. Bugünden sakının diyor Allah-u Teala. Sakınmayı siz bugün yapın. Kimsenin kimseye yarın faydası olmayacak. Kimsenin kimseye ne demek? Peygamberin de çocuğuna demek olur. Kimsenin kimseye ayrım yapıyor mu? Kimse deyince her insan girer. Kimsenin kimseye fayda sağlamayacağı, yani peygamberin bile çocuğuna, alimin bile çocuğuna, eşine neyse, annesine babasına, kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı. O zaman peygamber bile ümmetine fayda sağlayamayacak ise birinin hocası Şeyh-i Veli Kutbu Gavs'ı nasıl fayda sağlayacak? Bak ayet diyor ki kimse kimseye fayda sağlayamayacak, kimseden şefaat kabul edilmez. Kişi onu hak edecek, yani önce mümin olarak gidecek ki Allah Teala seni affeder, fayda sağlar. Şefaati gündeme gerekir, fayda sağlar. Önce sen bugün mümin olarak ölmeye çabasında olacaksın. Mümin olarak öbür aleme gideceksin ki fayda göresin, şefaatten de sana yardım edilsin. Hatalarına karşı bir karşılık alınsın. Yardım göresin. Çünkü Allah Teala mümine yardım edeceğini ayetlerde bildiriyor. Affedeceğini söylüyor. Allah'ın affı onlaradır diyor. Af var. Af hatanın, günahın silinmesidir. Ama şirk müstesna. O zaman müminin şirk ve küfür işlemeden ahirete gitme çabası göstermesi lazım. O zaman şirk ve küfür işlemeyerek Allah ile irtibatı sağlayacağız ki yarın kimsenin kimseye faydası olmayacak. Yani bugünden herkes kendini kurtarma çabasında Rabbi ile irtibatı sağlayıp mücadele edecek. Furkan suresinin 58. ayetinde de Rabbimiz, sen ölmeyen diri olan Allah'a tevekkül et. Onu hamd ile tesbih et. Onu birle yücelt, bütün isim ve sıfatlarını ona has kıl. Yalnızca ona tevekkül et, güven. Kime? Ölmeyen ve diri olana. Sen ölmeyen ve diri olan, hayatı yaratan, hayatın devamlılığını kayyum olarak sağlayan Allah'a güven. Onunla irtibatını sağla. İnsanlara güvenme. Allah ile irtibatını sağla, yaratan ile irtibatını sağla, ona güven, çünkü o ölmeyen ve diri olan. Sen ölen ve hayatı devam etmeyene bel bağlama demek. Onu da yüceltme, övme. Fatır suresinin 15. ayetinde, ey insanlar, bütün insanlara denilmesi gereken bir emir, insana hitap. Ey iman edenler, sadece müminlere denilmesi gereken. Ey insanlar, inancı ne olursa olsun her insana bildirilmesi gereken. Sizler Allah'a muhtaçsınız. Allah ise size muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Şimdi Allah-u Teala insana bir şeyi hatırlatıyor. Sen acizsin, muhtaçsın, dara sıkıntıya düşeceksin. Bana muhtaçsın. Bak, bana muhtaçsın, ben sana muhtaç değilim. Övülmeye layık olan benim. Sen bana muhtaçsın, ben sana muhtaç değilim diyor Allah-u Teala. O zaman sen bana muhtaçsan benimle irtibatını sağla diyor. İrtibatını benimle sağla. Yaratan benim, yeryüzüne gönderen benim. Seni insan olarak yaratan, akıl irade veren, yeryüzüne sorumlu halife olarak seçen, imtihan yükleyen benim. ve sen bana muhtaçsın. Ben olmadan yeryüzünde yaşayamazsın. Havayı, suyu, güneşi kaldırsam, yağmuru yağdırmasam sen hayatın devam etmez. Sen bana muhtaçsın. İnanç konusunda, yaşantı konusunda, korunma, himaye konusunda, barınma konusunda sen bana muhtaçsın. Ben sana muhtaç değilim. Yani sen bana muhtaçsın, benimle irtibatını sağlarsan kendin için. Ben sana muhtaç değilim, yaparsan kendine, yapmazsan benden bir şey eksilmez. Ben sana muhtaç değilim diyor. Senin yapmaman bende bir eksiklik, yapmanla da bende bir yücelme meydana getirmeyecek. Sen bana muhtaçsın, sen bana yönel diyor Rabbimiz. Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Siz hele benim dinime yardım edin ki ben de size yardım edeyim. Önce kişi Allah'a yönelecek. Siz bana muhtaçsınız. Siz bana benimle irtibatı sağlayın önce diyor Rabbimiz. Furkan suresinin 77. ayetinde de Rabbimiz de ki eğer duanız, Allah'a yalvarmalarınız, ibadetleriniz, itaatleriniz, emir ve yasaklarına uymanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? O zaman kişinin Allah katında değerli olması, değer kazanabilmesinin ölçüsü Allah'a yönelmesiymiş. Onu yardıma çağırmasıymış. Onun emir ve yasaklarına uymasından geçiyormuş. Bu da Allah ile irtibatı sağlayacak. Allah'a yönelme, onun emir ve yasaklarına uyma, yardıma onu çağırma, irtibatı sağlayacak. Bu irtibatı sağlamıyorsa diyor kişi, Allah size ne diye değer versin? Allah ile ilişkiniz yok, irtibatınız yok, yalvarmanız, yönelmeniz yok, itaatiniz, teslimiyetiniz yok. Niye Allah size değer versin ki? Tevbe suresinin 51. ayetinde de ki bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı isabet eder. O bizim Mevlamızdır. O zaman diyor müminler Allah'a tevekkül etsin. Eğer ben birine güveneceksem, tevekkül edip güveneceksem, benim ihtiyaç duyacağım, yardımını umacağım Mevlam Allah ise ona güvenirim. O niye? Niye onu Mevla edinirim, ona sığınırım, yardım umar, beklerim? Niye Allah'a güvenirim? Çünkü onun takdirinden başkası olmayacak. Ve bunu de diyor. Allah'a kendine vekil kılarak, Mevla kılarak, onun takdirine, kaderine, imtihanına güvenmek Allah ile irtibatı sağlayacakmış. Nisa suresinin 106. ayetinde de hep ayetler aslında birer ders konusu gibi, ben kısa kısa hatırlatmalarla gidiyorum. Çünkü yani saat dilimi içerisinde sığdırmaya çalışıyoruz. Ayet kısa bir mesajla, mesajını vermeye çalışarak zihinlerde bir şey kalsın için inşallah. Nisa suresinin 106. ayetinde de Allah'tan bağışlanma iste. Şüphesiz ki Allah çok affeden, çok merhamet edendir. Bak bu ayet Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan bağışlanma iste. Aleyhisselatü Vesselam'ın hatası, günahı mı vardı ki ilk kitap onaydı? İnsan olması hasebiyle bakmak lazım. Bizim düştüğümüz hatalara düşecek değil. Allah-u Teala'nın koruması, himayesi var. O ayrı bir şey. Niye? Çünkü birisi ilk ve tek numune olacak, tek örnek olacak. Elbette ki Allah-u Teala onu koruyacak. Hata yapma eğilimi olsa da, düşme riski olsa da Allah-u Teala koruyacak. Niye? Çünkü ilk ve tek numune, kıyamete kadar tek numune olacaksa bunun da korunması lazım. Bugün toplumun önünde olan insanlar, bir sürü danışmanlar etrafındaki kişiler, işte hocam, liderim, önderim, işte şuna dikkat et, toplum sizi görüyor, işte ona göre şununuza, şununuza, sözünüze, davranışta oturup kalkmanıza dikkat edin. Niye? Çünkü hatası gündeme geldiği zaman kimse o hocanın ve o liderin peşinden gitmez. Şimdi hataları öne çıkmış bir Resulün peşinden kim örnek alır da gider? Onun için Allah-u Teala onu korur. Hataya meyli olsa da yaptırtmaz. Ben de sizin gibi bir insanım diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kızar, nefret eder, bazen düşmanlık edebilir yani. Yapmaması gerekeni elinden dilinden çıkabilir yani. İnsan olma hasebiyle. Peygamberlik bölümü ayrı. Allah'tan bağışlanma iste. Bugün bu ayet bizim için. Dün herkes kendisi içindi. Şu an bize. O zaman Allah'tan hatalarımızı mağfiret, gafır köküyle yapılan hataların silinip yok edilmesini istemek. Dünyada sil, ahirete intikal ettirme, orada yüzümüze vurma demek. O zaman mağfiret isteyerek, estağfurullah diyerek hatalarımızı bugünden Allah ile irtibatımızı sağlayarak silmek gerekir. Çünkü Allah diyor çok affeden, ne kadar hata, yanlış yaparsanız yapsın, o çok affeden. Niye çok affeder? Çünkü merhamet edendir diyor. Merhametli olduğu için çok affeden. Bir sürü hataları yokmuş gibi silen. Sadece kişinin yönelmesine bakıyor Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
9: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel efendim.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bugünkü başlığımız dinler ve inançlar. Yani İslam'ın dışındaki dinlere bir genel bakış mahiyetinde olacak inşallah. Çünkü kitabın sonunda bunlara birkaç cümleyle de olsa şudur, inancı şu tiptedir, şu memleketin dinidir diye en sonda notlarda işleyeceğiz elimizden geldiği kadar. Ama şu anda Yüce Mevla'ya Allah'a iman etmenin peşindeyiz. Allah'a imandan sapanlara bir genel bakış yapıp geçeceğiz inşallah. Bugünkü dersimiz bu. Şimdi dinleri bir, semavi dinler deniliyor ki yani üç din.

edeceğiz. 1, 2, 3, dördüncüsü dinleri, inançları birbirlerine karıştıran var. Bunlar oldukça çok. Her dinde var. Ama biz İslam'ı alıp diğer dinlerle, yani Yahudilik, Hristiyanlık ve efendim putperestlikle, bir de felsefeyle karıştırarak karma bir din ortaya çıkarıp adına yer yer mezhep diyenleri burada bir kısmını inceleyeceğiz. Fakat bizim en çok vaktimizi bu alacak. Yani dinleri İslam altında karıştırarak İslam'ı bir hüviyete büründürenler. Bunlar aslında bu karıştırma işi Yahudilikten geliyor. Kabalizm deniliyor. Yahudiler inşallah kitapları incelerken mezheplerini ve ne yaptıklarına değineceğiz o kitaplar bölümünde. Şu anda Allah iman bölümündeyiz. Tevrat veya Talmud diye kendilerinde kalan kitaba bir kısmı şerhler getiriyor, şerhlerle iman ediyorlar. Diğer bir kısmı metinlerin özüne iman ediyor, başka bir şerh kabul etmiyor. Fakat onlar da metnin içinden, harflerden kafalarına göre mana çıkarıyorlar. Bu harf bunu işaret ediyor diye Tevrat'ı en çok tahrif edenler bunlar. Öbürleri bir takım alimlerin izahını almışlar. Onlar ne kadar doğru veya yanlış bir yana. Bunlar harflerden mana çıkaranlar. Bu akım ondan sonra gelen ve İslami hüviyete bürünen akımların hepsinde hemen görülüyor. Adları değişiyor. Bu harf bunu işaret ediyor, bu kelime buna işaret ediyor. Kur'an'ın bir zahiri manası var, bir de batini var. Sen zahiri alimsin, batınından anlamasın. Niye? Abuk sabuk sözlerine gerekçe bulsun diye kılıf buluyorlar. Bu İslam'a hurufilik, harfçilik şeklinde girmiş eskiden. Yani harflerden mana çıkaranlar. Allah-u Teala diyor ki Allah birdir. Kul huvallahu ahad. Diyor ki kafın orada bir gücü var. Efendim lamın bir gücü var. Ehadin bir gücü var. Buradan başka bir şey de çıkar. Ne çıkar? Teslis inancı yapacak. Muhammed de Allah'tır. Ali de Allah'tır'a götürecek. Haşa. Mesela. Hurufiler denilmiş. Daha sonra karmatalar diye adlandırılan yine aynı meşrepte mezhep çıkmış ki bunlar Arap emirliklerinde türemiş, bir zaman gelmiş, hacıları kesmiş, Kabe'yi yıkmış, Hacer-ül Esved'i kaçırmışlar. Birkaç sene sonra bunlara İslami iktidar galip gelmiş, Hacer-ül Esved'i ellerinden almış, getirmiş, Kabe'ye yerleştirmiş. Çünkü bu putperestliktir diyorlar. Ne buraya? Kendileri putperest, Kabe'yi yıkıyorlar, burada ne dönüyorsun taşların etrafında? Bu kadar tehlikeli bir halkım. Dürzilik. Şu an Lübnan'da biliyorsunuz söz sahibi. Dediğim gibi bunlara değineceğim. Sadece birkaç kelime söylüyorum. Bunlar Mısır'da iktidara gelen Şii Fatimiye, İsmailiye kolunun iktidarı döneminde El Hakim bir Emrillah diye biri var. Kendisi uluhiyet iddia etmiş. Allah geldi bana girdi. Bunun tabiri caizse şakşakçıları. Hakim bir Emrillah gebermiş gitmiş, intihar etmiş veya ne olmuş. Bunlar orada barınamamışlar Mısır'daki Sünni toplulukta, Lübnan'da dağlarına sığınarak Cebeli Duruz, Dürzüler Dağı deniliyor. Orada kümelenmişler, itikatlarının tutulacak bir tarafı yok. Yani tek bir şey, 40 yaşına kadar her türlü günah serbest, velev ki babası kızının hırzına geçse dahi. Böyle aşırı uçlara giden dürziler. Bu dürzilik bizde işte hanımına işte yeteri kadar dikkat etmeyen anlamına geliyor. Bu anlamda değil, özel bir şey. Dinleri, felsefeyi karıştırarak hava heveslerine uyan bir doktrin diyelim. Nusayrilik. Suriye'de hakim biliyorsunuz. Hafız-ül Esed ve oğlu bu mezhepten. %8 oluşturuyorlar. Ama şu anda her yerine hakimler. Bunlara da dediğim gibi zamanı geldiğinde değineceğiz. Alevilik, Bektaşilik. Aleviliğin 100 kadar kolu var. Hangi dalını tutacaksın ki ne? Sandığımız gibi tek bir meşrep bir ekol değil. Ama Bektaşilik, Alevilik'te
ayrı bir ekol iyice belirginleşmiş olan, biz inşallah bu karmaşalar

0: Türkiye'de de yayıldığından, etkisi hala daha yer yer görüldüğünden bu Bektaşiliği size notlarımdan inşallah okumaya çalışacağım. Karıştıranlardan biri, İslam dinini, felsefeyi, putperestliği, Hristiyanlığı mezcederek tarikat şeklinde sunan Bektaşilik. Son geldiği şekliyle. Bahailik var ki bu kökeni İran'da türemiş. Ondan sonra maalesef İran'da bunların üzerine gidip idam edince Osmanlı zamanında Osmanlı'ya sığınmışlar. Osmanlı'nın da en büyük yanlışlarından biri bunları madem ki benim muhalifim muhalifi barındırayım diye getirmişler, Edirne'ye yerleştirmişler. Edirne'de zehirini kusmuş, Edirne Alevileri dediğimiz insanlar Bahaiye tarikatındanlar. Yani diğer Alevilerden tamamen farklı. Bunlar da aynı, Allah geldi tenime girdi, yeniden icat ediyorum. Bir de bunu inceleyeceğiz. Çünkü dünyada büyük bir ağırlığı var bunun. Batılılar var güçleriyle, bütün finanslarıyla destekliyorlar. İslam aleminde liderler bu mezhebe mensup oldukları söylenir birçoğunun. Mesela Filistin lideri Mahmud Abbas, Bahaiye tarikatında. Ve merkezleri Hayfa'da, İsrail'de yani, kıbleleri de ora. Ama icraatları bütün Washington'da, en büyük binaları da Washington'da. Oradan her sene zehirlerini kusup dünyaya şeyler yayıp gidiyorlar. Kadiyanilik Pakistan kökenli ama bu Kadiyanilik Pakistan'la kalmamış, Hindistan diğer İslam alemine de yayılmış. Bunların en tehlikeli tarafları, bunlarda da bu var, Allah geldi bana girdi, ben Allah oldum inancı vesaire. En tehlikeli tarafı Kur'an'ı yabancı dillere çevirirken kendi görüşlerine göre çevirip Kur'an mali diye sunuyorlar. Yani siz İngilizce Kadiyanilerin çevirdiği bir Kur'an'ı alıp okuyabilirsiniz. Zannedersiniz ki bu ayet burada dedi, abi ki hiç alakası yok. Kendi öz düşüncelerine göre çeviriyorlar. En büyük tehlikeli tarafları Kadiyanilerin de bu. Demek ki semavi dinler belli. Putperestlik o kadar fazla ki bir kısmına. İnkarçılığa bir örnek. Karıştıranlar, en çok İslam alemini mahvedenler. Bunların bizde şu andaki Bektaşilik ve bir de etkisi olan, dünyayı etkisi altına alan Bahaili inceleyeceğiz. Semavi dinlere gelince, daha sonra değineceğiz ama girelim. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam. Yahudilik iki ana mezhep. Birinin adı Eşkinazım, bu Türkçe değil kendi dillerine göre. Diğeri Seferadyum diye iki ana mezhebe ayrılıyor. Dünya Yahudileri, bunların dalları budakları oldukça fazla. Biliyorsunuz ki Hristiyanlar da üç ana mezhebe ayrılıyor. Katolik, bu ki bunların kutsal kenti Roma, papalık biliyorsunuz. Ortodoks ki batılı devletlerin birçoğu, bunlardan saymıyorum, yeri geldiğinde sayacağım. Bunların kutsal kenti İstanbul ve Fener Patrikhanesi. Fener'in patriği bunların papasına boyun eğmez, bu da buna boyun eğmez. Papalar her iktidara çıktıklarında son dönemlerde İstanbul'u ziyaret ederek Fener'deki patrikhane ile gelin işbirliği yapalım diyorlarsa da birilerinin dinler diyaloğu gibi bir şey oluyor. Fasafiso, çünkü birbirlerine çok farklılar. Birleşmeleri mümkün değil. Üçüncü din Protestantlık, ya genellikle Amerika, George Bush'un dini, İngiltere, Almanya'da yaygın. Protestantlar diğer mezheplere göre Müslüman oldu diyor. Katolikler, Ortodokslar diyorlar ki siz Müslüman oldunuz. Birkaç esasları var, İslam'a benziyor. Evlenme, papazların evlenmesi serbest. Nereden çıkardınız papaz evlenmez diyorlar. Onların o kadınlar da var ya, rahibeler, onların da evlenmesi yasak. Bunlara göre diyor ki yok, evlenebilir. Bir de papazın diyor insanları affetme otoritesi yoktur. Allah mı ki affetsin? Bu iki şeyden dolayı diyorlar siz Müslüman oldunuz. Aslında Müslümanların en çok beter düşmanları da bu Protestantlar. Hindistan'da insanları Hristiyan yapan, dünyada şu anda misyonerlik faaliyetlerini yapan, yani gelin Hristiyan olun diye paralar harcayan, misyonerler yetiştiren, İslami kaynakları tercüme edip tahrifte bulunan en çok bu mezhep, protestan mezhebi. Hristiyanlar da öyle. Bunların her birinin çeşitli dalları var. İslam'a gelince biliyorsunuz ehli sünnet, şia, mutezile, hariciye. Ehli sünnet, hanefi, şafii, maliki, hanbeli ve onların dalları. Şiilik üç mezhebe ayrılıyor. Zeydiye, Caferiye, İsmailiye. Mutezilenin oldukça mezhepleri çok, hariciyenin çok. Değinmiyoruz. Burada bizim kırmızı yazıyla yazıp belirtmek istediğimiz Şiilerin Zeydiye mezhebi, yani bu bugün devlet olarak Yemen'in mezhebi. Güney Yemen'in, Yemen'in güneyi mi kuzeyi mi karıştırdım. Yani Yemen'deki iktidar bu mezhepte. Bir bölümü de Sünni ama Umman tarafı Sünni. Bu Yemen'in tam başkenti Sana, oralar Şii. Kuzeyi güneyi ona göre Şii'dir. Şii'nin Zeydiye mezhebinde. Şiilerin, ehli sünnete en yakın olan mezhebi bu, Zeydiye. Osmanlı'nın askerlerinin kesilişi bu mezhebi kavgadan geliyor. Parantez içi. Caferiye, İran'ın mezhebi. İsna Aşeriye, İmamiye de diyorlar. Başka adları da var. İran'ın mezhebi. Bunlardan sonra Sünnilere en yakın bu. Ama İsmailiye hemen hemen şu fırkaların hepsinde payı olan bir mezhep. Mısır'ı ele geçirdiklerinde Fatimiler diye adlandırılan iktidarın mezhebi, ki işte biraz önce söylediğim Dürzilerin ilahi hakim ve emrillah da onlardan birinin başı, yani halife diye adlandırdıkları. Bunlar oldu mu olasıya gizliliği, gizemliliği esas almışlar. Artık yaptıkları her türlü her şeyi İslam'a yamalamaya çalışmışlar. Şu anda İsmailiye fırkasının belli bir devleti yok ama her İslam devletinde serpinti olarak var. Buradan o yana Asya'ya gidersek Pakistan'da, Afganistan'da, İran'da, Türkiye'de, Mısır'da kalmamış. Kuzey Afrika'da iktidarlarına rağmen hemen hemen kimse kalmamış İsmailiyelerden. Ama bu batiniye veya karıştıranların pirleri İsmailiye fırkası. Şimdi bunlardan şu putperestlerden bir manişeizm diye bir inanç var. Onu izah etmeye çalışalım. Manişeizm, mani denilen adam 215-276 yılları arasında yaşayan ve kendisine nispet edilen manizm veya manişeizm denilen doktrini kuran bir insan. Bu diyor ki Allah diye bir şey yoktur. İki tanrı vardır. Bir, iyilikleri veya hayrı yaratan tanrı, o da aydınlık, nur diyebiliriz, ışık diyebiliriz. Aydınlık hayırları yaratan tanrıdır. İki, şerleri yaratan tanrı vardır, o da karanlık. Bunlar devamlı mücadele içindedirler. Peki insanı bunlardan hangisi yarattı? Karanlık yarattı. Yani insan şer bir yaratık. Bu şer yarattı, kendisini arındırmak için nura doğru devamlı kendini atmalı. İki tanrı, dualizm, yabancı dillerde ikili tanrıya oturtturanların örneklerinden biri. Bu dualizm, daha önce de belirttiğim gibi, Türklerin Müslüman olmadan önce taşıdıkları dinlerden biri. Asıl dinleri biliyorsunuz şamanizm, o da yeri geldiğinde şey diyeceğiz. Bunun etkileri var mıdır örfümüzde, adetimizde? Yerine göre var. Şunu yapma şöyle olur, bunu yapma böyle olur gibi bir takım biatler var. Bu hayrın şeyi yaratıcısı haşa nur, şerrin yaratıcısı da karanlık dediğine göre, karanlıkta ne kastediyorsun da yer yer madde diyor. Yani şu masa da bir karanlıktır. Eliyle tutuyorsun, gözünle görüyorsun ya. Bu da karanlıktır. Yoksa bir zemini karanlık yapıyoruz öyle mücerret karanlıktan öte, maddeyi de nereye sokmuş? Karanlığın içine. Madde de kara, yani madde maddeyi yarattı der gibi bir kavrama getiriyor. Mamafi mezhebi ingiraza uğramış, fazla gitmemiş. Belli İran şahları İslam'dan önceki dönem 200 küsurlarda oluyor ya, onların önünü açmışsa da diğerleri gelmiş bunları bitirmişler. Fakat manişeizm de şu an kalıntılarıyla dünyanın her tarafında etkileri var. Bu hayır şerde etkili olan faktörler bakımından. İkinci din hangisiydi? İtikat sistemi veya inanç sistemi ilhad deniliyor. Yani haşa Yüce Mevle'yi inkar etme. Allah diye bir şey yok. Allah diye, Tanrı diye bir şey yok. Başka Tanrı vardır ama şu mahluktur başka. Eğer Tanrı diye bir şey var, şu mahluksa bu putperestlik. Fakat yaratıcı Tanrı diye bir şey yoktur. Şimdi bunlardan bahsediyoruz. Bunu günümüzde de çok fazla etkili olduğundan Karl Marx'ı esas alarak izah etmeye çalışmışız. Karl Marx dedesi Yahudi, babası Hristiyan, kendi melez. Diyor ki, eğer bu din, Yahudilik hak din idiyse babam niye Hristiyan oldu? Babasının Hristiyan oluşu sebebi Almanyalı, bu Treif kentinde doğmuş, Bonn Üniversitesi'nde tahsil yapmış. Notlardan da biraz okuyacağım. Eğer bu Yahudilik hak ise babam niye ondan döndü? Demek ki bu dinlerin aslı esası yok, diyor. Eğer Hristiyanlık hak idiyse dedem niye Yahudi kaldı? Demek ki bu dinler efsane. Dinler, tam kendisinin ifadesiyle, toplumda ezilenleri uyuşturmak, morfinlemek aracıdır. Din insanların afyonudur, morfinidir. Allah diye bir şey yoktur. Peki bu kainat nasıl meydana geldi? Bunu acayip şeylerle ispat etmeye kalkıyor Müslümanlar. Şimdi bundan önce Almanya'da Hegel diye bir gavur var, o da filozoflardan biri. Diyor ki, düşünceler devamlı gelişir. Gelişe gelişe gelişe en son zirvesine varacaktır. Boruğunda tamam. Nasıl gelişir? Diyor ki biri bir düşünce ortaya atar. Bunun adına tez deniyor. Diğeri de o düşünceyi eleştirir. Bunun adına da antitez denir. Tezle antitez birbirleriyle devinerek, çarpışarak sentez olur. Yani karışım olur, yepyeni bir düşünce ortaya çıkar. O eskisinden ikisinin de iyi taraflarını alır, kötü taraflarını almıyor. Fakat o iyi taraflardan o yeni düşünce yine karşısına bir şey çıkar. Onunla çarpışır. Devamlı böyle düşünceler çarpışma halindedir. Çarpıştıkça daha iki tarafında iyi ögelerini alarak zirveye tırmanırlar. Marx Almanya'da olması hasebiyle bu Hegel'in görüşünden etkileniyor. Marx'ın bir de arkadaşı var, İngiliz kökenli Engels. Engels de Marx'ı finanse eden, devamlı parasıyla finanse edenlerden biri. Engels diyor ki, Engels'le Marx ittifak ediyorlar, kainatın varoluşu şöyledir. Madde kendi kendisini yaratmıştır. Nasıl? Diyorlar ki maddelerin çekirdekleri, atom diye veya nötronlar diye, proton diye, elektron diye, daha onlar da bölündüler, bir sürü parçaları var, onlara değinmeden. Maddenin kökü hareket halindedir. Hareket etmeyen hiçbir şey yoktur. Gökte yıldızlar dönüyor hareket halinde. Kimyasal maddeleri birbirinden ayrıştığında titreşimlerini görürsün, ışığın titreşimini görürsün, her şey hareket halinde. Bir defa bunu kabullendirmiş ki her şey hareket halinde. Ha, bu hareketten mana çıkaranlar var. Mevlana ne diyor? Gökte ay yıldız dönüyor, niçin ben dönmeyeyim? Sen ay mısın, yıldız mısın kardeşim? O dönmeler oradan geliyor. Hareket halinde olsun, ne olacak? Madem ki diyor hareket halinde, gider bir yanındakine çarpar. Deviniyor, hareket ediyor ya. Bir madde diğer maddeye çarpar. Maddeler çarpıştığında birbirlerini imha ederler, ortaya yeni bir madde çıkar. Hegel'in düşüncelerini bu neye yansıttı? Maddeye. Yani diyelim ki nötronlar elektronlarla veya ak yuvarlar al yuvarlarla, kanın içindeki o maddeler var ya, gitti birbirleriyle çarpıştılar. Ne doğdu? Hücreler doğdu. Ne demek hücre? Yani çevresi zarlarla kapalı, içinde de bir takım çekirdekler ve efendim sıvılar bulunan bir yapı. Hücre oldu diyor. Maddeler birbirle çarpışa çarpışa elementler oldu, hücreler oldu. Sonra hücreler birbiriyle kavga ettiler. Tamam, her kavga eden, birbiriyle çarpışan maddeler birbirlerini imha ediyorlar, yenine yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir şeyin karşısına da başka bir madde çıkıyor, böyle çarpışıyor. Bu maddeler birbiriyle çarpışarak canlı hücreleri meydana getirdiler. Canlı hücreler birbirleriyle çarpışarak artık hayvanlar, canlılar ortaya geldi. Burada kesiyor. Peki canlılar da birbiriyle çarpışarak, yani karıncalarla örümcekler kavga etti de, affedersiniz mayıs böceği mi türedi? Oradan ileri gitmiyor çünkü gülünç olacak hiç görülmedik bir şey. Kesiyor orada. Daha gidelim yukarı, maymunlarla işte köpekler çarpıştılar, ondan bir üstü kaplan mı oldu? Kaplanla aslan çarpıştı, ondan fil oldu, filler çarpıştı, insan mı oldu Markis? Burayı noktalıyor çünkü ileri giderse gülünç olacak. İnsanlık tarihi bilindi bilileri. Var olan cinslerin birbiriyle kavga edip öldürdükten sonra ortaya bir canlının çıkmadığı bir vaka. Ne var ki Marx bu diyalektik materyalizm, diyalog, diyalekt karşılıklı fikir taatisi, konuşma manasına geliyor. Bu diyalektik materyalizmini dünyadaki ahmaklara kabul ettirdi. Herkes böyle selam çakıyor. Yahu bize iyi açıkladı bu işi. Diyor ki Hegel denilen adam, düşünceler birbiriyle çarpışarak bu şu andaki bütün insanı erdemi, faziletleri ortaya getiriyor derken meseleyi başı üstüne yürütüyordu. Marx diyor, ben düzelttim, ayaklar üzerine yürütüyorum. Düşünceler değil, maddeler birbiriyle çarpışıyor. Çarpışınca yepyeni bir madde doğuyor ve insanlığın yaratılışı böyle. Allah diye bir şey yoktur. İnsanlar bunu sırf garibanları şey etmek için, uyuşturmak için, morfinlemek için din diye bir şey icat etmişlerdir diye. Bunu bizim okuduğumuz yıllarda bazı hocalar böyle ballata ballata anlatırlardı. Gördünüz mü böyle? Bilemiyordu insanların çoğu, acaba işte şey nedir, nötron nedir, proton nedir, o arada hızlı hızlı da getiriyor, hücre oldu, hücrede şunlar var, onun içinde bu, bak bundan sonra bu oldu, tamam. Bir kere daha söylemiştim, bir doçent vardı, matematikle Allah'ın yokluğunu ispat ediyor. Niye bütün canlılar işte Marksist görüş, böyle birbiriyle sürtüne sürtüne gelişmişler. Bu kadar saçma olmasına rağmen, bu söylenildiğinde sen hadi maddeler çarpışarak belli bir kıvama geldi diyebilirsin. Onu uyutturabilirsin yani. Var veya yok. Ama canlılar birbirleriyle çarpışarak terakki ettiler, bu duruma geldiler. Sen nasıl söylüyorsun? Nerede bu? Oldu mu bir defa? Var mı? Veya olacağı var mı? Adamın biri diğerini öldürüyor şu anda dünyanın her yerinde. O bir gün kalkacak ikisinden ayrı bir dinozorlar grubu mu çıkacak, ne çıkacak artık? İlhadiye grubundan Marksiz Allah'ın yokluğunu haşa böyle ispat ediyor. Diyalektik materyalizm veya diyalektik madde, maddelerin birbiriyle çarpışması, dövüşmesi, kavga etmesi. Onu da niye çarpışma? Çünkü hareket ediyor, durmuyor, gidip öbürüne mutlaka vuracak diyor. Müslümanlar inşallah şimdi size notlarından bunları, bunu özellikle Bektaşilik ve Bahailiği üzerinde duracağım. Çünkü bunlar oldukça yıkıcı ve de İslam'la diğer şeyleri karıştırdığından, yerine göre cenaze namazı kılıyor, abdest alıyor, dua ediyor, hacca gittiğini söylüyor ama nereye hacca gittiğini. Dolayısıyla biri görüyor benim gibi elini yüzünü yıkıyor, abdest alıyor, bu Müslümandır. Mesela ve Müslümanları en çok tahribata uğratan bu saydığım hurufilik, karamiteki izi yok şu anda, dürzilik Lübnan'da var, Nusayrilik Suriye'de, Alevilik dünyanın her tarafında var, Bektaşilik Türkiye ve Balkanlar'da yaygın. Özellikle Alevilik Bektaşi kolu Türkiye ve Balkanlar'da yakın. Bahailik dünyada bütün batılılar tarafından var gücüyle desteklenen bir ekol. Kadiyanilik ona benziyor. Şimdi bunlardan esas aldığım bir iki tanesini size okuyayım. geriden gelenler inşallah bunları kitabın sonunda hemen hemen batıl dinlerin hepsine bir iki cümleyle olsa yer inşallah vereceğiz. Burada günlerimizi alsın diye bu din budur, bunlara inanırlar. Fazla vaktinizi almamak için böyle sadece Allah'a iman etmeyenler varsa hangi gruplara ayrılıyor diye bir sınıflandırma yaptırdık. Dinler ve inanç sistemlerinden örnekler. Bunu iyi anlamak için dört kısma ayırmaya çalışılmıştır. Bir, semavi dinler, yani elinde kitap bulunan, amma hak, amma batıl, amma oynamış, amma oynamamış, bunlara semavi dinler deniyor. İki, putperestler, yani tanrı inancı var fakat Allah'ı bırakıp varlıkları put edinme veya varlıkları Allah'a ortak koşma, aynı yola çıkıyor. Üçüncüsü, Allah inancını tamamen reddedip Allahsızlığı kendilerine inanç kabul eden inkarcılar. Dört, İslami hüviyete bürünerek dinleri, putperestliği, felsefeyi karma yapıp İslami bir sentezmiş gibi sunan sapık akımlar diye dörde ayırmıştık. Semavi dinlerden sırasına göre birincisi Yahudilik, ki iki mezhep de Eşkinazım, Seferadyum olmak üzere. İnşallah Tevrat'ı değinirken kitaplara bunlara kısmen değineceğiz. Şu andaki İsrail'deki Yahudilerin hangi mezhep veya karma durumunun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. İkinci sırasıyla din, Hristiyanlık. Bunların en ağırlığı ve okkalı diye ifade ettikleri Katolikler ki sembolleri, merkezleri Roma'daki, İtalya'nın Roma şehrindeki papalıktır. En kutsal yerleri oradır. İkinci mezhep Ortodoks ki eski Rusya Çarlığı'nın, şu andaki Rus'un, Balkanların ve Yunanistan'ın mezhebi. Bunların en kutsal merkezleri de İstanbul'daki Fener Patrikhanesi'dir. Üçüncü mezhep Protestantlık ki son zamanda Almanya'da Martin Luther denilen bir kişi tarafından icat edilmiştir. Ve bu mezhep de İngiltere, Almanya, Amerika'da hakim durumda olan bir mezheptir. Müslümanlara en çok zahmet eden, şu anda Müslümanlara en çok saldırıda bulunanlar da bu Protestantlardır. İslam'a gelince gönül isterdi ki kitabından tek bir harf değişmemiş, değiştirilememiş, hadisleri uydurmaların atılarak, süzgeçlerden geçirilmiş, tertemiz yazılarak bize gelmiş olan bu Resulullah'ın dediği gibi size ak bıraktığım bu dinde de çeşitli akımlar olmamalıydı, tek mezhep olmalıydı. Buna rağmen İslam'da da ehli sünnet, bir Şiilik, iki hariciler, üç mutezile, dört olmak üzere ana dört mezhep bulunuyor. Ehli sünnetin mezheplerini şey edeceği olursak, Hanefiler, Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler ve bunların dalları diye dörde ayırmamız mümkün. İslam aleminde hakim olan Sünnilik bu mezhepleriyle. Şiilik üç ana mezhebe ayrılıyor. Her mezhep kendi arasında çeşitli dallara, mezheplere ayrılıyor. Bunlardan Sünniliğe en yakın olanı Zeydiye mezhebi ki bugün Yemen'in mezhebi. İkincisi Caferiye mezhebi ki bugünkü İran'ın mezhebi. Caferiye'nin bir adı da İsna Aşeriye, diğer bir adı da İmamiye, aynı yola çıkıyor. Bildiğiniz gibi bunlar İslam aleminin çeşitli yerlerinde de devlet değilse de İslami topluluklar olarak varlar. Zeydiye olsun, Caferiye olsun. Üçüncü mezhep İsmailiye fırkası ki şu an devleti yok fakat oldukça İslami esaslardan yer yer sapan ve tabiri caizse diğer dinlerde olan bir takım düşünceleri de İslam'a sokturan mezhep belki başından bu kadar değil idiyse son geldiği şekliyle bu olmuş. İsmailiyeler de en çok sanırım Hindistan, Pakistan, Afganistan olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde fırkaları var. Bunlardan sonra haricilerin şu anda tek bir devleti var. Uman, Arap Emirliklerinde Uman devleti. Ziyaret edenler bilirler. Dördüncü mezhep olan Mutezile'nin devleti yok yeryüzünde ama düşüncelerini taşıyan insanlar oldukça çok. Akılcıların tümü Mutezile'ye dönüşür hemen hemen. Kur'an'dan ben şunu anlıyorum, o hurufiçilik, batiniciliğin dışında. Bu ayet bu manaya gelir akılcıları Mutezile'nin tesiri altında her memlekette. Velev ki işte çok sert Hanefi veya Şafi veya diğer mezheplerden olsun fakat kafası bakıyorsunuz ki Mutezile kafasından. Semavi dinler bunlar, putperestlik oldukça çok, çok yaygın olanlarından Budizm gibi Güneydoğu'nun, Uzak Doğu'nun dini, Çin dahil, Hindistan dahil, Japon dahil farklılıklarla birlikte Budizmin o kadar dalları var ki. Ama orada yaygın olan bir din, inşallah dediğim gibi notlarımızda değineceğiz. Diğer putperestler bol, fakat bugün burada inşallah Manişeizm veya Manizm denilen İran'da türeyen bir putperestlikten örnek olsun diye bir şeyler vereceğiz. Ondan sonra Marksizm'den bahsedeceğiz, daha sonra karışımlardan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Şu anda bu putperestlerden Manişeizm denilen doktorundan notlar aktarıyorum. Bu doktorin ya veya bu din 215-270 yılları arasında İran'da yaşayan ve bu dini kuran Mani denilen adama nispet edilmektedir. Bu adam diyor ki yaratılış İki tanrıya dayanmaktadır. Bu tanrılardan biri aydınlık veya ışık denilebilir. Diğeri ise karanlık, başka bir ifadesiyle madde, diğer bir ifadesiyle şeytan. Yani karanlık diyor, bir yerde ne diyor? Madde diyor. Bir başka yerde ne diyor? Şeytan diyor. Bu iki yaratık, bu iki varlık dünyayı yaratmışlardır. Tabii ki aydınlığın yarattığı hayırlı şeyler, karanlığın yarattığı kötü şeylerdir. İnsanlık var da bu kötü olan karanlığın yarattığı bir varlıktır. Dolayısıyla karanlıkla ışık devamlı mücadele içindedir. İnsan da bu karanlığın bir ürünü olduğundan aydınlıkla mücadele içindedir. Ne kadar aydınlığa doğru yaklaşırsa o kadar erdemli, faziletli olur. Ne kadar maddenin içinde, kesafetinde kalırsa o kadar karanlık olur diye yayılan bir mezhep. İşin garibi bu mezhep İran'da yayılmış. Daha önce de belirttiğim gibi Türklerin tesiri altında kaldığı dinlerden biri olmuş. Fakat gerek İran'da gerek Hristiyan aleminde bu mezhebe karşı müthiş bir savaş verilmiş. Bunların etkileri yok edilmeye çalışılmış. İslam aleminde kendilerini İslam'ı havaya büründürerek halifelerin danışmanlarından bir kısmı bile Manişeizm, Mani doktoruna mensup olanlar olmuş. Yer yer keşfedilmiş, cezaları verilmiş, yer yerde zehirlerini kustukları olmuş. Bugünkü Yezidiliğin temeli Manişeizm. Yezidiliğin kalıntıları belli ülkelerde var, Irak'ta var. Tahmin ediyorum Türkiye'nin güneyinde çok az bir dilim var. Yezidiler işte bu Manişeizm'den gelmekte, Manilikten gelmekte. Evet, putperestliğe örnek olarak bunu kısaca değindik. İnkara örnek olarak insanlığın baş belası olan Marksizme kısaca değinmek istiyoruz. Marx, Almanya'nın Trier diye adlandırılan şehrinde 1818'de doğuyor ve 1883'te ölüp gidiyor. Dedesinin Yahudi, babasının Hristiyan olduğu, kendisinin ise herhangi bir dine inanmadığı, dini garibanları uyuşturan bir afyon saydığı bilinmektedir. Marx, yaratıcısını inkar ettiğinden kainatın varoluşunu şöyle bir efsaneye bağlamaya çalışmış ve aklı seviyeleri basit olan ahmakları da kandırmış, davasına hizmet ettirmiştir. Marx'e göre varoluş sebebi, yani Allah yoksa bu kainat doğadır diyenler var ya, tabiatçılar, o başka, yani olduğu gibi var. Niye var? Sebebini belirtmiyorlar. Ama Marx buna bir gerekçe buluyor. Bu dünyanın, kainatın varoluşunun bir sebebi var. O da neymiş? Kainatın içindeki küçük çekirdeklerin, dediğim gibi elementler olabilir, cevherler olabilir, daha büyük şeyler olabilir, hareket halinde, devinme halinde olduğu, titreşim halinde olduğunu var kabul etmiş, saymış. Gökteki diyor bütün cisimler hareket halinde, yeryüzündeki aydınlık bile, ışık bile titreşimiyle hareket halinde. İnsanlar, canlılar hareket halinde, aynı zamanda kimyasal elementler birbirinden ayırdığımızda hareket halinde, maddenin bir defa hareket halinde olduğu bir vaka. Madde hareket halinde ise normal herkes kendisine çizilmiş alanda hareket etme yerine gidiyor yanındaki maddeye çarpıyor. Çarpınca İkisi de yok oluyorlar. Fakat yok olmalarından yepyeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir öge, yeni bir madde. O yeni bir maddede aynı hareketli olduğundan dolayı kendisi gibi bir dengini bulup onunla çarpışıyorlar. Böylece sürekli her imha olanların ikisinin de iyi tarafı yeni bir madde olduğundan bu yeni bir madde gelişmeyi sağlıyor. Binaenaleyh yeni maddeler böyle çarpışa çarpışa yok ede ede hücreleri, molekülleri oluşturuyor. Hücreler, moleküller ne demek olduğunu inşallah az çok kavruyoruz. Hücreler, moleküller oluşunca hücreler de birbirleriyle çarpışıyor. Ondan sonra daha büyük çapta oluyor. Bundan sonra canlılar ortaya çıkıyor. Hayat, yani tabiri caizse hücre, karınca veya tabiri caizse en küçük yaratıklardan pireler gibi oluyor, bitler gibi oluyor. Bunlar harekete geçiyor. Bunlar harekete geçtikten sonra ne oluyor Marx Bey? Susuyor. Yani demiyor ki bitlerle pireler çarpıştı, keneler, Kırım Kongo keneleri ortaya çıktı demiyor. Çünkü gülünç duruma düşecek. Fakat insan da işte bu yaratıkların devamlı çarpışmalarıyla gelişe gelişe bugünkü haline geldi. Peki insanlık bundan sonra birbiriyle çarpışarak daha üst bir yaratık olacak mı? Oradan da bir şey malumat vermiyor. Veremez ki. Tarihi bir şey değil ki, hayali bir şey çünkü. Ve dediğim gibi bu düşüncesini yine Alman filozoflarından biri Hegel diye adlandırılan bir kişiden alıyor. Bu idealist biri, yani düşünceci, yani maddeci değil. Bu diyor ki düşünceler devamlı tez, antitez, sentez olarak ortaya atılır. Birbirleriyle sentez yaparlar, yani fikir tahtisinde bulunur ve tabiri caizse birbirleriyle çarpışırlar. İkisinden yepyeni bir düşünce çıkar, eski ikisini de atarlar. yepyeni düşünceden kendisi gibi bir yenisiyle tekrar tez, antitez, sentez olur, yenisi çıkar. Böylece insanlığın bugünkü düşüncesi geçmişten beri birbiriyle çarpışan düşüncelerin son mahsulüdür. Gitgide de devamlı gelişecektir ta ki en büyük akıla ulaşıncaya kadar, ondan sonra zirve var da ileri gitmeyecektir diyor bu heykel. Marx bu düşüncelerin çarpışmasını maddelerin çarpışması kabul ediyor ve maddeler belli bir noktaya gidecek, ondan sonra değişmeyecek diye bir kota da koymuyor, bu kadarıyla susuyor. Diyor ki kusura bakmasın Hegel, asıl bu çarpışma işini başı üstüne yürütmeye çalışıyordu. Ben düzelttim, iki ayağı üzerine yürütüyorum. Çünkü o düşüncelerin birbiriyle çelişmesi diyordu. Ben ise maddenin birbiriyle çelişmesi yaptım. Var mı bana yan bakan? Allah bizleri muhafaza eylesin diyelim. Dersimize son verelim.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhiye dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
2: Özel efendim, 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Allah Celle Celaluhu göstermesin. Mühendisler ne yapar? İnşaatçı ise binanın oturacağı yeri, binanın katlarını, odalarını vesaire. Milim milim hesabını yapar. Başka türün mühendisi ise ihtisasının gereği ince hesaplarını yapar. Onların meydana çıkışını şekillendirir. Toplum mühendisliği bu tür maddi hesaplar içine almıyor. O insanla uğraşıyor. Bazen ummadığınız, istemediğiniz noktada hesap hataları meydana çıkabiliyor. Hesapladığınız şekilde insan çıkmıyor. Hele hesaplar geçmişle bağı kesilir de yeni bir tür toplum yetiştirmeye kalkarsanız bozulmalar, kırılmalar meydana çıkıyor. Yanlış hesapların sonunda bir millet yok olabiliyor ve tarihten silinebiliyor. Bunun örneklerini Bizans'ın yıkılışında görebiliyoruz. Bu örneği İsmail Hami Danışmend'in Tarihi Hakikatler adlı kitabından alarak size sunmayı vazife bildim. 1958 yılında yazılan La Rune'de Bianse adlı eser Bizans'ın çöküşünü şöyle anlatıyor. 1. Bizans'ın batılılaşması onun milli birliğinden uzaklaşmasına sebep olmuştur. 2. Devlet masraflarının fazlalaşması, vergilerin ağırlaşması ve enflasyon ticari çöküntü. 3. İmparator, hükümete karşı cephe almış, muhalifleri yok etmek için özel muhakemeler kurdurmuş. 4. Bizans halkı iyiliklere karşı da kötülüklere karşı da duyarsızlaşmış. Doğruyu bulma kabiliyetini kaybetmiş. 5. Vatanperverlik palavracıların malzemesi olmuş. Kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünülmez olmuştur. 6. Halk mali ve ekonomik baskılarla sıkılmış, limona dönmüş, yabancıları bekler olmuş. 7. Milletin sefaletini örtmek için muhteşem törenler, şenlikler, kıyafetler ve gösterişlerle halkı oyalamışlar. Bunu anane haline getirmişlerdir. 8. Halkı avutmak için dini hisler baltalanmış, ifsad edilmiş, eğlence ve şehvetin kapıları sonuna kadar açılmıştır. 9. Ruhani sınıfın ahlakı da bozulmuş, para ile satılır hale gelmiştir. 10. Ahlaksızlık genelleşmiş, halkın sefaleti artarken milyonerler artıp durmuştur. 11. Zirai durumu Cenevizlerin eline geçince ekmek, servet kazanmanın yolu olmuş, korumak için mali polis teşkilatı kurulmuştur. 12. Özellikle yüksek tabakada din hissinden eser kalmamış, Hristiyanlığın ne demek olduğu unutulmuş. 13. Milli buhran başlamış. Vatan savunması ile ilgili askeri masraflar Bizans elmaslarını Venediklilere rehin verilerek 30 bin düka altın borç alınmış. 14. Aydın tabakasında batı kültür hayranlığı o kadar çoğalmış ki kendi kimliklerini kaybetmişler. 15. Ahlak o kadar bozulmuş ki Fatih'in toplarının yaptığı tahribatları tamir için verilen müteahhitler sahtekarlık yapıp paraları zimmetine geçirmişler ve surları tamir etmemişlerdir. Zamanlar değişir, insanlar değişmez. Hastalıkları değişmez. Güçsüz, güçlüye karşı daima zaaf ve özenti içindedir. Bu özenti millet unsurlarında olursa tehlikededir. Bu satırları okurken Türkiye'm gözümün önüne geldi. Binlerce perde kalkarken binlerce soruyu sorar oldum. Allah'ım, içimizdeki akılsızlar yüzünden bu millete zulmettirme. Duam dilimden döküldü. Allah Celle Celaluhu göstermesin. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efem. Burası
1: Özel Efem, Özel Efem.
0: Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel Efem.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin bu bölümünde ders kitabınızın 173. sayfasında yer alan Eddersu Sâdisu vel Eşrûn 26. ders başlıklı bölüm işleyeceğiz inşallah. Burada yer alan diyaloğu programımızın önceki bölümünde okuduk malumunuz. Ve fakat tercüme etmeye vaktimiz el vermedi. Tercümesini programımızın bu bölümüne bıraktık. Şimdi inşallah bu sayfada, sayfa 173 ve devamı 174'te yer alan diyaloğu okuyalım ve anlamaya çalışalım. Diyalog Beşir'in sözüyle başlıyor ve Ya fadilete'ş şeyh nuridu en neşteriye hazel mu'ceme ellezî me'ake velâkinnenâ lâ neciduhu fil mektebâti. Diyalog Beşir'in bu sözüyle başlıyor. Beşir ne diyor? Ya fadilete şeyh, muhterem hocam, sayın hocam, nuridu en neşteriye hâzel mu'cemellezî me'ak, biz yanınızdaki, yani elinizde olan, sizde bulunan sözlüğü almak istiyoruz, satın almak istiyoruz. Velâkinnenâ lâ neciduhu fil mektebâti, fakat onu yayın evlerinde bulamıyoruz. Biz yanınızdaki, elinizdeki sözlüğü, bu sözlüğü almak istiyoruz. Fakat onu yayın evlerinde, kitap evlerinde daha doğrusu bulamıyoruz. Onu kitap evlerinde bulamıyoruz. El-Müderris tecidûnehu fil mektebetil kebîratilleti emâmel mescidi. Onu, yani bu sözlüğü veya bunu diye de tercüme edebiliriz. Bunu caminin önündeki büyük kütüphanede, büyük kitap evinde bulabilirsiniz. Tecidûnehu fil mektebetil kebîratilleti emâmel mescidi. Bunu caminin önündeki büyük kitap evinde bulabilirsiniz. Tecidûne fîhe me'âcime arabiyyeten ve ecnebiyyeten. Orada Arapça ve yabancı sözlükler bulabilirsiniz. Arapça ve yabancı sözlükler bulabilirsiniz. Ve mesâhife min bilâdin muhtelifetin. Ve çeşitli ülkelerden mushaflar bulabilirsiniz. Ve suhufen min cemii enha'il alemi. Ve dünyanın her bir yanından, dört bir yanından gazeteler bulabilirsiniz. Yedhulu Ahmedu, Ahmet girer. Peki ne der? Ya fadilete şeyh, ene la ecidu mehfazati. Sayın hocam, ben, muhterem hocam, cüzdanımı bulamıyorum veya çantamı bulamıyorum şeklinde de anlayabiliriz bunu, ama hoca arkasından, yani Ahmet'in bu sözünü mütakiben efiha nukudun kesiratun şeklinde bir soru yönelttiğine göre bunu burada cüzdan diye anlayalım. Onda çok para var mıydı diye soruyor öğretmen. Ahmet içeri girer ve şöyle der: muhterem hocam, sayın hocam, ben cüzdanımı bulamıyorum. El-Müderris efiha nukudun kesira, onda çok para var mı? Ahmet, nam fiha 300 riyalin. Evet, cüzdanın içinde, cüzdanda 300 riyal var. El müderris, eyne vada'taha? Onu nereye koydun? Veya onu nereye koymuştun diye de anlayabiliriz hocanın bu sorusunu. Ahmet ne diyor? Vada'tuha alel mektebi huna. Onu buraya sıranın üzerine bıraktım. Ve haraçtu li eşrabel ma'e. Ve su içmek için çıktım. Onu buraya sıranın üzerine bırakmış ve su içmek için çıkmıştım şeklinde de anlayabiliriz. El müderris, lime vada'taha alel mektebi. Onu niçin sıranın üzerine bıraktın? Onu niçin sıranın üzerine koydun? Hâzâ hata'un kebîr. Bu büyük bir hata. Yecibu en tevda'aha fî ceybike. Onu cebine koyman lazım. Yecibu en tevda'aha fî ceybike. Onu cebine koyman lazım. اَوَجَدَ اَحَدٌ مِحْفَظَتَهُ يَا اِخْوَانُ Kardeşler, onun cüzdanını birisi buldu mu? Onun cüzdanını birisi buldu mu? Halid, لَا لَمْ نَجِدْهَا يَا شَيْخُ Hayır hocam, onu bulmadık. Hayır hocam, onu bulmadık. Bulamadık diye de anlamanız mümkün. Bir sonraki sayfaya, sayfa 174'e geçiyoruz. Ömer, ha hiye zi ya ustaz. Buyurun işte hocam. Buyurun alın hocam. İnneha tahte kursiyihi. Burada alın diye bir mana verdim ben ama şimdi inneha tahte kursiyihi dediğine göre Ömer, hâhiye zî ya ustaz sözünün arkasından innehâ tahte kursiyyihi dediğine göre hâhiye zî ya ustaz, bu ifadeyi şöyle anlayalım. İşte hocam, parmağıyla adeta işaret etmiş. Hâhiye zî ya ustaz, işte hocam, innehâ tahte kursiyyihi, o onun sandalyesinin altında. Yani cüzdan onun sandalyesinin altında. El-Müderris, خُذْهَا وَضَعْهَا فِي جَيْبِكَ Onu al ve cebine koy. Onu al ve cebine koy. Parantez içerisindeki ifadeyi okuyorum sevgili öğrencilerim. يَقُومُ يَحْيَا وَيَسِيرُ نَحْوَ الْمُدَرِّسِ Yahya kalkar ve öğretmene doğru yürür. El-Müderris, قِفْ يَا وُلَيْدُ Dur çocukcağızım veya dur çocukcağız. اَيْنَ تُرِيدُ اَنْ تَذْهَبَ Nereye gitmek istiyorsun? Yahya, يَا فَضِيلَةَ الشَّيْخِ Muhterem hocam, اَرْجُوا اَنْ تَسْمَحَ لِي بِالذَّهَابِ Benim gitmeme izin vermenizi rica ediyorum. لِأَنَّ أَب۪ي يَأْتِي الْيَوْمَ اِلَى الْمَد۪ينَةِ الْمُنَوَّرَةِ Çünkü babam bugün Medine-i Münevvere'ye geliyor. Hocam, benim gitmeme izin vermenizi rica ediyorum. Çünkü babam bugün Medine-i Münevvere'ye geliyor. El-Müderris, مَتَى يَصِلُ هُنَا Buraya ne zaman ulaşır? Buraya ne zaman gelir? Yahya, تَصِلُ الطَّائِرَةُ مِنْ جُدَّةَ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ تَصِلُ الطَّائِرَةُ مِنْ جُدَّةَ Uçak Cidde'den geliyor. فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ Saat 1'de. Uçak Cidde'den saat 1'de geliyor. El-Müderris, مَتَى وَصَلَ أَبُوكَ اِلَى جُدَّةَ Baban Cidde'ye ne zaman vardı? Baban Cidde'ye ne zaman ulaştı, ne zaman vardı? Yahya, وَصَلَ الْبَارِحَةَ Dün vardı. Dün ulaştı. El-Müderris, اِذْهَبْ بِسُرْعَةٍ Çabuk git, hızlıca git. بَقِيَ النِّصْفُ سَاعَةٍ اَوْ اَقَلُّ Yarım saat veya daha az bir süre kaldı. Yarım saat yahut daha az bir vakit kaldı. İsma, dinle. Ercu en te'tiye bi ebike ila beyti. Babanı evime getirmeni rica ediyorum. Babanı evime getirmeni rica ediyorum. Yahya, inşallah. Se'atike bihi gaden ba'de salatil asri. İnşallah onu yarın ikindi namazından sonra size getireceğim. İnşallahu se'atike bihi gaden ba'de salatil asri. İnşallah onu size yarın ikindi namazından sonra getireceğim. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 173 ve 174'te kaydedilmiş olan Ed-Dersus Sadisu vel Eşrun 26. ders başlıklı dersin diyaloğunu okuduk, tercüme ettik. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 175'e geçelim ve burada sayfa başında yer alan alıştırmalara şöyle bir göz atalım. Temarin başlığı altında birinci alıştırma. هذه أمثلة للفعل المعتل الفاء şeklinde bir başlık içeriyor. هذه أمثلة, bunlar örneklerdir. Neyin örnekleridir? للفعل المعتل الفاء, ilk harfi illetli olan fiilin ya da fiillerin örnekleridir. أقسام السبعة diye bir başlık hatırlayın sevgili öğrencilerim, yahut sahih ve mu'tel fiil diye bir başlık hatırlayın. Bünyesinde elif, vav ve ya harflerinden herhangi birisini taşımayan fiillerin sahih fiiller, el ef'alu sahiha, bünyesinde elif, vav veya ya harflerinden herhangi birisini taşıyan fiillere ise mu'tel fiiller, el ef'alul mu'telle denildiği bilgisini programımızın önceki bölümlerinde sizinle paylaşmıştım hatırlarsanız. Bünyesinde illet harflerinden herhangi birisini taşıyan fiillere madem mu'tel fiiller deniliyorsa, bu mu'tel fiillerin içerisinde yer alan ve dört sınıfa taksim ettiğimiz fiil türlerinden birisi misal fiildir ki ilk harfi illetli olan, ilk harfi vav yahut ya olan fiillere misal fiiller denir. İlk harfi vav olan misaller misali vavi, ilk harfi ya olan fiillerse misali ya'i diye adlandırılır ki burada sayfa 175'teki birinci alıştırmada sağdan sola sırasıyla vecede, vasale, vezene, veade, vada'a, vehebe, vecebe, vekafe şeklinde sıralanan fiiller misali vaviyi örneklendiren fiillerdir. Buldu anlamında vecede, ulaştı, vardı anlamında vasale, tarttı anlamında vezene, söz verdi anlamında veade, koydu bıraktı anlamında vada'a, bağışladı karşılık beklemeksizin verdi anlamında vehebe, gerekli oldu vacip oldu anlamında vecebe ve durdu anlamında vakafe fiilleri burada örnek olarak kaydedilmiş. Şimdilik alıştırmada madem bu kadarıyla yetinilmiş, biz de bu kadarıyla yetinelim ve ikinci alıştırmaya geçelim. Teemmelil misale thummektub mudari'al ef'alil atiye şeklinde bir başlık görüyoruz ikinci alıştırmada. Teemmelil misale, örneği incele, thummektub mudari'al ef'alil atiye, sonra aşağıdaki fiillerin muzarisini yaz anlamında bir talimat var. Vecedenin muzarisinin NŞA'da yani normal şartlar altında nasıl gelmesi gerekiyor? Yevcidu şeklinde gelmesi gerekiyor. Ancak misali vavi diye adlandırdığımız fiillerin muzarilerinde mazilerinin başında yer alan vav harfi yer almaz. Hazf olunur, düşürülür. Nitekim burada parantez içerisinde yecidu muzari fiilinin bu şekilde kullanımına dair şöyle bir açıklama var. Asluhu yevcidu huzifet minhul vavu yecidu. Bunun aslı yevcidudur. Vav hazf olunmuştur, düşürülmüştür ve yecidu olmuştur şeklinde bir açıklama var. Peki vecedenin muzarisinin yecidu oluşundan hareketle şimdi burada yer alan diğer fiillerin muzarilerini söyleyelim. Vekafenin muzarisi yekifu, vezenenin muzarisi yezinu, vasale fiilinin muzarisi yasilu, vecebe fiilinin muzarisi yecibu, ve'ade fiilinin muzarisi ye'idu, velecenin velece fiilinin muzarisi yelicu. Parantez içerisinde velece manahu dehale denmiş. Velecenin anlamının dehale ile işte eş anlamlı olduğu, girdi anlamında bir fiil olduğu notu düşülmüş parantez içerisinde. Vada'a parantez içerisindeki açıklamayı okuyalım. Vada'a mudari'uhu yada'u li'ennehu mislu zehebe yezhebu. Vada'nın muzarisinin yada'u şeklinde geldiği burada parantez içerisinde bir not olarak kaydedilmiş. Zehebe yezhebu gibidir. Vada'a muzarisi yada'udur denilmiş. Vehebe mislu vada'a denilmiş. Vehebe vada'a gibidir şeklinde efendim kaydedilen açıklamadan hareketle madem vada'anın muzarisi yada'udur o halde vehebenin muzarisi de yehebudur şeklinde bir çıkarımda bulunur ve vehebenin muzarisinin de yehebu olduğunu kaydetmiş oluruz. Değerli öğrencilerim, şu an üzerinde durduğumuz bu ikinci alıştırmada misal fiillerin muzarilerinin geliş şekli bilgisi size kazandırıldı. Bu bilgiden sonra üçüncü alıştırmada yine aynı fiillerin yani misal fiillerin emri hazırlarına dair bir bilgi var size kazandırılacak olan. Şimdi oraya geçelim. Teemmelil misal, örneği incele. Thumma da'il emra minel ef'alil atiyeti. Sonra aşağıdaki fiillerin emirlerini getir, emirlerini söyle diye anlayabileceğimiz bir talimat var. Takifu, karşımızdaki kişiye hitaben, karşımızdaki bir erkeğe hitaben sen duruyorsun, durursun anlamında söz konusu vekafe fiilinin, misal olan vekafe fiilinin muzari malum çekiminde müfret muhatap siga yani ente takifu kastediliyor. Sen duruyorsun, durursun, durmaktasın. Peki buradan ok işaretinin hemen sonrasında yazılmış olan kif ibaresine geçilmiş. Kif, dur anlamında bir emir fiildir. Parantez içerisinde de la yahtacu ilal hemzeti li'enne evvelehu mutaharrikun şeklinde bir açıklama görüyoruz. La yahtacu ilal hemze, kif emri hazırı bir hemzeye ihtiyaç duymaz. Li'enne evvelehu mutaharrikun, çünkü öncesi evveli harekelidir şeklinde bir not görüyoruz burada. Ketebenin emri hazırının ketebe yektubu ente tektübüden uktub şeklinde söylenişini hatırlayın. Celese yeclisunun ente teclisu sigasından hareketle iclis şeklinde efendim hemze ile kullanıldığını hatırlayın. Üktub'da üktub sigasında hemze var. Söz konusu emir fiilin başında. İcliste yine hemze var. Fetaha yeftehu fiilinden hareketle bu fiilin müfret muhatap sigası muzari marum çekiminde müfret muhatap sigasının teftehu oluşunu mesela göz önünde bulundurup oradan da iftah emri hazır sigasının elde edilişini ve söz konusu bu emri hazır sigasının başında hemzenin bulunduğunu göz önünde bulunduracak olursak bu misal fiillerin emri hazırlarının daha doğrusu bu burada ikinci alışmada verilen vecede, vakafe, vezene, vasale, vecebe, vaade, velece, vada'a ve vehebe şeklinde sıralanan misali vavilerin emri hazırlarında başlarında hemzenin bulunmadığına dikkat edelim. La yahtacu ilel hemzeti li enne evvelehu mutaharrik. Bunlar yani bu fiiller misali vavilerin emri hazırları hemzeye ihtiyaç duymaz çünkü başı harekelidir şeklinde bir açıklama var. Madem tekifunun emri hazırı kiftir, tezinunun emri

0: tabau, sen koyuyorsun, koyarsın, koy anlamında emir, ba şeklinde kullanılır. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Gelecek bölümde sayfa 176'da 4 numaralı alıştırmada buluşmak umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel FM. Molotov'i, Molotov'i, Rashashi, Rashashi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbimiz Allah diyorlardı. Bizim program yapıcımız Allah'tır. Bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler. Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey? Bu adamlar bizi nasıl reddederler? Bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler? Egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar? Bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mushab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sehil İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsirimizin bugün Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesine geldik. Rabbim bu ayet-i kerimesinde ve ma yestevil a'ma vel basir. 20. ayet-i kerimede veladzulumatu velen nur veladzillu velel harur ve ma yestevil ahya velel emvat buyurmakta. Gözü görenle görmeyen bir değildir. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Denk değildir. Aynı değildir. Sıcakla serinlik de aynı değildir, denk değildir. Ölüyle diri de aynı değildir, denk değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. İyilikle kötülük denk değildir diyor Rabbimiz. İmanla inkar denk değil. Zaten zulümat ile nur, vele zulümatu vele nur, karanlıklarla aydınlık denk değildir, aynı değildir, eşit değildir. Kur'an'ın diğer ayet-i kerimelerinde inkarcıların summün, bükmün, umyun kelimeleriyle ifade edildiğini görüyoruz. Sağırdırlar, dilsizdirler ve de kördürler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada kör kelimesini şu bedeni özürlü olan insanlarımız için katiyen kullanılmıyor. Ve men kâne fî hâdî âmâ fehuve fil âhireti âmâ. Bu dünyada kör olan ahirette de kör olacaktır ayet-i kerimesi. Şu başımızdaki iki gözün görüp görmemesiyle alakası yoktur. Ben nice şu başındaki gözü görmeyen bedeni özürlü değerli insanlar bilirim. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber etmiş, Fatiha suresi gibi bir oturuşta 10 saat içerisinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyabilen, gözü görmeyen değerli insanlarımız vardır. Başta sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ümmü Mektum vardır. Ebu Cehil'in gözü görüyordu ama gönül gözü görmüyor ve Bedir'de geberip gitmiştir. Ama şu başındaki gözü görmeyen Abdullah İbni Ümmü Mektum İran'ın fethinde bulunmuştur. Ve sahabe-i kiram cenk ederken sancağı hep dik tutmuştur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bu insanlar gönül gözünü hakka kapatmış insanlardır. Ama burada örnek verirken nasıl ki şu gözü görenle görmeyen bir değilse, gönül gözü kapalı olanla gönül gözü açık olan da bir değildir. Yani müminle kafir de bir değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Şu baştaki gözü görmeyen, doğuştan görmeyenler için söylüyorum. Doğuştan görmeyen insanlara gülü tarif ettirecek olsanız tarif eder. Nasıl tarif eder? Annesinden, babasından duyduğu, kitaptan okuduğu şekliyle tarif eder. Yeşil rengin ne olduğunu, kırmızı rengin ne olduğunu, pembenin ne olduğunu öğrendiği kadarıyla size sözlü olarak tarif eder ama sizin gördüğünüz yeşili o görmez. Rabbim diyor ki karanlıklarla aydınlık da bir değildir, denk değildir. Hani dünya dolusu karanlığımız olacağına bir tane mumumuz olsun, mum. Bir tane çırağınız olsun, bir tane ampulümüz olsun, bir tane lambanız olsun. Dünya dolusu karanlık niye yarar? Bütün izimler niye yarar? Komünizmmiş, ateizmmiş, kapitalizmmiş, bilmem neymiş. Bütün bunların topunu bir araya getirseniz Allah Celle Celaluhu'nun bir tek ayetine denk olmaz. dünyanın bütün karanlığını toplasanız bir tek mum ışığına denk olmaz. Vela zillu velel harur. Sıcakla serinlik gölgede bir değildir. Cehennemi bir sıcaklık var. Bir de bir ağacın, dağın yamacında bir çınar ağacının gölgesi vardır. Bunlar da bir değildir. İmanın insana vermiş olduğu bir serinlik vardır. Ölüyle diri de bir değildir diyor. Allah Celle Celaluhu birçok ayet-i kerimede kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi velirrasuli izâ deâkum limâ yuhyîkum. Sizi diriltmesi için size yapılan bu davete icabet ediniz. Yani ölmüş yüreklerin dirilmesi, nasıl ki ölmüş topraklar yağmur rahmet damlalarıyla dirilir, ölmüş yürekler de Allah'ın rahmet ayetleriyle dirilir. İnnallâhe yusmi'u men yeşâ. Allah dilediğine işittirir. Ve mâ ente bimüsmi'in men fil kubur. Kabirde olanları sen işittiremezsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ölmüş ve dirilmeye de niyeti olmayan insanlar vardır. Onlara her ne kadar tebliğe götürsen de onlar dirilmeyeceklerdir. Kim onlar? Onları Rabbim biliyor da biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimizden dolayı çıkmadık canda ümit vardır diyerek yaşayan her insana İslam'ı götürmeye gayret göstereceğiz. Rabbim de zaten diyor Peygamber Efendimiz'e, İn ente illa nedir? Sen uyarıcısın. Uyarmaya devam edeceksin. Ey millet, ey insanlar. Bu yol cennetin yoludur. Rabbin rızası buradadır. Bu yolda cehennemin yoludur. Gitmeyin. İnkar, şirk, zulüm, işkence, gasp, fuhuş, her türlü kötülük sizi cehenneme götürür. Bu yola gitmeyin diye uyarmaya devam edilecek. Sevgili Peygamberimize diyor, İnna erselnake bil hakkı beşiran ve nediran ve in min ümmetin illa hala fiha nedir. Biz seni hak ile gönderdik, peygamber olarak gönderdik, müjdeleyici olarak gönderdik, uyarıcı olarak gönderdik. Yalnız seni değil, geçmişte her ümmet içinde bir uyarıcı gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimelerden şunu da, bir soruyu da cevaplandırmış oluyoruz. Hocam genelde bütün peygamberler Orta Doğu'da gelmiş. Bütün peygamberler Orta Doğu'da gelmiş diye bir ayet yok. Hadis-i şeriflerde yok. Yüz binlerce peygamber geldiği konusunda hadis-i şerifler var. Ama nerede geldiği konusunda açıklık yok. Ama Kur'an'dan apaçık ayet-i kerimeler var. Her topluluğa peygamber gelmiştir. Yani bazen sorarlar, Amerika'daki insanlara peygamber, İnka medeniyetleri ondan öncekilere peygamber geldi miydi? Japonya'ya peygamber geldi miydi? Hindistan'a peygamber geldi miydi? Veya Çin'e peygamber gelmiş miydi? Gelmediği konusunda sizin elinizde belge yok. Geldiği konusunda ayeti kerimede insan olan yere, topluluğun olduğu yere peygamberin, uyarıcının geldiği konusunda açık ayeti kerimeler var. Bir de çağımızda ilmi bulgular var. Nedir o? Mesela dinler tarihiyle ilgilenenler iyi bilirler. En sapık gibi kabul edilen bir din araştırılıyor ve o dinin İslam dinindeki birçok güzelliklerle birlikteliği var. Mesela şu 12 maddede İslam dini ile birleşiyor diyor. İslam dini ile Hristiyanlığın, İslam dini ile Yahudiliğin, İslam dini ile efendim Budistliğin birleşen tarafları verilmiş dinler tarihi kitaplarından. Buradan da anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu o doğruları zaman içerisinde

çok dikkat edelim. Bir gün gelir 100 sene sonra, 200 sene sonra, 300 sene sonra bu güzel sözler yalnız ona nispet edilir. Allah ve peygamber unutturulma tarafına gidilebilir. Onun için ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve men ahsenu kavlen mimmen dea ilallahi ve amile salihan ve gale inneni minel muslimin. İnsanları İslam'a davet edenden, iyi işler yapandan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim varmış diyor Allah Celle Celaluhu. Ve gale inneni minel muslimin. Ben Müslümanlardanım. Kimlerdensin? Müslümanlardanım. Bitti. O zaman bütün dünyadaki Müslümanlarla birlikteliğini de ifade etmiş oluyorsun. Yine Peygamber Efendimiz uyarılıyor ve onun şahsında biz uyarılıyoruz. Ve in yukezzibuke fakat kezzebellezine min kablihim. Câethüm rusuluhum bil beyinati ve biz zübri ve bil kitabil münir. Eğer bu insanlar seni yalanlıyorlarsa, daha önceki gelen peygamberleri de yalanladılar bunlar. Onlara peygamberleri apaçık belgelerle, kitaplarla, apaçık her tarafı aydınlatan kitapla gelmişlerdi. Ama onlar yalanlamışlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biz okuyoruz. Seni eğer yalanlıyorlarsa sözünü üzerimize alalım. Biz burada şahsımız değil, kitabımız yalanlanıyorsa üzüntüye değil de ümitsizliğe düşmeyelim. Ümitsizliğe düşmeyelim. Çünkü diğer peygamberler de yalanlanmışlar. Sevgili peygamberimize yalan söylüyorsun demişler. Sihir yapıyorsun demişler. Göz boyayıyorsun demişler. Sen delisin demişler. Ve ağza alınmayacak kelimeleri kullanmışlar. İsa aleyhissalatu vesselam'ı Yahudiler öldürmeye teşebbüs etmişler. Ve geçmişte birçok peygamberi de öldürmüşler. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Peki biz, ya hocam hiçbir şey olmamış adama. Hiçbir şey olmamış. Müslümanlara sıkıntılar var. Ne sıkıntısı var? Anlattığı şeyler ceviz kabuğunu değil, incir kabuğunu dahi dolduracak türden değil. Peygamberlerle kıyaslanacak olursa. Onlar o sıkıntıyla, hani İslam hukukunda bir kural vardır. İza dağal emrut desa. Bir iş daraldıkça genişler diyor. Daraltmışlar, daraltmışlar, daraltmışlar. Bu sefer o İslam genişleyivermiş. Hem Medine hem Mekke Müslümanların eline geçivermiş. Onun için ümitsizliğe düşmek hiçbir zaman yok. Sümme ehaztüllezine keferu fe keyfe kâne nekir. Onlar peygamberleri yalanladılar ama biz de o kafirleri yakalayıverdik. Bak bakalım beni inkar etmeleri nasılmış. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen fe ahracnâ bihi semerâtin muhtelifen elvânuhâ. Ve minel cibâli cüdedün bîdun ve humrun muhtelifun elvânuhâ. Ve garâbîbü sûd. Ey insanlar Allah'ın nimetlerini hatırlayın demişti Rabbim bu surenin başlarında. Yine burada tekrarlıyor. Görmedin mi? Allah Celle Celaluhu gökyüzünden suyu indirdi. Biz onunla renkleri çeşit çeşit olan meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı ve siyah renkli topraklar ve yollar kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Dağlara bakıyorsunuz, ak toprağı olan yerler, kara topraklı olan yerler, kırmızı topraklı olan yerler. Ak toprağın üzerine kırmızı elma cinsini ekiyorsunuz, beyaz elma cinsini ekiyorsunuz, ak topraktan yine kırmızı elma kırmızı olarak, beyaz elma beyaz olarak çıkıveriyor. Kırmızı toprağa menekşeyi ekiyorsunuz, mor çıkıyor.
karanfil ekiyorsunuz, kırmızı çok yoğun.

0: beyaz gül ekiyorsunuz, beyaz gül çıkıyor. Rabbim diyor ki çeşit çeşit meyveler ve çeşit çeşit topraklar ve o dağlar üzerinde yollar kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir surede de şöyle diyordu Rabbim: aynı toprak, aynı su ama renkler ve tatlar ayrı. Hiç yabana gitmeye gerek yok. Bunları görmeseniz bile evinizin içinde eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, kardeşleriniz, dayınız, emminiz, amcanız, teyzeniz, hepinizin yüzüne baktığınızda biri birinden ayırt edilecek özellik ve güzellikleri Rabbim hepimize lütfetmiş. 6 milyar insan birbirine benzemiyor. Hem yüz çizgileriyle, parmak çizgileriyle benzemiyor, hem de ses telleriyle benzemiyor, hem de iç dünyalarıyla benzemiyor. Aynı baba, aynı anne, iki çocuğun karakteri birbirinden ayrı. Aynı havadan, aynı sudan, aynı evden yararlanıyorlar, onlar da birbirinden ayrı. Bütün bunlarda bizim müdahalemiz yok. Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasıyla oluyor. Bizim burada müdahalemizin şöyle olmasını istiyor Rabbim: ben bunları temiz İslam fıtratı üzere yarattım, bozulmayı engelleyin. Nasıl ki sıhhatli olan çocuğumuzun mikrop alıp hastalanmaması, gıdasız kalıp hastalanmaması için biz tedbir alıyoruz, böylelikle sıhhatini devam ettiriyoruz, aynen iman, sıhhat ve selametinin devamı için Yahudilik, Hristiyanlık, komünistlik, ateistlik gibi çocuğun ahlakını bozacak şeylerden uzak tutmaya gayret göstereceğiz. Ve minen nasi ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanuhu. İnsanların, kıpırdayan her canlının ve davarların hepsinin renkleri ayrı ayrı diyor Allah Celle Celaluhu. İnnemâ kezâlik, innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ, innallâhe azîzün gafûr. İşte böyle. Allah'tan ancak alim kulları korkar diyor Rabbimiz. Yani Allah'a ibadet için de ilim lazım. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda ürperti halinde durabilmek için de ilim lazım. Allah'tan ancak alim kulları korkar. Korkar kelimesi burada haşyet kelimesiyle ifade edilmiş. Yani Rabbime karşı Rabbimin hoşuna gitmeyecek bir iş yapar mıyım endişesini taşıma aslında. Yani çok sevdiğiniz eşiniz, çok sevdiğiniz anneniz, çok sevdiğiniz babanızın veya çok sevdiğiniz bir insanın yanında onun hoşuna gitmeyecek bir işi yapmama konusunda dikkat gösteriyoruz ya, işte ona haşyet diyoruz. Bunu da en iyi kim yapar? Allah Celle Celaluhu hakkında bilgisi olan insanlar yapar diyor Allah Celle Celaluhu. Şüphesiz Allah her şeye gücü yeten ve affedendir diyor Rabbimiz. Geçen senelerde okutulan din derslerinden birinde, lisede okutulan din derslerinden birinde okuma parçası olarak bu ayet-i kerime verilmiş. Lise ders kitabı olarak verilmiş liselere. Pakistanlı bir ilim adamı İngiltere'de kalıyor. Nobel ödülü almış bir fizikçi ile komşular. Uzaktan selamlaşıyorlar, merhabalaşıyorlar. Göz birkaç gün görünce, merhabalaşınca bir araya gelip çay içme fırsatı da buluyorlar. Ve o esnada Pakistanlı bu ayet-i kerimeyi okumuş ona. O da demiş ki bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Üç defa tekrarlattırıyor hem Arapçasını hem de İngilizce tercümesini. İşte bu sözün Allah kelamı olduğunu ben kabul ediyorum. İnsan böyle bir sözü söyleyemez diyor. Bu okuma kitabında var. Mevlana bu ayet-i kerimeyi de almış mesnevisine. Allah'ı inkar edenlerle ilgili bu ayet-i kerimeyi kullanmış. Şöyle, ormanda bütün hayvanlar bir araya gelmişler, aslana karşı tedbir üzerinde bir oturum yapmışlar. Herkes bir tedbir sunuyor, teklif sunuyor ama bir başkası tarafından o teklifin geçersiz olduğu ispat ediliyor. Sonunda bütün tekliflerin geçersizliği anlaşılmış. Demişler ki, bizim kaderimiz yenmek, aslanın kaderi yemek. Öyleyse sıra bize gelinceye kadar rahat dolaşalım ormanda. Hepimiz sıra ile bir araya gelelim, kura çekelim. Kimin kurası çıkmışsa o gün aslanın yanına yenmek üzere o gitsin, geri kalanlarımız rahat etsin. Bu teklifi hepsi kabul etmiş. Peki ama demişler, bu teklifi aslana kim götürecek? Herkesin bir mazereti çıkmış korkudan. Bunu gören kara sinek çok üzülmüş. Demiş ki, sizi bu aslandan ben kurtarırım. Sizin gibi korkaklar topluluğunda bulunmaktan utanıyorum. Bugün gidiyorum ve aslanın leşini yere seriyorum demiş. Uçmuş oradan, gitmiş bir yere konmuş, oradan bağırıyormuş. Hey kendini ormanlar kralı zanneden korkak, gel de pençenin ne demek olduğunu ben de gör. Bugün kozumuzu paylaşalım diyormuş. Mevlana diyor ki, meğerse aslanın başına konmuş da oradan bağırıyormuş. Mevlana diyor ki, bire sinek, aslandan korkmak için ceylan olmak lazım. Senin gibi sinekler aslanı tanımaz ki korksunlar diyor. Ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor. Kafirler Allah'tan korkmazlarmış. Allah'ı bilmezler ki niye korksunlar? Hani bir yaşındaki çocuk apalayarak gidiyor, elektrik prizine annesinin milini sokmaya çalışıyor. Annesi telaşla koşuyor, yavrusunu oradan alıyor. Annesi korkuyor, yavrusu korkmuyor. Peki annesinin korkması anne için eksiklik midir? Veya çocuğun korkmaması çocuk için bir üstünlük müdür? Çocuğun elektrik hakkında bilgisi yok. Annenin bilgisi vardır. Yeri göğü yaradan, çiçeklerle donadan Allah Celle Celaluh'tür diyor mümin. Öyleyse onun çiçeğinden haksız yere koparmaz, onun yarattığını haksız yere vurmaz, kırmaz bir mümin. Kırarsa onun rızasını yitireceğini bilir. Onun için innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ diyor Allah Celle Celaluhu. Tefsir dersime devam edenlerden bir tanesi anlatmıştı. Hocam, bizim müdür muavini Allah'a inanmıyor. Bir gün münakaşa yaptık ve ileri gitti. Hoşa gitmeyen sözler söyledi. Demiş ki, müdür bey, çarpılırsın. O da demiş ki, varsa çarpsın. Hocam, dura kaldım diyor. Ben bu hikayeyi anlattım, Mevlana'nın hikayesini. Ona anlatıver dedim, anlatmış. Hoşuna gitmedi hikaye diyor. Yani sinek tabiatlılıkları ortaya çıktı ya. Yaz günü iki tane memur varız diyor aynı odada, bir de müdür muavinimiz. Havada sineğin biri vın dediğinde iki tane memurun veya üç tane memurun gözü müdür muavinine çevrilir. Baktı ki olmayacak, yerini değiştirdi. Müdür beye söyledi, yerini değiştirdi diyor. Hocam, ayetlerden hoşlanmıyorlar. Hoşlanmazlar tabii. Sineğin güle konduğu görülmemiş bugüne kadar. Yeryüzünde söylenen en güzel söz Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür. Pisliğe alışmış bir insanın da bu sözlerden zevk alması mümkün değil. Onun ondan zevk alır hale gelmesi için evvela pisliğinden arındırılması lazım. Onun için kelime-i şehadeti söylerken biz eşhedü en la ilahe, la ilahe bölümü pisliklerden arındım ben demektir. O put diye gönlüme koyduklarımın hepsini kırıyorum, illallah. Onun yerine Allah Celle Celaluhu, gönlün sahibi, kalbin sahibi, aklın sahibi Allah Celle Celaluhu kabul ettim demektir. Önce pisliklerden arındırılmadan, yani tertemiz elbiselerimizi giyeceğimizde ne yapıyoruz? Banyomuzu da yapıyoruz. Yani kirliyken beyaz elbise, güzel elbiseleri giymiyoruz. İnnellezine yetlûne kitâballâhi ve eqâmussalâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâraten len tebûr liyüveffiyehum ucûrahum ve yezîdehum min fadlih innehu gafurun şekûr. Allah'ın ayetlerini okuyanlar, namazlarını dost doğru kılanlar, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan gizliden ve açıktan verenler, yok olmayacak, batmayacak, iflas edilmeyecek bir ticareti umanlar, işte onların ücretlerini hakkıyla Allah onların ücretlerini hakkıyla verecektir, kendi lütfundan fazlasıyla verecektir. O bütün günahları gizleyen ve şükredenlerin şükrünü kabul edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama başta Allah'ın ayetlerini okuyanlar. Bir başka ayet-i kerime de yetlûnehu hakka tilâvetihi. Hakkıyla Allah'ın ayetlerini okuyanlar, okurlar. Hakkıyla okumak nedir? Onu Hazreti Ali'ye ve Abdullah İbni Abbas'a ayrı ayrı sorulduğunda ikisinin cevabı aynı. Harflerin mahrecine dikkat ederek, yani harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, manasını anlayarak, anladığı manayı uygulayarak okumaktır demişler. Burada uygulayarak okumaya işaret var zaten. Allah'ın ayetlerini okuyanlar, kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve onlara vermiş olduğumuz rızıktan gizli de verenler, açıktan da verenler. Açıktan vermeyi niçin veririz biz? Başkalarının da teşvik edilmesi için verilir. Yoksa sadakalarda asıl olan gizliliktir. Gizlice vereceksiniz. Sağ elinizde verdiğinizi, hatta hadisin Efendimizin ifadesiyle sağ elinle verdiğinizi sol elinizden bile gizleyeceksiniz derken, bazıları şöyle solunu da geriye koyarak veriyorlar. Öyle o anlamda değildir. Yani bunu yalnız siz bileceksiniz. O kadar. Başka insanlar, eşiniz bilmesin, çocuklarını bilmesin, başkaları da bilmesin. Bilmemelerinin şu faydası vardır. Birine iyilik yapıyorsunuz, bir gün eşiniz veya çocuğunuz, ya bu işi de o yapıveriyorsun, sen de onu görüyorsun ya filan deyiverebilirler. Bilmemeleri en iyisidir. Ve yercune ticareten len tebur, zarar etmeyen, iflasa götürmeyen ve tamamıyla yok olmayan bir ticaret. Olur mu böyle bir ticaret yeryüzünde? Olur. Filan tüccarla yaparsanız yok öyle bir şey. İflas da vardır, kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Ama Allah Celle Celaluhu ile ticaret yapılacak olursa ki اِنَّ اللّٰهَ هَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerin canlarını ve mallarını alır, karşılığında cenneti verir diyor. Orada bir ticaret var. Bu ticarette de batma yoktur, iflas yoktur. Kafir müminin başını alsa onun ticaretinde kazancını artırır. Başka yapacağı bir şey yoktur. Allah Celle Celaluhu bütün günahları affeden ve şükredenlerin şükrünü de kabul buyurandır diyor Rabbimiz. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

Çin olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat Rabbim ilmimi arttır de.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.